0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Stop the first for my honey and I.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
4: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melahat Coşkun'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Meet You ve Lohas Kati Horvats yorumuyla Ederlezi, Hızır Ellez dinleyerek başladık. Bir bahar bayramı kutlaması var bu sabah sabahlıkta. Biraz Balkanları dolaşacağız. Şimdi Şaban Bayramoviç'e kulak vereceğiz. Ederlezi Avela dinleyeceğiz. Çingene müziğinin krallarından bir tanesi. Hızır Ellez geliyor diyecek. Ardından Nigel Kennedy'nin East Meets East albümüne uzanacağız ve Natasha Atlas var bu kayıtta. Ay Deano diyecekler.

Sabahlıkta şimdi de Barcelona Gypsy Balkan Orkestra var ve Mario Delibera Cumbio dinliyoruz.

Ve ilk bölümü kapatıyoruz. Les Nuits grubuyla kapatıyoruz. L'homme irzich Iberbeth diyecekler. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: beiten was tasty bei Gitti.
1: Lamm, you're the hebe, baby,

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Sabahlık devam ediyor.
4: Carolina Jambara.
5: O Carolina Jambara.
4: O Carolina Jambara.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Bugün 5 Mayıs, yarın da 6 Mayıs. Bu gece Hıdrellez. O yüzden böyle bir Balkanlar daha geziyor bugün sabahlık. Tarafta Haydux'tan Carolina dinleyerek başladık. Bu Haydutlar Orkestrası'nın enteresan bir yorumuydu. Şimdi Yom grubuna kulak vereceğiz. Bu grup da enteresan bir grup. Where Were You Before?

Prohibition dinleyeceğiz. Ardından Brush grubu Khaled'le beraber iki farklı coğrafyanın ray müziğiyle birleştirecek Brush grubu. Biraz Balkanlarda gezecekler beraber ve Bilo Vengo dinleyeceğiz.

sabahlıkta. Şimdi de Gabilunka var ve Susindi'yi Pe Poyanitsa dinleyeceğiz. Böyle Roman kadın vokal geleneğinin güçlü temsilcilerinden bir tanesi Gabilunka. Ardından yine bir Roman şehir müziğinin güçlü seslerinden yine bir kadın, Romika Puseyan radyonuzda olacak ve Umlaet Saran Lung Shin Lat radyonuzda.

0: Sırada La Macanita var ve bir Bulerya dinleyeceğiz. Me voy solita a mi cuarto. Radyonuzda.
1: Oley. Oley. Oley. Oley. Oley. Oley. Oley. Oley.

Odama yalnız gidiyorum dinledik ve sabahları kapatırken Boris Kovaç'a kulak vereceğiz. Tango Apocalypso Now dinleyerek kapatacağız. Böyle bir Balkanlar tangosu ile kapatıyoruz programı. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melahat Coşkun'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Merhaba kainat. Bugün 5 Mayıs Salı. Yıl 2026, ay 5, gün 125, Kasım 179.
1: 1447 Hicri, Zilkade 18, 1442 Rumi, Nisan 22.
0: Avrupa Günü.
1: Noterler Günü.
0: Günün sözü: vatan aşkı demek, eşitlik ve özgürlük aşkı demektir. Montesquieu.
1: Günün tarihi: 205 yıl önce bugün, 5 Mayıs 1821'de Napolyon Bonaparte sürgünde bulunduğu Saint Helena adasında ölmüştü.
0: 208 yıl önce bugünse, yani 5 Mayıs 1818'de fikirleriyle bütün dünyayı etkileyen düşünür ve filozof Karl Marx doğmuştu.
1: 20 yıl önce bugünse 5 Mayıs 2006'da kıymetli senarist, film yapımcısı ve yönetmen Atıf Yılmaz hayatını kaybetmişti.
0: Dünyadan şaşırtıcı olaylar. Hitler ve Napolyon 129 yıl arayla doğdular. Yine 129 yıl arayla Rusya'ya savaş açtılar.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşuyor ekibimiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışımızı Last Train to Nuremberg adlı parçasıyla Pete Seeger'in yaptık. Pete Seeger'in doğum günü, Amerikan folk müzisyeni ve sosyal aktivist, ömür boyu da aktivizmini sürdürmüş önemli bir sima. Weavers grubuyla da müthiş ön kazanmış ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminin şeyini kazanmıştı, nefretini. Weavers'la beraber McCarthy döneminin en büyük etkilediği, baskı altına alındığı insanlardan bir tanesiydi ama ömür boyu mücadelesini sürdürdü. Onun doğum günü 3 Mayıs'tı. Biraz gecikmiş olarak günaydın diyoruz ona. 1919'da 3 Mayıs'ta doğmuş. 27 Ocak'ta da hayata veda etmişti. Uyarı niteliğinde bir şarkısını çaldık size. Nürnberg'e kalkan son tren. Herkes bilsin. Teğmen Kelly burada mı? Yüzbaşı Medina burada mı? General Koster ve bütün ekibi, emrindekiler burada mı? Başkan Nixon burada mı? Kongrenin her iki meclisi de huzurlarda mı? Seçmenler, ben ve sen burada mıyız? Nürnberg'e kalkan son tren. Herkes bilsin. Tüfeği kim tuttu? Emirleri kim verdi? Ülkeyi harabeye çevirme planını kim yaptı? Nürnberg'e kalkan son tren. Herkes bilsin. Ama şöyle bitiyor. Eğer 500 bin anne Washington'a gidip oğullarımızı derhal eve getirin deseydi, o zaman görmeye gittikleri adam çok meşgulüm der miydi bakalım, ya da futbol maçına gitmem lazım acele der mi, diyebilir miydi acaba diye biten, ironik sözleriyle biten bir şarkı. Evet, son tren kalkıyor Nürnberg'e diye Amerika'nın savaş şeyini, sevgisini diyelim, tutkusunu, baskı tutkusunu anlatan Vietnam Savaşı dönemindeki ünlü şarkısını söyledi. Şimdi onu çaldık. Evet, dünyanın hali de oldukça vahim olmaya devam ediyor. Savaş durumlarından bahsedeceğiz. Özellikle de Amerika Beyaz Saray yakınlarında silah seslerinin duyulduğu, İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı düzenlediği belirtiliyor. Zaten kırılgan olan ateşin, çöküşün eşiğine geldiği, İran Amerikan gemisini vurduk demişti. Patlama anının görüntüleri yayınlandı. Trump'tan da İran'a yeryüzünden sileriz tehdidi geldi bir kez daha. Oldukça ciddi bir şey devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail'in de Lübnan'da ateşkese rağmen 41 kişiyi öldürdüğü ve güneydeki köy ve kasabalara, şehirlere yeni tahliye emirleri dağıttığı da belirtiliyor. Bayağı gerginlik ters yüz olmuş, gerçeklikle algılarına tamamen kopmuş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de de ilginç bir haber var. Ahmet Sporlu, Türkiye Futbol Ligi'nin 1. ligin son haftasında Iğdır'la beraber 3-3 berabere kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor'un kutlamalarına bayrak gerginliği damga vurmuş. Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin açmak istediği kendi ülkesinin bayrağı, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü sembolü sanılınca ortalık da bayağı sahada arbede yaşanmış. Onun da gerçeklikle bağlantısını zor sonradan yatışmış, anlatmışlar. Bu bir PKK bayrağı değil, Senegal bayrağıdır demişler. Adam da Senegalli. Ama önce dinlememiş polis filan. Çok
1: bayrak sarı kırmızı yeşil çünkü.
0: Evet, renkli rayna olunca ayırt edememişler demek ki.
1: Evet. Jamaika falan diye bir dalga geçerlerdi, gerçek oldu.
0: Evet, aynen öyle. Gerçek. Bunları konuşmaya da konuşacağız tabii. Tarihte bugüne geçelim şimdi.
1: 1818 yılında bugün komünizmin en önemli kuramcısı Karl Marx doğuyor. Marx yapıtlarıyla ve mücadelesiyle insanlık tarihinde özel bir yere sahip oldu. Marx gençlik yıllarından itibaren gününün politik kendi döneminin politik gelişmelerine hızla dahil oluyor. Bonn'da hukuk okuyup ardından Berlin'de hukuk ve felsefe eğitimi gören Karl Marx, Hegel'in eserleriyle bu dönemde tanışıyor ve hızla genç Hegelciler adı verilen radikal liberallerden oluşan bir çevreye dahil oluyor. İlk politik makalelerinde bu çevrenin dergisi olan Rheinische Zeitung'da kaleme alıyor. Burada yazdığı makalelerde imparatorluğu, özel mülkiyeti ve var olan toplumsal düzeni sert bir şekilde eleştiriyor ve gözünü yavaş yavaş yeni bir sınıfa, proletaryaya, yani işçi sınıfına dikmeye başlıyor. 1844 yılında hayatını değiştirecek bir gelişme yaşamış. Hayatı boyunca beraber çalışacağı en yakın dostu ve yoldaşı Friedrich Engels'le bu yıl tanışıyor ve ikili beraber tarihsel materyalizmi geliştirmeye ve işçi mücadelesine dahil olmaya başlıyorlar. Marx ve Engels özellikle devlet teorisini geliştirerek radikal bir kopuş sergiliyorlar döneminin diğer düşünürlerinden. Devletler sınıflarla birlikte ortaya çıkan egemen sınıflara ait baskı aygıtlarıydı. Ve insanlığın sırtında bir yüktü bu ikiliye göre. İşçiler kendilerini özgürleştirirken bu yükten de insanlığı kurtaracaklardı. Marx, Komünist Manifesto gibi insanlık tarihinde en fazla okunan eserlerin yanı sıra Kapital gibi bugünün krizlerini anlamada yol gösteren eserlere de imza atıyor. Birinci Enternasyonel'in kurucularından oluyor. 1871'de gerçekleşen Paris Komünü'nü savunuyor. Yenilgiden sonra kaçan göçmen komüncüler içinse maddi dayanışma kampanyaları örgütlüyor. Marx adına devletler kuruldu. Teorisi en fazla çarpıtılan ve de en çok tartışılan kişi ola geldi.
0: Ve devam ediyor, evet.
1: Evet.
0: 1968'de bugünse Fransa'da Vietnam Savaşı sebebiyle Amerikan karşıtı gösterilerde öğrencilerin 6 öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit yönetiminde liderliğinde 30 bin öğrenci barikatlar kurarak Paris'e karşı ayaklanıyor. Sorbonne Üniversitesi de kapatılıyor.
1: Evet, bundan sonra da zaten
0: 68 devrimi geliyor. Evet. Evet.
1: 1970 yılında bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlerce üniversite öğrencisi bir önceki gün Vietnam Savaşı'na karşı Kent Eyalet Üniversitesi'nde eylem yapan 4 öğrencinin ulusal muhafızlar tarafından öldürülmesini protesto etmek için ülke çapında öğrenci grevi örgütlüyorlar. Yüz binler sınıftan çıkıp sokaklara dökülmüş Amerika'da arkadaşlarının öldürülmesini ve Vietnam Savaşı'nı protesto ediyorlar.
0: Evet, yani özet haberlerde vermeye yetişemedim ben ama dilim de tutuldu biraz ama New Orleans şehrinde, New Orleans eyaletinde diyelim, şehir ve eyalette Amerika Birleşik Devletleri'nde geri dönüşü olmayan noktaya ulaşıldığı haberleri vardı. Louisiana eyaletinin kültür merkezi olan New Orleans'de yeniden yerleştirilmek gerekiyormuş. Yani New Orleans şehrinin de değiştirilmesi gerekiyormuş. Başka yere taşınması.
1: Yerinin değiştirilmesi gerekiyor.
0: Evet. Meksika Körfezi'nde çünkü bu yüzyıl bitmeden tamamen Meksika Körfezi'nin sularıyla kaplanacak olduğu gibi akıl almaz bir haber, yani bilim insanlarından gelen haber var. İklim değişiyor galiba.
1: Galiba evet. Dün veremedik ama aslında dün de çok sayıda bu şekilde haber vardı.
0: Evet.
1: Özellikle fosil yakıtlar meselesiyle ilgili. Bakalım belki vaktimiz olursa daha fazla
0: gideriz.
1: Evet,
0: ona döneriz. Şimdi onlara geçmeden hemen bir de bu kirlenme ve iklim meseleleriyle yakından ilgili bölümlerinden okuyalım. Eduardo Galeano'nun Kullan At kitabından.
2: Kullan At.
3: Gezegenimiz.
2: yegane eviniz. Yazar Eduardo Galeano.

0: Çevirmen Süleyman Doğru.
1: Sel Yayıncılık.
2: Çöp adını taşıyan bir ülke. Denizci Charles Moore 1997'de Pasifik Okyanusu'nun güneyinde çöplerden oluşmuş ve İspanya'nın tamamından 3 kat daha büyük yeni bir takım ada keşfetti. 20. yüzyılın tam sonuna gelirken. Bu uçsuz bucaksız çöplüğü oluşturan 5 ada plastikten, eski otomobil lastiklerinden, hurda demirden, sanayi ve maden atıklarından ve uygarlığın şehirlerinden açık denize attığı diğer her türlü çöpten besleniyor. 2013 yılında pekala kendi bayrağı da olabilecek bu yeni ülkeye devlet statüsü verilmesi için bir kampanya başlatıldı. Bir bölüm daha okuyalım küçük. Büyücü çırakları. Bu milenyumun başından beri Dr. Frankenstein'a layık laboratuvarlarda insanlığı kurtarmak için çalışan uzmanlar var. Cayman adalarına yerleştiler ama kötü niyetlilerin düşünebileceği gibi vergilerden yırtmak için değil, gezegendeki ısınmayı ve diğer lanetleri sonlandıracak yeni yöntemler icat etmek için. İklim felaketiyle mücadele etmek için gökyüzüne bulutlar saçarken, yeryüzünü soğutmak için atmosfere ve stratosfere kükürt yağdırıyorlar. Sivrisineklerin kökünü kazımak içinse genetiğiyle oynanmış milyonlarca kısır erkek sivrisinek ürettiler. Bunlar aşk vaadiyle dişileri ayartıyor ama asla üremiyorlar. Evet, Galeano'dan bugünkü bölümler bu kadar. Devamını yarın sürdürürüz. Evet, şimdi dönelim dönüşü olmayan noktaya, değil mi? Öncelikle onu söyleyelim. Çok şaşırtıcı, evet, gelebilecek bir şey. Oliver Millman yazmış Guardian'da, ayrıntılı bir değerlendirme var.
3: Evet, dönüşü olmayan nokta derken tabii bir tür yerel gelişmeden söz ediyoruz. Bu sefer bütün bir gezegenin tamamı için geçerli değil. Yani en azından bu haber özelinde geçerli değil.
2: Onun bir yansıması.
3: Evet.
2: Uzantısı.
3: Tabii iklim kriziyle bağlantılı okyanusların yükselmesi ve özellikle New Orleans özelinde sulak alanlarında hızla aşınması tüm bunlara sebep oluyormuş. Yavaş yavaş Körfez New Orleans bölgesini yutuyormuş. Dolayısıyla yeni bir araştırma yapılmış durumda ve şehrin bu yüzyılın sonuna kadar, hem de yani çok az bir sürede, 50 yıl 50-60 yıl gibi kısa bir süre içerisinde, pardon 70 yıl diyelim, bu yüzyılın sonuna kadar Meksika Körfezi ile tamamen çevrili hale geleceği, yani Meksika Körfezi tarafından yutulacağından bahsediyor bu Guardian gazetesine yer alan haber.
2: Evet, yani özellikle yükselen deniz seviyeleri gündelik ısınmanın devam etmesiyle beraber ve bir de fırtınalar bekleniyor, kasırgalar, o zaman da iklim krizinin en tipik örneklerinden bir tanesi bu kasırgalar da çoğalıyor ve sonunda da bütün sahil bölgesinin petrol ve gaz endüstrisi tarafından zaten kazılıp dökülmüş bir şeyde tümüyle ona teslim olacağı belirtiliyor. Çok kaygı verici detayları da bulunan bir haber. Louisiana'nın da kültürel üzerinde uzun süre New Orleans müziği üzerine de sayısız program gerçekleştirmiş bir radyo olarak bayağı üzüntü verici New Orleans kültürüne, Louisiana kültürüne. Oldukça dinleyicilerimizin bir kısmı aşina olmalı. Onun tamamen ortadan kalkabileceği ve geri dönüşü olmayan nokta diye altını çizerek de belirtiyorlar. Bayağı ciddi, uzun, ayrıntılı bir haber yapılmış. Guardian'dan ilgilenen dinleyicilerimiz onu okuyabilirler.
3: Ama tabii Trump yönetimi devam ederse hiç sorun değil bunlar. Çünkü işte denizlerin 3 ila 7 metre kadar yükselmesi bekleniyormuş. Donald Trump nesiyle ünlü? Duvarlarıyla. Dolayısıyla 8 metrelik duvar yaparak bu durumu engelleyeceğini söyleyebilir rahatlıkla.
2: Evet, yani dün senin de belirttiğin gibi Özdeş, dünkü haberlerde de gayet kaygı verici gelişmelere yer veriliyordu çeşitli bilim insanlarının yeni yapılan araştırmalarında. Şimdi de bu metan, bir yeni haber de Guardian'dan var. Metandaki bu mega sızmalar, akış mı diyeceğiz ona, leak, sızma.
3: Sızma deniyor. Evet, siz hoşlanmıyorsunuz ama başka bir çeviri kelimesi sanırım yok.
2: Evet. Ve bunu enerji, yani krizin ortasında enerji stoklarını artıracak gibi bir şey geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın analizi var Fatih Birol'unda. Önceliğinde büyük bir felakete doğru gittiğimizi o da çeşitli defalarda belirtmişti. Ve metan emisyonlarının enerji sektöründen gene 2025'te rekor seviyede kaldığını söyleyen bir araştırmayı yayınladı, belirtti Uluslararası Enerji Ajansı. Ve bu milyarlarca metreküp gaz uluslararası piyasalarda ortaya çıkacağını ve Orta Doğu'daki savaşın da enerji şeylerini, desteklerini, depolamasını, enerjiyi oldukça sıkıştıracağı da anlamına geliyor diyorlar. Ciddi bir durum raporu da oradan geliyor. İklimle ilgili çok şey var. Problemler.
3: Evet, bu de sızma dedikleri olay tabii fosil yakıt çıkarma süreciyle ilgili. Yani doğal petrol çıkarırken de petrolün genelde üst tabakasında bir işte metan gazı olduğu söyleniyor ve o sızıyor. Onu toplamak da herhalde hem güvenlik açısından hem başka nedenlerle zor olsa gerek. Onu yakıyorlar biliyorsunuz.
2: Flaring diyorlar buna ve müthiş bir etkisi oluyor tabii.
3: Tabii yakılması tercih ediliyor. Çünkü aksi halde karbondioksitten 80 küsür kat daha fazla ısıtma etkisi olan metanı tamamen doğal atmosfere salacak. Dolayısıyla yakarak karbondioksite hiç değilse yani çeviriyorlar. Ama bunun sadece bir kısmını yapabiliyor. Bir kısmı ise metan olarak sızıyor. Bunun dışında doğalgaz üretim tesislerinde yine tabii ki metan zaten doğalgaz dediğimiz, oradan sızma var. Bu kaya çatlatma yöntemleri dediğimiz yöntemde de çok fazla sızma oluyor. O daha küçük dar alanlarda gerçekten kayaların arasındaki gazı çıkartmaya çalıştıkları için böyle yüksek miktarda fosil yakıt değil de ufak ufak alanlardan çıkartıyorlar. Dolayısıyla o zaman da çok sızma oluyormuş. Tüm bunların tabii küresel ısınmaya muazzam etkisi oluyor. Bir kısmını artık uydularla takip edebiliyorlar. Uydulardan takip edebiliyorlar. Ve özellikle Türkmenistan her yıl çok büyük miktarda sızıntının olduğu bir numaralı ülke olurdu. Biz de defaatle burada söylemiştik zaten. Gene bu büyük fosil yakıt çıkarma tesislerinden metanın yüksek miktarda sızmaya devam ettiği yönünde bir haber daha idi az evvel verdiğimiz.
2: Evet, Türkmenistan'dan yetkililer azalttık demişlerdi Ekim ayında ama galiba öyle olmadığı anlaşılıyor. Uluslararası Çevre Koruma Bölümü Devlet Türkmen Gaz'ın başındaki kişi yani hem Birleşmiş Milletler hem Uluslararası Enerji Ajansı hem de Avrupa Birliği ile beraber çalışacağız, bunları halledeceğiz demişti ama analizler gösteriyor ki mega denen büyük dev sızmalar devam ediyormuş. Yani söylenenlerle yapılanlar arasında çok büyük farklar olmaya devam ediyor her alanda olduğu gibi. Bu arada bir de iyi haber verelim değil mi? Türkiye'den Euronews'un ilginç bir haberi var. Üzerinde fazla konuşulmayan bir bilgi var. Rebecca Ann Hughes kaleme almış Euronews adına. Türkiye'de dev güneş tarlalarıyla Avrupa'da yenilenebilirlik enerjide zirveye oynuyormuş. Yenilenebilir enerjide zirveye oynuyormuş Türkiye'nin. Oynadığı belirtiliyor. Rekor kıran güneş tarlalarıyla Türkiye Avrupa'da enerjide liderliğe, yenilenebilir enerjinin liderliğine yükseldi diye ilginç bir haber var. Yani uzmanlara göre dünyanın en büyük güneş tesislerinden birine ve Avrupa'nın en büyük batarya depolama projelerinden de birine ev sahipliği yapan Türkiye, bölgede hızla yenilenebilir enerjinin öncüsü olma yolunda ilerliyor diye bir haber var.
3: Evet, bir yandan iyi, bir yandan kötü tabii. Çünkü bir tür planlama yapılmaksızın var olan tüketim ve yaşam biçimimizle bir de böyle işte güneşe geçecek olursak yeni ekstraktivizm diyorlar ya, işte nadir elementler için yeni madenler açılması, yeni araçlar, işte milyonlarca aracın, benzinle çalışan aracın kenara atılıp onun yerine milyonlarca elektrikle çalışacak aracın gelmesi gibi aslında çevre felaketine, yine yeni bir çevre felaketine sebep olacak bir süreç de söz konusu. Türkiye bu planlamayı yapabilmiş. Hatta dünyada da zaten çok şey yok. Var olan yaşam biçimimizle sadece elektriğe geçmemizin yeterli olacağını düşünüyorlar. Ama yine de en azından büyük güneş enerjisine yönelik yatırımlar olduğuna dair bir haber bu. Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesislerinden birinin yanı sıra Avrupa'nın en büyük batarya depolama projelerinden birine de Türkiye ev sahipliği yapıyormuş şu anda. Enerji alanında çalışan düşünce kuruluşu Ember'in yeni bir raporu, Türkiye'nin sessiz sedasız Avrupa'nın en büyük batarya depolama proje hatlarından birini kurduğunu ve Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktığını, sedasız Avrupa'nın en büyük batarya depolama proje hatlarından birini kurduğunu ve Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktığını.

0: kadar az, bu kadar az bile olsa iyi haber yeter diyorsunuz.
1: Evet, iyi haber şimdi ya da işte ne yapayım,
0: Yarım iyi
1: iyi
0: haber, yarım iyi haber. O da bu kadar
1: diyebilir.
0: yetti.
1: Evet, yarım iyi haber yetti. Ve şimdi ya Amerika Birleşik Devletleri bir İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir Amerikan gemisini, savaş gemisini vurduğu yolundaki haberi reddetmiş, inkar etmiş. Yani Hürmüz Boğazı'nda iki füzenin Amerikan donanmasına ait bir savaş gemisini vurduğu haberi vardı. İran devrim muhafızlarından gelen uyarılar vardı. Yani İran devlet medyasına bakılacak olursa bunun uyarılarımıza uymadıkları için diyorlar ve savaş gemisini vurduk diyorlar. Orası devrim muhafızları İran haber ajansı söylüyor. Ama
0: Çünkü Donald Trump dün gece, daha doğrusu bir önceki gece sabah için, dün sabah için yani özgürlük projesini başlattıklarını söylüyordu. Bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçecek her gemiye Amerikan donanması eşlik edecek ve onları kurtaracağız diyordu Körfez'de. Yani Körfez'den dışarı çıkamayan gemileri ve ardından da bu projeye başlattığını söyledi. İşte bu sırada zaten bazı gemilerin hatta ilk olarak dışarıya çıkabildiğini söyledi Amerikan askeri kuvvetleri CENTCOM. Onun ardından da bir askeri hücum botun vurulduğu haberi geldi İran tarafından. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde de 4 füze attı, atışı yapıldı İran tarafından. Gerçi daha sonra sahte bayrak operasyonu bu, biz yapmadık dedi İran ama. Bu tarz gelişmeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri ise reddetti donanmasına ait herhangi bir geminin vurulmadığını. Bu sefer de görüntüler yayınlandı.
1: evet, o çok ilginç. Yani görüntülerin gerçek olup olmadığı da tartışma konusu elbette. Çünkü bu yapay zeka ile üretilen çok sayıda görüntü, ses, her
0: Tabii.
1: şey yapılabiliyor. Ama yani Karar Gazetesi'nde yer alan bir haberde, görüntüde de var. Hürmüz Boğazı'nda özgürlük projesini Amerika'nın başlatmasından sonra, senin de dediğin gibi Özdeş, adı Özgürlük Projesi, onu başlatmasının ardından İran medyası Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait olduğu öne sürülen bir gemi hedef alındı diyor ve görüntüleri de yayımlıyor bunu iddia eden. Videoda geminin yakınında su altında patlamalar ve su sütunları görülüyor. Görüntülerin ne zaman çekildiği açıklanmamış. CENTCOM ise Merkez Komutanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiayı kesin bir dille reddettiği, hiçbir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin vurulmadığını duyurmuş. Ardından da İran'ın yeryüzünden silineceği tehdidi de gelmiş, ama ona bir aradan sonra devam ederiz. Şimdi bir ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bir

0: Reklamlar bitti.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Gazete.
2: Radyonun apaçık gazetesindeyiz. Pardon, tamamen tersi. Apaçık radyonun açık gazetesindeyiz. Aslında uygun da oldu. Günün gerçekliklerle hayalleri arasındaki alt üst oluştuğu da iyi yansıtan bir şey oldu yani. Çok vahim gelişmelerden bir tanesi de işte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın yeğeni iddiası de yine tekrar sileriz diyor.
3: Daha önce medeniyeti topyekün ortadan kaldır, bir medeniyeti yok etmekten söz ediyordu Donald Trump. Şimdi bundan bir süreliğine vazgeçmişti. Şimdi bir kez daha bu sefer yeryüzünden sileriz diye tehditlerde bulundu. Ama daha bir gün önce bahsetmiştik Senato'ya, bu savaş artık zaten bitti diye bir açıklamada bulundu. Çünkü Senato onayı olmadan 60 gün kadar bu tarz askeri operasyonlar yapabiliyormuş. Gerçi o da aslında sınırları var ama Donald Trump operasyon diyor. Bu bir savaş değil diyerek bu izni, hukuki adımı yani atlamayı seçiyordu. Ama onun da sonuna geldiği için bu zaten artık savaş değil. Yani zaten sona geldik demişti. İran bizimle uzlaşmak istiyor. Çok da iyi bir anlaşmaya varacağız diyeli bilmiyorum kaç hafta oldu. Hala varılabilmiş değil. Ama ve yine hala yok etmekten de söz ediyor.
2: İki ayı geçti zaten. Ondan sonra medeniyeti kuracağız. Onlar aklı başında insanlar bize uyarlar filan gibi laflar da etmişti. Fakat bu son şeyde son lafları çok tekrar son derece kaygı verici tabii. Fox News kanalına mülakat vermiş Trump, İran'la artan Hürmüz Boğazı gerilimine ilişkin son durumu değerlendirdi diyor haberde. T24'te var. Ve diyor ki İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden Amerika Birleşik Devletleri donanma gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söylemiş. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM diye adlandırılıyor, kısaltılıyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda savaş gemileriyle boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını, Amerikan savaş gemilerine, ve buna karşılık İran'a ait 6 botun batırıldığını da açıklamıştı. Daha önce dün de vardı bu.
3: bu komik bir durum çünkü bot dediğiniz gerçekten küçücük. Bunları sivrisinek donanması diyorlar ya.
2: Evet.
3: Yani küçücük botlardan söz ediyoruz. 6 tanesini batırdık diye Amerikan ordusu açıklama yapıyor.
2: Evet, CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper da İran'ın saldırısına karşılık Amerikan ordusunun sivil gemileri hedef alan İran'a ait 6 botu vurduk, batırdık diyor.
3: 6 kayığı batırdık, evet.
2: Kayığı batırdık diyor. Yani son derece İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Kask diye bir ada var. O ada yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı, soktuğu belirtilen Amerikan donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti. İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansında yer alıyor bu haber. Gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği de kaydedilmişti. Ne olduğu belli değil yani şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı da İran'ın Amerikan savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğu öne sürülmüştü. Artık gerçekliği tespit etmenin son derece zorlaştığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani Bu arada İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne de saldırı düzenlediği haberi vardı. Gazete Oksijen'de de okumak mümkündü bunu. Kırılgan ateşkesin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla da sarsıldığı belirtiliyor. Washington İran botlarını vurdu. Bunu söyledik biraz önce. Petrol fiyatları da yükselmiş. Piyasalar gerilemiş diye devam ediyordu haber. Bu hali hazırdaki kırılgan ateşin Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a ait insansız hava araçları ve füze saldırıları altında olduğunu açıklaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran botlarını batırdığını bildirdiği yöndeki haberlere ve haberlerle pazartesi günü yani dün çöküşün eşiğine geldiği görüldü. İşte Fox News'a da yeryüzünden silineceği uyarısında bulunmuştu. Tahran'ın devlet medyası ise botların batırıldığı iddiasını yalanlamış. Hangisi doğru bunların?
3: Bilmiyoruz, bunu
2: Kimin ne
3: zamanla
2: söyledi?
3: göreceğiz. Ama ilginç olan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekten füze atılmış durumda. Fakat İran bunun bir sahte bayrak operasyonu olduğunu söylemiş. İranlı bir yetkili, daha doğrusu böyle söylüyor ama başka da bir ayrıntı vermemiş. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce de fosil yakıt üretim tesislerini vurmuştu, bildiğiniz üzere İran. Bu sefer de petrol limanı, ülkenin en büyük petrol limanı diye geçiyor, Fujairah'ı vurmuş bir insansız hava aracıyla. Saldırının ardından tesiste büyük bir yangın çıktığı da yine söylenmekte. Bu yangınların, yani Körfez civarında hem tankerler vuruldu, günlerce yanan tanker de vardı. Hemen Körfez civarındaki bu tesisler de vuruluyor. Buradan tabii nasıl bir çevre felaketinin oluştuğunu henüz bilemiyoruz ama buralardan sızıntı muhakkak oluyor olsa gerek bir yandan da.
2: Evet,
3: Körfez
2: tabii.
3: çevreye.
2: Öbür taraftan da işte şeyden de bahsetmek lazım. Bu İsrailli tüm generallerin konuşmaları filan da Filistin meselesinde de fevkalade vahim şeylerden bahsetmek mümkün. Bir kere yalnız Filistin değil, Lübnan'da saldırıları devam ediyor İsrail'in ve Democracy Now'da bizim de yayınladığımız bülteninde Democracy Now! İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen 41 kişiyi katlettiği haberi var. Ve güneydeki kasaba, şehir ve kasabalarında boşaltılması talimatını bir kez daha emrini verdiği belirtiliyor. Yani zorla boşaltma emri verilmiş bu hafta sonundan itibaren 10'dan fazla şehir ve kasabanın Güney Lübnan'da yani buna şey de dahil Litani Nehri'nin kuzeyindekiler de dahil şu andaki işgal ettiği bölgenin ötesine de geçiyor şimdi. Yani İsrail saldırıları en az 41 kişinin ölümüne yol açmış ve ta Nisan ortasından beri geçerli olduğu söylenen ateşkese rağmen İsrail şey iddia ediyor. Hizbullah'ı şey yaptığını, hedef aldığını fakat ölenlerin çoğunun siviller olduğu da belirtiliyor ve Lübnan Halk şey Sağlık Bakanlığı'na göre de İsrail'in 2 Mart'tan bu yana 2659 kişiyi öldürmüş olduğu haberi de var. Yani ya, ayrıca da 2 Mart'tan bu yana 1 milyondan fazla kişinin Lübnan nüfusunun 1/5'ini oluşturan, %20'sini oluşturan 1 milyondan fazla insanın da yerinden yurdundan olduğu gibi dehşet verici haberlerle de devam ediyor. Evet yani gidişat çok insanlık için filan da yani gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekse İsrail gelişmeleri açısından yani idam kemendi amblemi taşıyan pastayla karısının doğum gününü kutlayan Itamar Ben-Gvir'in ondan sonra da karısıyla beraber şakır şakır göbek atması gibi durumlarla da karşı karşıyayız. Öte yandan da hürmet.
3: Evet, dar ağacı pastası diye geçiyor.
2: Dar ağacı.
3: Dar ağacı şeklinde olduğu bir pasta.
2: Kocaman bir dar ağacı değil de kement. Yani boyuna geçirilen ve asılmaya yarayan kement. İşte İsrail'de yeni çıkarılan kanunla Filistinlilerin muhtemelen oy çokluğuyla da yargısız diyebileceğimiz şekilde asılmalarını öngören bir yasa geçirdiler. Şampanya'da kutlanmıştı hatırlanacağı üzere. Böyle bir dünyada yaşamaktayız diyebiliriz. Amerika'nın durumu da son derece kaygı verici. Çünkü nereye doğru gideceği hiç belli değil. Çok ekonomist Jeffrey Sachs Chief Post'ta önemli bir yazı yayınlamış. Yani küresel ekonominin artık inişli çıkışlı bir şeyden çıkıp tamamen dağılmaya yol açtığını belirten bir yazı. Kendisi ekonomist zaten Jeffrey Sachs ve tamamen bu verdiği mülakatta dünyanın tam bir sınıra doğru itilmekte olduğunu belirtiyor. Washington savaşları İran'la ve Rusya'yla itiş kakışı da dahil ve Rusya'yla da ekonomik, Çin'le de ekonomik bakımdan çatışması da buna ekleniyor. Batı yarı kürede egemenliğini tekrar kurmaya çalışırken küresel sistemi 10 yıllardır ayakta bir arada tutmak için gereken sütunların her biri devrilmekte ve yok olmakta diye bir analiz getirmiş. Yani güvenilir ticaret yolları, enerji akışları hepsi koparılmış, kesilmiş durumda. Teknolojik değişim o da kopmuş durumda ve mali bakımdan entegrasyon, bütünleşme çabaları da artık doğrudan doğruya ya silah halinde kullanılıyor ya da tümüyle kaldırılıyor, koparılıyor. Avrupa'da diyor Jeffrey Sachs kendisini ana doğal kaynak yetiştiricisi olmaktan çıkarmış. Ana doğal kaynakların sunucusu olmaktan çıkarmış. Tamamen ekonomik bakımdan nereye gittiği belli olmayan bir belirsiz sularda yüzüyor diyor. Asya'da daha büyük bu arada entegrasyona ve uzun vadeli avantajları korumaya yöneliyor. Amerika Birleşik Devletleri ise tamamen irrasyonel, yanlış yönetimde ve artık kontrol altında tutmadığı yerleri tamamen kontrolüne geçirmek için büyük bir umutsuzca bir mücadele veriyor. Yani böylece bir tamamen kopmuş, parçalanmış ve muazzam derecede stabilitesini kaybetmiş, istikrarını kaybetmiş bir dünyaya gidiyoruz ve şeyle de en önemli iddiası da Jeffrey Sachs'in Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en tehlikeli ülke haline geldi. Bu gücünden dolayı da değil, kendi hedefleriyle, hırslı hedefleriyle gerçekten yapabilecekleri maddi gerçeklikler arasındaki uçurum giderek büyüyor diyor. Tamamen bir siyasi sınıfın irrasyonel ve kötü yönetilmekte olan bir şey olduğunu belirtiyor. Yani artık kontrolü altında tutmadığı bir durumu kontrol altında tutmaya çalışmak gibi bir tuhaf durum içindeydi ve kamuoyunu da buna boyun eğdirmeye çalışıyor. Yani üstelik de Amerika Birleşik Devletleri'nin kamuoyu giderek anketlerde de görüldüğü gibi ülkenin tamamen yanlış bir yönde ilerlemekte olduğunu da söylemesine rağmen, yani Jeffrey Sachs şöyle söylüyor: tehlike küresel egemenlik çabasını zorbalıkla, askeri ve ekonomik zorlamayla kurmaya çalıştığı bir an bu. Ama bu tam da bu an aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bunları, bu amaçları gerçekleştirecek güce sahip olmaktan çıktığı an diyor. Bu uyumsuzluk hali tam bir istikrarsızlık, tırmanma, tehlikenin tırmanma risklerini ve son derece facialara yol açacak yanlış hesaplarla da dolu diyor. Yani tamamen parçalanmış bir dünyada Batı'nın gerilemesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonya arayışı da bir zamanlar kurmaya çalıştığı, kurduğu sisteminde tamamen destabilize olmasına doğru gidiyor. Ne olacağını çok kaygıyla izleyeceğiz demiş Jeffrey Sachs. Evet, dünyanın önde gelen düşünürlerinden de bir tanesi. Biraz da Türkiye haberlerine geçelim mi?
3: Tabii ama öncesinde bir şeyden bahsedelim. Kısaca verdik. Beyaz Saray yakınında silah sesleri duyuldu diye. Evet. Bir kişinin vurulduğu haberi de var. Fakat dün gece aslında neredeyse gece yarısı gelen haberler bunlar. Ayrıntı hala paylaşılmış değil. Dolayısıyla biz de bilemiyoruz. Beyaz Saray civarında deniyor. Yani bir suikast girişimi olup olmadığı da belli değil. Vurulan kişinin saldırgan olup olmadığı da belli değil ya da o mu başkasını vurdu gibi ayrıntıları şu anda takip ediyoruz. Herhalde biz yayından ayrılırken bir son dakika haberi olarak daha fazla ayrıntıyı verme fırsatımız olur.
2: Evet, Sumut filosunda yapılan baskınları ve esir tutulanların da haberlerini verdik, gönderilenlerin de. Onlarla yapılmış mülakatları da önümüzdeki günlerde yayınlamaya çalışacağız. Bu arada bir de gerçekten inanılması hayli güç olan bir haber daha vardı Karar Gazetesi'nde. İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Merkez Komutanlığı Şefi Tüm General Avi Blut'un açıklamaları. Yani bunu nefes kesici bulduğumu söylemeliyim. Son yıllardaki operasyonlara ve ateş açma kurallarına ilişkin bir toplantıda yaptığı açıklamalar kamuoyuna yansımış. Basına kapalıymış aslında. Tüm General Blut'un Filistinlilere yönelik ölümler, caydırıcılık politikaları, cinayetler ve ayrımcılık iddialarına dair sözleri geniş tartışma yarattı diyor. Şunu söylemiş yani kısaca. Nasıl özetleyeceğimi bile bilemedim. Hiç öldürmediğimiz kadar çok Filistinli öldürüyoruz demiş. Son 3 yılda yaklaşık 1500 Filistinli'nin öldürüldüğünü de söylemiş. Yani ayrıntılarına girecek hal yok ama son 30 ayda 1155 ölü, yani bu ayda 39 kişinin öldürüldüğü, günde 1,5'a yakın insanın öldürüldüğü, günde 391 kişinin yaralandığını da çıkarmak mümkün. Bizzat resmi açıklamanın dökümünü yaparsak, yani 30 ayda 22 bin gözaltı. Bu ne eder? Ayda 733 pardon. Günde 24 kişinin gözaltına alındığını, saatte bir gözaltı. 30 aydır. Nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum yani. 4000'den fazla da idari tutuklu gibi açıklamalar yapılmış. Bir dünyanın durumuna, İsrail'e yansımasına dair durumu da belirten ilginç bir haber daha var. Middle East Monitor'dan gelen. O da İsrail'deki üniversite öğrencilerinin, askerlikle bağlantılı olan üniversite öğrencilerin 1/3'ünden fazlası bu savaş durumları yüzünden intiharı düşünmektelermiş. Çok acayip değil mi?
3: Evet, savaşın etkileri, bu Vietnam sendromu deniyordu. Şimdi de İsrail askerlerinde böyle bir takım sendromlar baş göstermiş. 1/3 intiharı düşünüyormuş. Kendini iyi hissetmeyen, unutulmuş hisseden, yaralanma korkusu yaşayan vesaire falan askerlerin olduğu da söyleniyor. Bu tabii insan gücü biraz sınırlı olan bir ülke için, onun savaş makinesi için kötü haber ama yani diğer bir açıdan savaşmak istemeyen insanların olması zor, çeşitli sağlık problemleri sebebiyle bile olsa bir yandan da iyi bir gelişme tabii.
2: Evet, öyle kötünün iyisi diyelim peki. Evet. İsrail, ama Netanyahu bu kanaatte değil. Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı, İsrail'in İran'la savaşa hazırlandığını ve Hamas'ı da tamamen silahsızlandırma yolunda gideceğini de açıklamış. Yani pek öyle vazgeçecek gibi görünmüyor yani. Öyle bir durumdan bahsedelim ve şimdi bir de Türkiye'ye dönelim. Günün en ilginç haberi tabii Ahmet Sporlu Diagne haberi. Diagne. Polis müdahalesi bir futbolcuya. Nasıl yorumlayacağımı bilemedim.
3: Evet. Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Arka arkaya ilginç gelişmeler yaşanıyor.
2: Ve
3: Önce bu
2: muazzam
3: polis.
2: kutlamalar oldu tabii. İlk defa çıkıyor çünkü Süper Lig'e.
3: Ya ben
2: Diyarbakırspor.
3: Süper Lig'deydi diye biliyorum. Süper Lig'in adı değiştikten sonra mı ilk kez çıktı?
2: Evet,
3: Yani bir ara
2: evet.
3: birinci ligdeydi yani
2: Evet.
3: zaten yani maçları falan
2: Ama
3: düşüşünü falan
2: birinci lig
3: hatırlıyorum.
2: diye adlandırılan Süper Lig'den farklı bir sınıflandırma da var. O
3: Evet,
2: yüzden
3: tamam
2: öyle adı.
3: benim tam anlamlandıramayışım olabilir bunların arasındaki
2: Ondandır,
3: farkı.
2: ondandır. Evet.
3: Senegal bayrağı sarı, kırmızı, yeşil renklerden oluşuyor. Ortasında ise bir yıldız var. Ama yeşil renkli bir yıldız bu. Yıllardır ülkenin kullandığı bayrak tabii. Diagne'de işte birinci lige çıkınca Ahmet Spor bu bayrağı açmış. Hemen çevik kuvvet ve işte sahaya polisler girmiş. Terör örgütü bayrağı bu diye etrafını
2: Tam da
3: sarmış.
2: kutlama sırasında
3: Evet.
2: bütün Türkiye'de bayağı kutluyorlar. İşte o da maçın berabere bitmesinden sonra tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesi kutlanıyor. Ama bayrak gerginliği olmuş. Nasıl?
3: Tam Türkiye'ye özgü olmuş gerçekten bu haber.
2: Evet, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren Amida Haber'e mülakat vermiş. Olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtmiş. Emniyet yetkilileri Senegal bayrağındaki renkleri terör örgütü sembolleriyle karıştırdığını da ifade ederek söylemiş yani. Adam da epey şaşırmıştır Diagne, değil mi?
3: Ve tabii zaten bayrağı elinden almaya çalışıyorlar. İtip kakıyor bu sefer. Polisle de gerginlik yaşadı. Bu görüntülerde öyle yer alıyordu.
2: Yani neyse, durum sonunda netleşmiş. Tamamen yalnız Türkiye'ye özgü bir olay olduğunu söyleyemeyiz ama bu da oldukça tipik. Sonra durumun netleşmesiyle birlikte Senegal bayrağını tekrar dalgalandırmış ve Süper Lig'e yükselme sevincini taraftarlarla paylaşmış. Ahmet Spor'un bu tarihi başarısının ilk anlarında yaşanan olay spor kamuoyunda geniş yankı buldu diye haber belirtiliyor. Bu arada yani Bahçeli de, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor'un başkanı Nahit Eren'e tebrik mesajı göndermiş. Başarıyı memnuniyetle karşıladığını belirtip bu itibarla Ahmet Spor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen
3: Önceleyen.
2: bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin hazır birlik, huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum demiş. Ama daha önce de şeyi de hatırlatmışlar haberde, değil mi?
3: Tabii
2: TRT1'in
3: bundan
2: haberinde 3 yıl kadar önce tam ne demiş?
3: evet, bize göre Ahmet diye bir yer yoktur diyerek Ahmet Spor ismine karşı
2: Bursaspor Ahmet
3: çıkmıştı.
2: Spor maçında. Evet.
3: Evet, çünkü Bursaspor özellikle taraftarlarının bir bölümünün böyle aşırı sağcı bir taraftar grubu olmasıyla da biliniyor. Ben de bir Bursalı olarak yakından biliyorum bu durumu gerçekten. Şey açılıyordu, Beyaz Toros pankartı açılmıştı, ırkçı sloganların atıldığı görmüştü. Bu tartışmaların üzerine bu açıklama yapmıştı. Bize göre zaten Ahmet diye bir yer yoktur demişti ama şimdi tebrik etmiş. Türk sporuna büyük faydası olacağını umuyoruz gibi açıklamalar da yapıyor Ahmet Spor'un
2: Evet,
3: yükselmesi.
2: aradan sadece 3 yıl geçmiş.
3: Evet.
2: Evet, öyle bir şey. Bu arada da Diyarbakır'da okul önünde silah sesleri duyuldu diye de bir kaygı verici haber var. Pompalı tüfekli saldırganların yakalandığı, öğrencilerin tahliye edildiği haberi var T24'te. Sokakta havaya pompalı tüfekle ateş açan 22 yaşındaki S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış. şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor diye devam ediyor. Bir de İBB duruşmasının son durumlarına ilişkin de haber verelim. İBB duruşması daha başlamadan ertelenmiş değil mi? İstanbul
3: Evet, dün böyle oldu.
2: Davası. Neden?
3: Gerginlik çünkü boşaltmaya çalışıyor. Sık sık yaşanan bir süreç bu gerçekten bu duruşmalarda. 31.siydi dünkü. Salona dair bir gerginlik yaşanıyor mahkeme heyetiyle katılımcılar arasında. Bunun üzerine hakim bütün herkesin dışarı çıkmasını istiyor. Ekrem İmamoğlu da tepki göstermiş. Pinpon topu muyuz biz sürekli alıp getirip götürüyorsunuz vesaire demiş. Daha sonra bu gerginlik çözülemeyince mahkemede duruşmayı ertelediğini, bugün gidin yarın gelin demiş. Tabii bütün bu duruşmalar bu arada Silivri'de oluyor. Yani özellikle takip etmeye gidenler için oldukça uzun bir yol ve haftada 4 gün gerçekleşiyor. Bir de bu şekilde
2: Evet,
3: mahkeme.
2: gidiş geliş 4 saat falan alıyor, değil mi? İstanbul'dan gelirsen
3: Yani
2: şey.
3: bazı yerlerinden evet tabii bu kadar
2: Evet.
3: alıyordur muhtemelen.
2: Evet, bu arada da bir İmamoğlu konuşurken jandarma da fizik müdahalede bulunmuş. İmamoğlu da duruma tepki göstererek çek elini demiş. Böyle şeyler de yaşanıyor. Yani çok tuhaf diyebileceğimiz durumlar var.
3: Evet, isterseniz iyi bir haberle bitirelim.
2: Evet.
3: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu beklenen bayram tatilinin ne kadar olacağı sorusuna yanıt verdi. 9 güne çıkarılmış bayram tatili, bu müjdeyi de bizlerle paylaştı.
2: Bu da iyi bir haber olarak veriyor. Bir de kötünün iyisi bir haber de vereyim mi? Barış
3: Tabii.
2: Akademisyeni Profesör Doktor İzge Günal 8 yıl sonra üniversiteye dönmüş. Barış için akademisyenler bildirisine imza attığı için KHK'lılar deniyor ya onlara. 9 Eylül Üniversitesi'nden ihraç edilen Profesör Doktor İzge Günal hukuk mücadelesinin uzun bir hukuk mücadelesinin ardından tıp fakültesindeki görevine başlamış. Buna da iyi haber gözüyle bakabiliriz yani.
3: Evet. 406 Barış Akademisyeni bu şekilde görevinden ihraç edilmişti. Görevine iade edilme hakkını kazanan 14 sadece bu şekilde Barış Akademisyeni var. Onlardan birisi olmuş İzge Günal'da.
2: Evet, bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenlerin 2016'daki Barış için akademisyenlerin imzaladığı için bu 2017 Haziran'ında da üniversite diğer barış imzacılarıyla birlikte Günal'ı da açığa almıştı. Hukuk mücadelesi uzun bunca yıl devam etti ve şimdi sonuçlanmış. Peki bitirelim şimdi araya geçelim.
1: Açık Gazete.

0: Apaçık Radyo. Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
1: Hazırlayan ve sunan Başak Bürel.
0: Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
3: Günaydın Ahmet, merhabalar.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Evet, bugünkü Ufuk Turu'nda Z kuşağı devrimlerinin son durumu hakkında konuşalım diye konuşmuştuk baştan,
4: evet,
3: değil mi? İlginç bir şey.
4: Z kuşağının katıldığı veya bazılarında doğrudan Z kuşağı derken 2000 sonrasında doğmuş olanlardan bahsediyoruz, onu hatırlatalım. Bu kuşağın üyelerinin katıldığı veyahut ateşini tetiklediği, kıvılcımı çaktığı hareket, siyasal hareketlerin içinde ilginç bir şekilde bir bölgede, yani Güney Asya'da üç ülkede son 2-3 yılda çok ciddi hükümet değişiklikleri, hatta bazı yerlerde bunun rejim değişikliğine de gitme ihtimali olduğu belirdi. Birincisi tabii Bangladeş'te olmuştu, hatırlayacaksınız. Şeyh Yasin, Başbakan Şeyh Yasin'in ülkeden kaçmasına yol açan bir ayaklanma olmuştu. Ardından Sri Lanka'da ciddi bir değişiklik gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı, biri Cumhurbaşkanı, diğeri Başbakan olan iki kardeş ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. En sonunda Nepal'de 5 Mart 2026'da seçimler oldu. Eylül ayında başlayan isyan böylece bir Marksist kökenli bir gencin, o genç demeyelim, 35 yaşında, genç tabii sayılır.
3: Evet.
4: Ama Z kuşağının bir öncesinden gelen birisi. Başkan oldu. Nepal'de isterseniz başlayalım. Durum nedir? Yani 5 Mart 2026'da 1959'dan beri görülmemiş bir sonuç ortaya çıkmıştı Nepal'de. Ve Bağımsız Ulusal Parti, yani bir merkez popülist parti olan Bağımsız Ulusal Parti oyların neredeyse %50'sini, %47'sini alarak mecliste 3/2 çoğu, anayasa değiştirmeye izin veren 3/2 çoğunluğa 2 oy kala 182 milletvekili kazanmıştı. Bu parti başkan olan ismi biraz uzun, dolayısıyla onu iyi telaffuz etmek gerekir. Şimdi ismini sonra söyleyeceğim.
3: Tamam.
4: Başkan olan genç 35 yaşındaki Marksist kişi aynı zamanda bundan bir yıl önce de Katmandu Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı ve Bağımsız Ulusal Parti ile işbirliği yaparak seçimleri kazandı. Nepal'in iki sol partisi, biri Nepal Komünist Partisi Birleşik Marksist-Leninist, Sharma Oli'nin başkanlığında, diğeri de çeşitli komünist partilerin, gerili ufaklı komünist partilerin birleşiminden oluşan, birkaç sene önce kuruluşan Nepal Komünist Partisi'ydi. Birinci parti Sharma Oli'nin ve şu seçimler, bu Eylül ayındaki ayaklanmaya kadar başbakan olan Sharma Oli'nin partisi, Nepal Komünist Partisi Marksist-Leninist, oyların %13'ünü alabildi. 25 milletvekili çıkardı. Diğer komünist partisi de Oyların daha azını aldılar. %7,5. Bir de Nepal Kongre Partisi var. Klasik Merkez Partisi. O da 38 milletvekili çıkarabilmişti.
3: Bu pardon araya girip bu 35 yaşındaki Balendra Shah
4: Balendra
3: Balendra
4: Shah.
3: evet
4: Balendra Shah.
3: adı
4: Teşekkür ederim.
3: Shah'tı. Partinin de adı da
4: Nepal.
3: Rastriya Swatantra
4: Evet.
3: Partisi RSP.
4: Bağımsız Ulusal Parti.
3: Evet.
4: Shah'ın başkan olması hemen ardından iki gün sonra eski başbakan, devrilen başbakan, seçimi kaybeden başbakan Olivier İçişleri Bakanı gözaltına alındılar. Ve Eylül 2025'te gençlik ayaklanmasındaki ölümlere ihmal yoluyla neden olma suçlamasıyla gözaltına alındılar. O dönemde hükümet devrilmişti. 76 kişi gösterilerde öldürülmüştü veya ölmüştü. Yüksek Mahkeme bu gözaltı alma kararını 9 Nisan'da bozdu. Ve adli kontrolle serbest bırakıldılar. Şimdi bu iki sorumluya karşı bir iddianame hazırlanması bekleniyor. Gençlik Hareketi'nin talepleri özellikle insan haklarına saygılı olmak, yolsuzluklarla mücadele, en önemlisi bu sistemli yolsuzluklarla mücadele. Ve federalizmdi. Aslında federalizm Komünist Partisi'nin, Marksist-Leninist Komünist Partisi'nin silahlı mücadeleye

0: bu federalizm konusu, Maoist hareketin vaadi olan federalizm konusu iktidarda özellikle 2015'ten sonra Oli'nin hükümetinde, Marksist-Leninist Komünist Partisi'nin dahil olduğu yönettiği hükümette federalizme gitmek yerine tam tersi yönde bir aşırı merkeziyetçilik de gerçekleşmeye başlamıştı. Yolsuzluğun yanında nepotizm, gençlerin işsizliği ve siyasal elitlerin yaşadığı lüks, bütün bu ayaklanmanın tetiklenmesine yol açan nedenler. Bu
1: Evet, ne kadar
0: şimdi
1: yozlaşma varsa hepsi var yani, anlaşılan.
0: evet, bunun komünist partilerinin iktidarda olmasıyla yapılması son derece düşündürücü aynı zamanda. Tabii bu biliyorsunuz iktidar da olan komünist partilerinin illa bazı durumlarda çok ciddi yolsuzluklar ve özellikle de siyasal elitin kendisini bir tür saray rejiminde yönetime devam etmesi vakası çok istisnai değil. Şimdi şöyle bir sorun var. Tabii ki bu yeni hükümet Senato'da, pardon, yeni hükümet Yüksek Mahkeme tarafından dengelenirken aynı zamanda bu Balendra Shah elinde yeteri kadar yetki olmadığını, çoğunluğu mecliste sahip olmakla beraber 2 oy veya 3 oy, şimdilik 2 oy ama birkaç tane milletvekili de oy vermeyebilir, anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olmadığını belirtiyor. Diğer taraftan Senato'da seçimler yapılmadığı için, meclis seçimleri yapıldığı için Bağımsız Ulusal Parti'nin, yani Balendra Shah'ı başbakan yapan partinin Senato'da varlığı yok. Senato'da dolayısıyla alınan kararların, mecliste alınan kararların Senato'da engellenmesi yüksek bir ihtimal. Ve tabii ki halkın talepleriyle iktidarın imkanları arasındaki o uçurum arasında iktidarın da belki kısa zamanda popülaritesini kaybetme ihtimali gündemde gözüküyor. Nepal'deki hareket şu anda daha çok yeni, iktidar çok yeni kurulmuş. Daha dediğim gibi iktidarın oluşması birkaç aylık bir vaka. Yalnız şöyle bir sorun var. Bazı siyasi partiler, merkez partileri iktidardaki yolsuzluğun, bütün o nepotizmin, ayrımcılığın cezalandırılması, bunun hesabının sorulması, Eylül ayındaki gösterilerde ölüme sebebiyet vermenin, doğrudan veya dolaylı olarak göz yumarak ölüme sebebiyet vermenin soruşturulması, sorunların cezalandırılmasını talep ederken, Eylül ayında isyan hareketi ayaklanma sırasında meclis binasının yakılması, belli kamu binalarının yakılması, bazı bakanların evlerinin yakılmasının da soruşturulması ve sorunların cezalandırılması gereğini dile getirmeye başladılar. Bu karşılıklı cezalandırma talepleri bazı gözlemcilere göre kimsenin cezalandırılmamasıyla da sonuçlanabilir. Sri Lanka'ya gelirsek, o da 2024 sonbaharında yeni bir cumhurbaşkanının iktidara gelmesiyle yeni bir dönem açıldı. Orada da biraz evvel bahsettiğim gibi başbakan ve cumhurbaşkanı iki birader ülkeyi resmen soyup soğana çeviriyorlardı. Halkın Gücü Partisi'nin çok ciddi bir kazançla, seçim zaferiyle beraber bir dizi yeni önlemler gündeme gelmeye başladı. Önemli olan konulardan bir tanesi Sri Lanka'da Marksist gelenekten gelen bir siyasetçi Dissanayake, Dissanayake'nin başbakan olması, Halkın Gücü Partisi'nin başında ve insan haklarında iyileşmeler gerçekleştirebildiler 2024 sonbaharından itibaren. Buna karşılık sorunlar esas itibariyle azınlıkların, kadınların, LGBT'lere yönelik şiddet, ayrımcılıkların devam ediyor olması. Bir toplumsal sorun var Sri Lanka'da. İktidardan sadece kaynaklanmayan, toplumdan kaynaklanan bir sorun var. Budist çoğunluk azınlık olan Tamulların ve Müslümanların haklarına karşı şiddetli bir tepki gösteriyor ve zaman zaman bunlar ciddi pogromlara yol açabiliyor. Şimdi 2024'teki iktidar değişikliğinden beri pogrom olduğunu söyleyemeyiz ama ayrımcılıklar devam ediyor. Özellikle Tamul bölgesinde kadınların maruz kaldıkları şiddetin çözülemediğine dair, 2 yıl geçmesine rağmen çözülemediğine dair bilgiler var. Hükümete bağlı ajanslar ve bazı Budist keşişlerin manastırları Tamullere ve Müslümanlara ait topraklara el koymaya devam ediyorlar. Dissanayake ordunun kuzeyde ve doğuda, Sri Lanka'nın kuzeyinde ve doğusunda el koyduğu toprakların sahiplerine iade edileceği güvencesi verdi. Tabii burada ciddi bir sorun dış borç sorunu. Sri Lanka'nın çok büyük bir dış borcu var. Hem IMF'ye olduğu gibi uluslararası alacaklara karşı çok büyük bir dış borcu var. Ve bu dış borcun yeniden gözden geçirilmesi, ya ertelenmesi ya da reddedilmesi konusunu tartışarak iktidara gelmişti Halkın Gücü Partisi. Fakat iktidarda yaptığı ilk işlerden bir tanesi IMF ile yeniden anlaşma oldu. Burada aslında ilginç bir benzetme yapmak mümkün çünkü Arjantin'de 2019'da Peronist Hareket de aynı temayla iktidara gelmişti ve
1: Evet.
0: iktidara geldikten sonra da ilk iş IMF ile anlaşma yapmak olmuştu hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Bir başka paralel daha yapabiliriz. Yunanistan'da Syriza. 2015'te
1: Evet.
0: iktidara geldiğinde bu dış borcun gözden geçirilmesi temasıyla iktidara gelmişti. Fakat birkaç kısa bir zamanda Tsipras bir anlaşma yolunu tercih etti. Belki de bundan başka çare yok ama o zaman bu dış borcun silinmesi, ertelenmesi temalarını dile getirerek iktidara gelip sonra gerçekleştirmemek de çok ciddi bir güven bulanımı yaratıyor.
1: Evet.
0: Syriza'nın başına gelen, aynı zamanda Arjantin'de 2019'da Macri'nin yerine gelen, Fernandez'in de başına gelenler bunlar oldu biliyorsunuz.
1: Evet,
0: Milli iktidara gelmesi.
1: Yunanistan'da Yanis Varoufakis'te Maliye Bakanı istifa etmişti.
0: İstifa etmişti.
1: Evet.
0: Bu Sri Lanka'daki durumla Nepal'deki durumu karşılaştırırken tabii şunu da görmek lazım. Nepal'de biraz evvel yanlış söyledim. İktidardaki başbakan Marksist kökenli dedim ama aslında Sri Lanka ile herhalde o anda karıştırdım. Nepal'deki başbakanın çok fazla siyasi tecrübesi yok. Katmandu belediye başkanlığını bir sene önce kazanmıştı ama siyasi tecrübe olarak çok Katmandu'ya sınırlı bir tecrübesi var. Nepal bazında bir ilişki ağı tecrübesi yok. Diğer taraftan ilginç bir şey, iktidara gelir gelmez Nepal'de İçişleri Bakanlığı'nda da bir disc jockey'i atamıştı. Dolayısıyla Nepal'de böyle gerçekten siyaset dışından gelen kişilerin iktidarda olduğu bir hükümet var. Onu dikkatle izlemek lazım çünkü bu çok fazla bilinen bir örnek değil ama tabii Nepal aynı zamanda çok büyük biçimde Nepal dışında yaşayan Nepalli göçmenlerin yolladığı paralara, transferlere bağımlı ve Çin'in çok büyük etki alanında olan bir ülke. Çin-Hindistan geriliminin de ortasında olan bir ülke. Bu tecrübesiz siyasetçilerin siyasal temeli, toplumsal temellerini güçlendirme ihtimallerinin olup olmayacağını göreceğiz. Üçüncü olarak Bangladeş'e girelim. Bangladeş'te de 2024 ayaklanmasında başbakan olan Şeyh Hasina ki Bangladeş'i demir yumruğuyla yöneten bir kadındı. Ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Hindistan'a Narendra Modi'nin yanına sığındı. Şubat 26'da yeniden geçici bir hükümet kurulmuştu biliyorsunuz Muhammed Yunus'un başbakanlığında. Şubat 26'da 2026'da iki parti esas itibariyle yarıştı Bangladeş'te ve Bangladeş Milliyetçi Partisi laik bir parti. 3'te 2 çoğunluğu kazanıp 212 milletvekili aldı. 300 milletvekillik mecliste. Karşısında onun rakibi olan İslami Cemaat Hareketi 77 milletvekili aldı. İslami Cemaat Hareketi'nin en büyük bir başarısı bu aynı zamanda. Ama çoğunluğu mecliste yeterli çoğunluğu sağlamış olmamakla beraber şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. İslami Cemaat bir ittifak, tek bir parti değil. Diğer İslami hareketlerle yapılmış bir ittifak ve bu ittifaka Şeyh Hasina'nın devrilmesine yol açan öğrenci hareketinin partisi, Yurttaşların Ulusal Partisi de İslami Cemaat'in partisinin ittifakına katılmıştı, ittifak yapmıştı. Başbakan Ömer, sen hatırlayacaksın Ziaülrahman'ı.
1: Evet.
0: 1977-1981 arasında Cumhurbaşkanlığı yapmış ve 1981'de darbe teşebbüsü sırasında öldürülmüş olan bir cumhurbaşkanıydı. Onun oğlu, annesi de Bangladeş'in ilk kadın başbakanı 1991'de Halide Ziya. Dolayısıyla Halide Ziya ve Ziaurrahman'ın oğlu Tarık Rahman başbakan oldu Şubat 2026'da. Orada da tabii yenilikler çok yeni yani bir daha üzerinden ancak 1,5 ay geçmiş durumda başbakanlığa başlayalı. Bunu da izlemek lazım. Öğrenci hareketinin Bangladeş'te İslami hareketle ittifak yapması Bangladeş'in nüfusun %90'ı Müslüman ama ciddi bir laik Müslüman bilinç de var. Öğrenci hareketinin İslami hareketle İslami cemaatle ittifak yapması biraz Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin liderinin eski klasik bir siyasi yönetim ailesinden geliyor olmasıyla tepki olarak ele alınıyor. Bu gençlik hareketlerinin bu üç bölgede yani Bangladeş, Sri Lanka ve Nepal'de toplumsal değişime yol açmalarını izlemek son derece önemli çünkü başka yerlerde benzer hareketlerin gündeme gelmesi söz konusu bazı siyasal gözlemcilere göre özellikle yolsuzluklar ve iktidara yapışmış artık tamamen cemaatleşmiş ve ahbap çavuş ilişkisi içinde amca, kız, torun, çocuk ne varsa hepsini iktidarın çeşitli yerlerine yerleştiren bir şebeke haline dönüşmüş iktidar yapılarına karşı işsizlikle boğuşan, enflasyonla boğuşan, diplomalı işsizlerin, gençlerin olduğu toplumlarda bu hareketler başka yerlerde de gözlenebilir değerlendirmesi yapılıyor.
1: Evet, bu mesele önemli çünkü Macaristan'da da Orban yönetiminin seçimle
0: Aynen.
1: devrilmesi tamamen esas da buna dayalıydı, senin de
0: Evet.
1: biraz önce özetlediğin duruma.
0: Evet, benzer gençlik hareketleri biliyorsunuz Sırbistan'da da var. Devam ediyor. Vučić bastırmasına rağmen dönem dönem devam ediyor. Karadağ'da ortaya çıkmıştı. Evet, bu gençlik hareketleri her seferinde iktidarı değiştirmekle beraber düzeni değiştirmeye kapasitelerine de çoğu zaman sahip olmadıklarını da belirtmek lazım spontane hareketlerin. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere hızla bakalım isterseniz. Pazartesi günü Donald Trump'ın özgürlük projesi olarak tanımladığı, Freedom Project, özgürlük projesi olarak tanımladığı operasyon başladı ve iki destroyer, savaş gemisi, Amerikan savaş gemisi, füze rampalı Amerikan savaş gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'ne girdiler. Körfeze girdiler ve altı küçük İran botunu batırdılar. Birleşik Arap Emirlikleri birçok insansız hava aracı ve füze saldırısına maruz kaldı. Biri petrol üretim tesisi olan, büyük bir petrol üretim tesisi olan Fujairah'da yangına neden oldu. Dolayısıyla ateşkes var ama ateşin kesilmediği bir ateşkes var iki tarafta. Şöyle bir durum var aslında. Hürmüz Boğazı'nda abluka yok. Hürmüz Boğazı'nda iki tarafın, yani İran'ın ve ABD'nin seçmeli çifte blokajı var. İran kendisinden para, kendisinin izin verdiği gemilerden geçiş ücreti alarak izin veriyor. Amerika Birleşik Devletleri de iki tane örneğin Amerika Birleşik Devletleri bandralı gemiyi savaş gemileri eşliğinde boğazdan geçirdi. Yani onlar da bloke ediyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir deklarasyon yaptı. İran'a para vererek geçiş yapan gemilere yaptırım yapacağını, İran'ı destekledikleri, para verdikleri için onlara yaptırım uygulayacağını ilan etti. Dolayısıyla gerçekten çok garip bir durum söz konusu. Çifte blokaj, seçmeli
1: Evet.
0: çifte blokaj.
1: Sabah biraz da bu tuhaflığın üzerinde durmaya çalışmıştık biz de, evet.
0: Evet. Son olarak Avrupa Siyasal Topluluğu'nun 8. toplantısı yapıldı Erevan'da. Birkaç tane bu toplantılarda pek karar alınmıyor. Daha çok karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik toplantılar. Avrupa Siyasal Topluluğu biliyorsunuz en formal bir topluluk aslında. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ortaya çıkmış bir siyasal topluluk girişimi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump sonrası Avrupa'ya yönelik saldırgan veya küçümseyici, aşağılayıcı tutumu karşısında biraz daha önem kazanmış ve özellikle savunma boyutuyla önem kazanmış bir topluluk girişimi. Bu topluluğun toplantısında ilk defa Avrupa'dan olmayan ve Avrupa siyasal topluluğu alanı içinde olmayan bir kişi katıldı. Kanada Başbakanı Mark Carney. Bu tabii son derece önemli çünkü bir Avrupa-Amerika yaklaşmasında Kanada'nın ABD'ye ikame olması veya Kanada'nın ABD'den uzaklaşması olarak da değerlendirebilir. Diğer taraftan İlham Aliyev katıldı.

0: biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz diye cevap verdi. Gelmeyenler arasında en çok dikkat çeken Almanya şansölyesi Merz oldu. O da Trump'ı kızdırdı biliyorsunuz Merz. İran ABD'yi küçük düşürdü sözünü söylediği için Trump 5.000 ABD askerini Almanya'dan çekme kararı almıştı.
1: NATO'dan evet.
0: Almanya'dan ve
1: Evet
0: Almanya'dan
1: yani
0: çekme kararı almıştı.
1: NATO'dan.
0: Merz oraya gelmedi. Zelenski geldi buna karşılık. Türkiye'den de Tayyip Erdoğan şahsen Cumhurbaşkanlığının katılması gereken veya hükümet başkanlığının katılması gereken bir topluluk bu. Tayyip Erdoğan katılmadı. Yerine temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Buna da izin verilmesi anlamlı görüldü. Tayyip Erdoğan'ın niçin katılmadığını tam bilmiyoruz ama belki de toplantıda soykırım anıtının ziyareti konusu gündeme gelebileceği için katılmadığı diye bir söylenti var. Ama Avrupa siyasal topluluğunda bu İlhan Avliyeli'nin dolaylı katılımı, Türkiye'nin en azından Cevdet Yılmaz tarafından temsil edilmesi belki de önümüzdeki dönemde yani şu 7 Haziran'da Ermenistan'da yapılacak olan seçimlerden sonra, seçimlere kadar pek bir adım atılacağını kimse zannetmiyor ama seçimlerden sonra eğer Paşinyan yeniden iktidarda kalabilirse belki o zaman Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin düzeltilmesi yönünde daha somut adımlar atılabilir beklentisi var. Özellikle Kars-Gümrü tren yolunun açılması söz konusu olabilir diyorlar. Durum budur.
1: Evet, çok teşekkürler.
0: Peki, iyi
1: Görüşmek üzere.
2: günler. Görüşmek üzere.
3: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Özel Sizin Okul 4. sınıf öğrencisi Ekin. Empati, dünyanın neresinde olursanız olun, gereklidir. Çünkü insanlar bazen duyguları yoğun ve karmaşık hissedebilir ve bu da çok normaldir. Ama bu duyguyu yalnız hissetmek içimizi acıtabilir. Eğer yalnız değilsek, biri varsa, duygularımızı anlarsa kendimizi güvende hissedebiliriz. Yani empati olmazsa üzgün anlarımızı daha da yoğun yaşayabiliriz.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Açık Bilinç'in bugünkü konusu Urfa ve Maraş'taki okul saldırıları, onun bir değerlendirmesini. Bir de konuğumuz var, İlker Küçükparlak. Siz daha tanıtımını yapar mısınız lütfen?
2: Tabii, hemen yapayım. Şimdi ben birkaç hafta önce mış gibi yapmak üzere bir program yapmıştım, hatırlayanlar olabilir. Onun girişinde de bu okul saldırılarından kısaca bahsetmiştim ve demiştim ki aslında bu okul saldırılarını derinlemesine değerlendirmek için büyük ihtimalle bir ruh bilimci uzmana ihtiyaç var. Bu da benim uzmanlık alanımın dışına taşıyor. Dolayısıyla ben bu konuda çok bir şey söylemeyeyim.

0: Yalnız galiba şunu söylemiştim, yani burada böyle tek bir günah keçisi bulduk, işte tek bir sebebe bağladık, onu yasakladık, bunu tutukladık, okula polis koyduk filan, bunlar bu işi anlamamızı sağlamayacak büyük ihtimalle ve korkarım buna benzer üzücü şeyler yeniden olacak diye konuşmuştum diye hatırlıyorum. Neyse, bugün sonunda bu uzman konuğumuzu bulmuş durumdayız. Psikiyatrist Doktor İlker Küçükparlak. Hoş geldin İlker, merhaba.
1: Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Dinleyicilerimize
2: Merhabalar, hoş
1: merhaba.
2: geldin. Hoş geldiniz.
0: Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyoruz geldiğin için, yani bin tane işin arasında. Bu okul saldırılarından konuşalım istiyorum ben. Özellikle şimdi iki okul saldırısı oldu, biliyoruz ki işte ilki Urfa'da, ikincisi Kahramanmaraş'ta. İkincisi, yani bunlar birbirinden de biraz farklı gibi gözüküyor bana ve özellikle ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde sık sık karşımıza çıkan türde saldırılara daha çok benziyor. Bir de belki şunu söylemek lazım, bu saldırıyı yapan çocuk 14 yaşındaymış. Yani bir sürü insan öldürmüş filan, yani burada şaka yapılacak bir durum yok ama işte fotoğraflarına falan baktığınızda görüyorsunuz ki sahiden bir çocuk. Yani hayat tecrübesi, hayat bilgisi filan itibariyle herhalde çok bir bilgisi tecrübesi olmayan birisi ama işte böyle şeyler de yapabiliyor. Buradan da hareketle işte silaha erişim falan gibi konuları belki ele almak gerekecek. Her halükarda yani peki bu çocuğun nasıl bir ruh hali vardı? Motivasyonu neydi? Niye böyle bir saldırı yaptı? Ya da buna benzer çocuklarla ne şekilde ilgilenmek gerekir? Bunları Doktor İlker Küçükparlak'tan soralım diye düşündüm. Bu arada söyleyeyim. Doktor İlker Küçükparlak daha önce Açık Bilinç'te konuk olmuştu. Dolayısıyla yeniden uzun boylu tanıtımını yapmayacağım ama Cerrahpaşa Üniversitesi'nden mezun bir psikiyatrist. İhtisas Tramvayı diye bir blogu var. Orada işte benim hep yararlandığım ufuk açıcı güzel şeyler yazıyor. Düşüncelerini orada paylaşıyor. Son zamanlarda bir de bir YouTube kanalı açtı. Eğer okumak yerine işte dinlemeyi ve görüntülü olarak da görmeyi tercih ediyorsanız belki o YouTube'dan İlker Küçükparlak diye aratarak hemen bulabilirsiniz diyeyim ve konuya gireyim. İlker, nasıl anlamalıyız bu okul saldırılarını? Sen ne diyorsun?
1: Şöyle mesela bu çocuğu nasıl anlayalımdan çok bu çocuğun bu eylemi yapmasına sebep olan bağlamı nasıl anlayalım daha iyi bir soru olacakmış gibi sen de oraya işaret ediyorsun diye anlıyorum. Burada aslında iki ayrı önce şeyin adını koymak lazım. Ardışık bir gün arayla olan iki ayrı saldırı var. Bu tür durumlarda intiharlarda olduğu gibi bir bulaşıcılık etkisinden bahsetmek ne yazık ki mümkün. Bir olay olduğu zaman hazırda bekleyen, patlamaya hazır vaziyette bekleyen başka olayı ya da olayları tetikleyebiliyor. Şimdi o yüzden hani belki en baştan söylemek lazım. Sadece güvenlik önlemleriyle engellenebilir bir durum olmadığını düşünüyorum. Ama güvenlik önlemlerinin yine de şu dönem için çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Yani bu güvenlik tedbiri alınmasın demek değil. Çünkü tekrar söyleyeyim, bulaşıcılık gibi çok ciddi bir meselemiz var şu anda.
0: Tamam,
1: Şimdi
0: katılıyorum. Peki.
1: şöyle senin de hani bu Amerikan tipi falan diye tarif ettiğin öyle bir tınısı var gerçekten. Yani Türkiye'de şiddet ne yazık ki çeşitli biçimlerde ola geliyor zaten. Bu bir şekilde kurumsal biçimde de kendini bir süredir, epey bir süredir ifade etmeye başladı, ifade bulmaya başladı. Hani sağlık çalışanlarına şiddet, eğitim emekçilerine şiddet gibi biçimlerde. Dolayısıyla aslında okullarda olan ne yazık ki ilk şiddet eylemi değil. Ama orada şöyle bir şey gördük ya, yani bir öğrencinin ya da velinin kafasına takılan biri vardır, bir hedefi vardır. Bu bir başka bir velidir, başka bir öğrencidir, öğretmendir, yöneticidir. Ama birisidir o öfkelendiği ve o şiddet o birine doğru yöneltilir. Başka birileri de zarar görüyorsa da o hani yan etki gibi bir şekilde olur. Şimdi bu saldırılarda böyle bir hedef olmadığını görüyoruz. Yani burada şiddetin artık bizim araçsal şiddet dediğimiz, yani mesela bir intikam için, kendince adaleti tesis etmek için araçsal olarak şiddetin enstrümantalize edilmesi gibi bir durum değil. Şiddetin kendisi bizzat amaç haline gelmiş durumda bu tür saldırılarda. Dolayısıyla forme olamamış bir hedefe, somut bir hedefe yönlenememiş, somut bir sözü de olmayan serseri mayın gibi işte karşısına çıkan ları hedef alan, sadece şiddet yapmak için yapılan şiddet eylemleri bunlar. Şimdi Amerika'da var, bu yakın vadede, yakın dediğim hani birkaç sene evvel Balkanlarda bir yerde oldu. Şimdi tam hatırlayamıyorum nerede olduğunu. Ama Amerika'dan yayılmaya da başladı bir şekilde dünya geneline. Yani burada ne oluyor sorusu bence şeyle çok ilgili. Şimdi birincisi, ergenlik zaten şiddeti barındıran, şiddet ergenliğe öyle ya da böyle bir biçiminde içkin bir özellik. Yani bu hiç şiddet olmayan, sembolik de olsa şiddet olmayan ergenliğe konserve kimlik edinimi biçiminde olabilir. Yani en ufak bir krize dahi girmeden işte erkek nasıl olur, babam nasıl olduysa öyle olur. Dolayısıyla ben de onun gibi bir adam olacağım. İşte annem gibi bir kadın olacağım üzerinden. Herhangi bir test edilmeden, kendisine uyarlamadan bir kimlik edinimi olursa evet bir şiddeti olmaz, ama o kimlik ona uygun olmayabilir. Hayatı boyunca o kimlik içinde çok rahat etmeyebilir. Onun dışında bir kimlik edinecekse, inşa edecekse, bu bir şeyleri yıkarak olur ya, sembolik biçimde de olur bu şiddet. Yani çok en hafif biçimi, ya baba senin de dinlediğin müzik mi Allah aşkına, ne bu hani, üzerinden olur. Bir şekilde onu değersizleştirerek olur. Bir şekilde onu işte geçmişte kalmış hissettirerek olur. Yani bir saldırganlığın bir yere yönelmesi gerekiyor, ama tabii bu şekliyle yönelmesi değil. Bunun daha sembolik biçimlerinde yıkılan, yapılan bir süreç olarak devam etmesi mümkün. Şimdi böyle niye oluyor sorusunun bence en önemli sebebi şu: çok derin bir anlam krizi içerisinde dünya. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha önden giden bir kriz. Bu çocukların bir hasletleri yok, bir dertleri yok, bir amaçları yok. Anlam barındıran herhangi bir şey yok hayatlarında. Yani bu bir işte kariyere dair değil, bir yaşam biçimine dair değil. Hani bir insan topluluğunu barındıran bir ülkü, şöyle bir toplum oluşturmak için ben bu hayatı yaşıyorum da değil. Biraz bu ideolojilerin çöküşüyle de aslında başlayan diyebiliriz. Bir genel bir amaçsızlık ve derin bir nihilizm içinde çocuklar. Ve ne yazık ki bu yapay zeka ile ilgili gelişmeler buna tuz biber ekti gibi görünüyor. Yani tamam, ben son derece bireysel bir amaçla bu yaşamı kurayım ve kendime öyle bir kimlik edineyim. Mesela ne bileyim işte avukat olayım ve çünkü ben birilerinin hakkını savunmak, adalet tesis etmekle ilgili bir ihtiyaç hissediyorum ve öyle bir kimlik edinirsem tatmin olabileceğim. Ama mesela şimdi daha yeni baroların işte yapay zeka uygulamalarının hukuki mütalaa tırnak içinde vermelerine ilişkin bir düzenleme talep ettiklerine ilişkin bir haber okudum. Dolayısıyla aslında öyle ya da böyle, yani okuyucu gözünden en azından şöyle alımlanabilir bu durum. Demek ki avukatlar yapay zekayı kendilerine tehdit olarak görüyorlar. Hekimlik için çok benzerini söyleyebiliriz. Yazılımcılar Frankenstein gibi kendini yok edecek olan canavarı yaratıyorlar gibi hissediyorlar bir taraftan. Öyle olunca biz ilk defa genç kuşaklara, yeni kuşaklara meslek ve eğitimle ilgili öneride bulunurken kendinden emin olamayan, doğru ya da yanlış, kendinden emin olamayan kuşağız. Dolayısıyla bu yeni oluşan, yeni şekillenen dünyada yapay zeka ile birlikte de bu insanlar nerede yer bulacaklar? Buna dair derin bir belirsizlik var. Özetle ergenlik Ben bu toplumun neresindeyim? Bu insan grubunun içinde yerim neresi sorusuyla şekillenen bir dönem. Ve deneme yanılma yönüyle bazen ite kaka, bazen kıra döke de olsa o yeri prova eden ve bir yere yerleşilen, işler yolunda gittiği zaman yerleşilen bir dönem. Ama ortada öyle bir insan topluluğu görünmüyor ise, atomize olmuş gibi adeta bir insan kalabalığı varsa topluluğu değil de, o zaman bir yere ilişkin bir işte utku da olamıyor ve o zaman da çeşitli hayal kırıklıkları böyle çok yıkıcı ve hedefi olmayan saldırganlıklara dönüşebiliyor. İşte bu insel falan meselesi bu ikinci katmandan devreye giriyor. Hayal kırıklığı durumunda devreye giriyor. Yoksa insel tek başına bu şiddeti doğuruyor gibi düşünmüyorum ben.
0: Evet ve galiba yani bu belirsizlik ve hayal kırıklığı da işte bir kızgınlığa hatta bir hınca yol açıyor. Öyle olunca da işte belki bir hedef bile gözetmeden herkesi vurmak, öldürmek, yaralamak neyse herkese zarar vermek gibi durumlar ortaya çıkıyor diye anlıyorum ben de.
2: Evet, tam bu noktada ben de bir şey daha sormak istiyorum izninizle.
0: Tabii buyurun.
2: Yalnız ergenlikle de bağlantılı olmadığını düşündüren bazı çok çarpıcı örnek olaylar da geldi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sonuncusunu hatırlıyorum birkaç ay önce. 11 yaşında bir erkek çocuğu babasının silahını bulup onu yatağında uyurken kafasından vurarak öldürdü. Ondan sonra da yatıp uyudu.
0: Evet.
2: Yani böyle şeyler de olabiliyor.
1: Öyle bir de hani o katılıyorum ve daha da arttırayım. Ergenlik sonrası için de çok benzer bir durumdan bahsetmemiz yine mümkün gibi geliyor bana. Aslında pek çok yani işte yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yere hatırlarsanız insanlar yakıt alamıyorlardı araçları için. Çünkü akaryakıt istasyonundaki insanları vuran keskin bir nişancı vardı. Bu yine rastgele bir şekilde
0: Evet.
1: insanları öldürmekle ilgili ve bu yine yanlış hatırlamıyorsam bir baba oldu. Yani ilişkin olan iki insandı. Benzer
2: Evet.
1: şekilde hatta belki en son bu Trump'a yapılan yarı suikast girişimini bile oradan okur muyuz bilemedim. Çünkü bu insanlar yine daha önceki o suikast girişiminde de çok radikal, hani bu yola baş koymuş, bir şekilde bilenmiş, militan insanlar değiller aslında. Evet işte kimi demokrat eğilimli falan biraz bir bağış yapmış vesaire ama bizim böyle bir eylemden beklediğimiz bir adanmışlık, bir partizanlık yok hayatlarında.
2: Evet,
1: Yani bir şekilde
2: fanatiklik de yok. Ama orada gene de hedef gözetiliyor tabii. Çok
1: evet bir
2: net bir
1: hedef.
2: hedef var. Yani bu diğer saldırılarda
1: Evet.
2: böyle görünüyor. Siz de az evvel vurgulamıştınız ya.
1: Evet. Yani bu varyasyonları olarak düşünebiliriz. Burada şeyi de ifade etmek gerekiyor. Aslında o şiddete yönelme ne kadar kolaylaştı, yıkıcılık ne kadar kolaylaştı. İşte daha erişkin olunca mış gibi bir takım hedefler belirebiliyor. Yani ben bu insanların mesela işte Trump şu yüzden suikaste uğraması gerekiyor. Çünkü dünyanın şöyle bir düzene ihtiyacı var vesaire gibi bir manifestoları falan da olduğunu bilmiyorum, olmadığını biliyorum daha doğrusu. Yani o Unabomber'da olan o manifesto, bu teknoloji niye durmalı manifestosunun benzerlerini bu suikastçilerde ya da bu işte keskin nişancılarda, rastgele insan öldüren keskin nişancılarda görmüyoruz. Dolayısıyla burada bir hedef var Trump ama Trump'ın niye hedef olduğuna ilişkin bir ipucumuz yok. Dolayısıyla biraz bana hani icat edilmiş adeta bir hedef hissiyat veriyor. Bu türden böyle radikal olmayan, militan olmayan saldırganların tutumları. Ama
2: Aslında bu manifesto meselesi şeyde var. Son dönemlerde sık sık görüyoruz. Hem bu en son suikastçı da küçük bir manifesto bırakmış. Zaten 10 dakika önce ailesine göndermiş. Trump'ı pedofil olmakla vesaire falan suçluyor. Bu okul katliamını yapan çocuğun da bir manifestosu var. Avrupa'da geçtiğimiz yıllarda özellikle bu şeyi hatırlarsınız. Breivik Norveç'te bir Nazi'ydi. Onun manifestoyla bir Nazi ağı içerisinde böyle bir manifesto şey yapmıştı. Bütün kitle katliamları yapanlar en azından yani kimisi daha hani şey Breivik çok politik
3: net bir manifestoydu. Bu en son okul katliamını yapan çocuğunkini ya da bu en son suikastçinin, Trump'a suikast düzenlemeye çalışan kişilikler çok bireysel. Ha, o anlamda politik değiller ama bir kendini anlatma kaygısı güdüyorlar anladığım kadarıyla.
1: Tabii ki. Tabii ki yani eylemin kendisi zaten öyle. Yani bir işaret fişeği gibi bir şey. Zaten o eylem kendini ne yazık ki başka türlü ifade bulamıyor veya yeterince ifade bulamıyor iken kendini ifade etmenin yolu. Sadece bu manifestolar yine işte Breivik'in evet çok politikti. Unabomber'ınki de öyle çok politikti. Hani diğer manifestolu mesela bunu yaptım ve bunun sonucunda şöyle bir şey olmasını hedefliyorum. Şöyle bir dünya oluşmasını amaçlıyorum. Luk kısımlarını göremiyorum ben o manifesto taslaklarında belki diyebiliriz. Bunu niye yaptığına dair bir açıklaması var ama bu yaptığın sonucunun ne olmasını beklediğine dair çok da bir şey göremiyorum. Dolayısıyla çok sonuç beklenerek de yapılan hani dünyada bir değişiklik, dünya düzeninde ya da ülkede bir değişiklik olması hedeflenerek de yapılan şeyler değil. Aslında o frustrasyonu engellenmenin şimdi biz kendimizi öfkelendiğimiz zaman, bir şeylere moralimiz bozulduğu zaman, hayal kırıklığına uğradığımızda, mahcup hissettiğimizde aslında bunun olumsuz bir şeylere dönüşmemesi, davranış setine dönüşmemesi için kendimizi bir şekilde engellemeye çalışırız. Çünkü olumsuz bir davranışa dönmesi demek bu olumsuzluklarla ilgili bize dair de bir izlenim oluşması demek. İnsanların bize dair kanaatlerinin değişmesi demek. Ve insanların bize dair kanaatlerinin değişmesini istemiyorsak kendimizi, dürtülerimizi kontrol etmeye çalışırız. Şimdi bu eylemlilik biçimi zaten şu anlama geliyor ya, senin bana dair kanaatinin hiçbir önemi yok. Yani beni bir canavar olarak göreceksin, gör zaten onun için yapıyorum demiş oluyor. Bu aslında o toplumsal bağların ne kadar zayıfladığıyla ilgili, ötekinin öneminin ne kadar azaldığıyla ilgili bir durum. Ben bir ara ta bu gezi zamanında işte toplum kutuplaşıyor mu gibi bir şey gelmişti. Hakkı Özdal'la bir röportaj yapıyorduk. Ya ben kutuplaşmaya geçiyor, bir atomize olmaya doğru gidiyor diye bir endişemi tarif etmiştim o zamanlar. Şimdi bu gerçekten öyle. Yani diğerinin bir öneminin kalmadığı, dolayısıyla atomize olmuş bir toplumda birisi öfkelendiği zaman ve artık bir yılgınlık, bir karamsarlık, bir ümidi, umut barındırabileceği, umudunu bağlayabileceği herhangi bir olasılık kalmadığı zaman ortaya çıkan şiddet eylemleri böyle eylemler oluyorlar.
0: Evet ve yani ben de şuna katılıyorum. Mesela Unabomber denilen adam işte böyle uzun uzun bir şeyler yazıyor, başka bir dünya olsun istiyor. Evet. Buna yönelik olarak ne yapıyorsa yaptığını anlatıyordu. Evet. Halbuki son zamanlarda olan saldırılar daha ziyade bir kızgınlığın ifadesi gibi sanki. Yani hatta işte başka bir dünya mümkün, onu da şöyle kurabilirizden ziyade işte ben hepinize hınç duyuyorum, hepinizi öldüreceğim falan demek istiyorlar gibi ne geliyor
1: benim de. Unabomber'ın hedefleri çok spesifikti ya o anlamda.
0: Evet.
1: Nokta atış gayet hesaplanmış hedeflerdi bir taraftan gibi.
0: Peki şimdi bir de işin pratik kısmına biraz gelelim. Yani doğru, şimdi mesela okulda bir güvenlik görevlisi olsa belki bunu engelleyebilirdi ya da bu kadar çok ölüm olmamasını sağlayabilirdi filan. Bunun ötesinde silahlara ulaşım konusunda da işte bu Amerika Birleşik Devletleri'nde her saldırıdan sonra gündeme gelir, sonradan vazgeçilir. Hatta işte geçen programda galiba Özdeş de bahsetmişti. Öğretmenlere de silah verelim, onlar işte korusun öğrencilerini falan gibi böyle yani bana hiç ama hiç makul gelmeyen bir takım öneriler falan da oluyor. Bu konuda neler yapılmalı? Bir de yani şimdi diyelim siz de bir ergenin annesi ya da babasısınız, evinizde görüyorsunuz ki çocuk işte zamanının çoğunu, çok büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor, bir şeyler yapıyor, ne yaptığını da pek bilmiyorsunuz aslında, böyle konuşmak da istemiyor kimseyle, böyle genel olarak da bir kızgın bir havası var. Bu böyle bir durumda ne yapmalı, anne babalar işte nasıl davranmalı sence?
1: Şimdi tabii bir ergeni ele almak zor ve uzun. Ama çok kısa şey söyleyeyim. Birisi şey yazdı. Çok kestirme ama bazen kestirme indirgemelerin de bir işaret ettiği bir şey oluyor. Ya ben işte sporla uğraşan, sanatla uğraşan bir çocuğun bile böyle bir şey yaptığını görmedim demiş. Çok indirgemeyeceğim. Bir taraftan tam da bu sebebe de çok işaret ediyor. Yani bu çocuk güne niye başlıyor? Bu çocuk sabahın köründe kalkıp okula niye gidiyor? O günden beklentisi ne? Kendini nerede var ediyor? Şimdi var edebileceği alanlar hazırlamamız lazım çocuklar için. Yani bu çok sistemik bir mesele bir taraftan. Yani şuraya kadar gidiyor iş. Ne bileyim bir İsviçre'de amatör lisanslı her yaş grubundan ne kadar sporcu var? Türkiye'de ne kadar var? Hani güya çok spora düşkün bir ülkeyiz bir taraftan. Ama ne kadarımız spor yapıyor? Çocukların ne kadarı spor yapıyor gibi. Şimdi çocukların kendilerini var edebilecekleri yerleri oluşturmak lazım. Bilgisayarla çok yoğun ilgilenme bir taraftan bir semptom. Yani hem bir sebep hem de bir semptom. Başka bir yerde var edemeyince kendini oradan var etme meselesi. Yani ben ailelere çok hızlıca önereceğim şu olur. Yani bilgisayarda boş iş yapıyor bile olsa, öyle görünüyor olsa da ona göre o boş, ebeveyne göre o boş olan şey tam olarak nedir, orada ne yapıyor? Bunu bir hesap sorma anlamında değil. Yani ne bileyim işten gelince insanlar birbiriyle konuşuyor. Günün nasıl geçti işte şöyle geçti, şunu yaptım, bunu ettim. Bunları anlatmak çok derinlemesine bir sohbet olmayabilir ama seni merak ediyorum ve senin hayatına eşlik etmek istiyorum. Dur bir taraftan ve evet buyur et dir o kapıları açmak. Dolayısıyla bunaltıcı da olsa sıkıcı da gelse orada ne yapıyor, ne oluyor? Bir kere çocuğa en önce orada bir eşlik etmek gerekiyor ve ondan sonra kendini yani yapısal bir çözümden bahsediyorsan kendini var edebileceği alanlar açmak gerekiyor. Tabii ki bu yapısal çözümler uzun sürebilir. Böyle bir durumda yani öfkeli ve içe kapanış ve hiç erişilemiyorsa tabii ki bir profesyonel birine danışmak çünkü her durumda daha farklı biçimlerde seyredecektir. Kesinlikle öneririm. Danışmanın zararı olmaz hiç değilse bunu aktarabilirim.
0: Evet, yani okulda da bir güvenlik görevlisi olsaydı mesela belki işte saldırının bir kısmını engelleyebilirdi filan, ama bunun işte saldırıyı yapan kişinin motivasyonunu anlamamıza faydası olacağını
1: Evet.
0: hiç sanmıyorum.
1: Evet
0: Yasakçı
1: bir pardon.
0: davranışlar da böyle falan diye düşünüyorum.
3: Bir de bu tarz
1: Bir o
3: saldırıları
1: var.
3: yapanların neredeyse tamamı, hatta neredeyse değil tamamı diyebiliriz. Erkek çocuğu olması da ayrıca herhalde üzerinde durulması gereken bir mesele.
1: Evet. İşte orada bu insel meselelerine doğru bakmakta fayda var ama orası da ikinci bir katman olarak kendi içinde derin bir katman. Güvenlik şöyle kısa vadede her türlü güvenlik önlemi alınması iyi olacak kanaatindeyim. Bir dezavantajı şu olabilir yani bu bir taraftan da bir norm oluşturmaktır ya. Yani okula silahla da gelen olabilir ha o yüzden kontrol ediyoruz demektir. Dolayısıyla uzun vadede bu kültürü nasıl değiştirecek ona dair de çok emin değilim. Son olarak şeyi de söyleyeyim yani son vaktimiz daralıyor diye anlıyorum çünkü. Bu hani bir profesyonele danışmak derken çoğu durumda ergenler böyle bir talebi çok sıcak karşılamayabilirler. Hele de böyle bir profildeyken. Yani daha içe kapanmış, daha erişilmekte zorlanılan, temas edilemeyen durumda iken. Burada danışmayı şöyle duymakta fayda var. Ebeveynler sadece fikir almak için çocukları olmasa bile gidip bir profesyonelle konuşabilirler. Yani bu böyle yaşıyoruz durumu diye ve oradan bir soru cevap ile birlikte en azından nasıl temas edilebileceğine dair biraz daha yapılandırılmış bir öneri de alabilirler. O yüzden yani gelmiyor bizim çocuk olduğu zaman da yine de yapılabilecek bir şeyler var.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. O halde bu şekilde de programı kapatalım. Bugün konuğumuz psikiyatrist doktor İlker Küçükparlak'tı. Türkiye'de son zamanlarda gerçekleştirilen okul saldırılarının nedenini, niçinini, işte ne yapılması gerektiğini falan konuşmaya çalıştık. İlker, yeniden çok teşekkürler. Sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Selamlar.
0: Peki. Görüşmek üzere.
3: Çok teşekkür
0: Hoşçakalın.
3: ederiz.
4: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Bu şekilde de bugünkü programımızı da bitiriyoruz. Ve iyi ki doğdun Andrei diyelim. Ve bitirirken ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikte olduğunuzu hatırlatalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın. Teşekkürler ve günaydın.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
3: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muhterem Sanko'ya teşekkür ederiz.
7: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
8: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
9: Günaydın herkese.
8: Herkese günaydın.
9: Andrey günaydın.
8: Andrey günaydın, iyi ki doğdun. Bugünkü şarkıları Andrey sevebileceği şarkılardan seçmeye çalıştık.
9: Andrey Kritsko, nice yıllara diyelim.
8: Evet, ve Queen'le başlıyoruz. Innuendo.

0: Sıkı bir giriş oldu.
1: Evet.
0: Andre için Innuendo dinledik Queen'den. Sevgili Güney, notlarımıza geçelim şimdi. 5 Mayıs günü Apaçık Radyo'da neler var hep birlikte bakalım.
1: Evet, bizden hemen sonra Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a programı var. Pınar Erkan'ın hazırladığı programda bugün 18. yüzyıl sonrası resmi törenlerin tarihi yarımada dışına çıkması, yöneticilerin Boğaz içinde mülk edinmesi, devlet toplantıları, anlaşmaların sur dışı mülklerde yapılması, yaşananlar ve başka şeyler varmış. Bugün saat 10.30'da, yani bizden hemen sonra.
0: 11.00'da ise ada başlıyor. Bu hafta Levon Bağış ve Deniz Pak Yekten Türk Yılmaz'la buluşuyor. Kayıt tarihinde gezintimizi sürdürüyoruz diyorlar. Detaylı bir şekilde Kıbrıs ve Girit adalarının üzerine bir sohbete girişmişler. Bu nevi şahsına münhasır adaların başka bir yerde karşılaşma ihtimali pek olmayan nefis 78 devir taş plak örneklerini dinleyeceğiz hep birlikte 11 ile 12 arası.
1: Evet, saat 12'de Bantan Bulut'a var. Dün başlamıştık Açık Radyo arşivinden Amerikana programını dinlemeye müteveffa programcımız Ahmet Güner'in hazırladığı programın ikinci bölümünü dinleyeceğiz bu sefer de. Dün bir girizgah yaptı, bugün de devam ediyor. Başlangıcından günümüze Amerikan klasik müziği dinlemeye devam ediyoruz. Saat 12'de hemen onun ardından 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı Aldous Huxley'nin bu distopik romanını okumaya devam ediyor Tolga Korkut.
0: Fransız Öpücüğü saat 1'de başlayacak. Bu hafta 8. yaşını dolduruyormuş program. Nice yaşlara diyelim. Sevgili değerime de günaydın demiş olalım. 2018'deki ilk programda 1968 yılının popüler parçalarının örneklerini çalmıştı. 50 yıl öncesine gitmişti. O günden bu yana diyor devrim. Mayıs ayının ilk programlarında 50 yıl öncesine yolculuk ederek döneme ait parçalara kulak vermek bir gelenek haline geldi Fransız Öpücüğü'nde. Dolayısıyla bu haftaki programda 1976 yılının öne çıkan şarkılarından oluşacakmış. Jean Manson, Michel Sardou, Johnny Hallyday ve Marie-Paul Bell gibi sanatçıların o yıl büyük yankı uyandıran parçalarını bir araya getirmiş Devrim Özkan.
1: Evet, saat 14'te Dünya Mirası Adalar var. Derya Tolgay ve Nevin Sungur, Çaydanlık Gibi Olun kitabının yazarı, İstanbul Bulgar Cemaatinin önde gelen isimlerinden yazar Elena Kovaci Uygan'ı ağırlıyorlar ve İstanbul Bulgar cemaatinin hafızasını, Selanik'ten İstanbul'a göç hikayelerini ve bir zamanların Burgaz Adası'nı konuşacaklarmış bugün saat 14'te.
0: 14.30'da yeni başlayacak tınlarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüvenine kulak vermeyi sürdürüyoruz Hande Akkan'la. İki genç virtüöz kemancı Nemanja Radulović ve piyanist İsa Takane Mason'ın tümüyle Rus besteci Sergei Prokofiev'in müziğine odaklandıkları taptaze albümlerinden Prokofiev'in lirizm, enerji ve zarafetin iç içe geçtiği çok katmanlı eserlerini iki farklı enstrümanın ve iki özgün yorumun perspektifinden dinleme imkanını Hande ile bulacağız saat 2.30-3.30 arası bugün.
1: 3.30'la 4 arasında Dünyayı Çevirenler var. Dünyayı Çevirenler de Didem Bayındır. Bu hafta şiir çevirisini anlamın ötesinde ritim, ses ve zamanla kurulan bir yeniden yazım olarak ele alacak. Erhan Altan'la şiir çevirisinin verimli bir imkansızlık olup olmadığını tartışmaya açıyorlar bugün saat 15.30'da Dünyayı Çevirenler'de.
0: Hemen ardından Eser Miktar'da başlayacak. Başak Ürer bu dönem aramıza katıldım. Galeri Bu'da gerçekleşen, bugün açılıyor yanılmıyorsam, Masada 3 sergisini konuşacak Götürü Ezgi Özer'le. Sanatı yalnızca bakılan bir şey olmaktan çıkarıp deneyimlenen, hatırlanan ve hatta tadılan bir alanı taşıyor bu proje demiş Başak. Sanatla gastronomiyi aynı masada buluşturan sergi Masada 3. Evet, ilginç bir konsepti var, notta onu paylaşmamış, bilmiyorum konuşurlar mı ama hani çocukken sokakta oynadığını hatırla, hı hı. Sonra koşa koşa bir sofraya gidersin ya aç halde. O duyguyu da odağına alan bir sergi. Masada 3 sergisi, bir karma sergi. Küratörü Ezgi Özer anlatacak bugün.
1: Ya da eline bir böyle şey, üzerine bir şey sürülmüş ekmek tutuşturulur ve tekrar koşarak sokağa döner.
0: Domates, peynir.
1: İlk zaten domates geldi aklıma açıkçası. Böyle domatesin suyuna ekmek bandığımız o anlar geldi. Sonra işte o bazen de tekrar oyuna dönmek için koşarsın. Enteresanmış. Gastronomiyle farklı disiplinleri bir araya getirmek bu aralar çok gündemimizde. Bugün saat 19.30'da da filmdekinden lütfen var. Bu vesileyle hatırlatmış olalım.
0: Birazdan değineceğiz ona.
1: Ona değinmeden önce saat 16.30'da Diyerken Var, Damla Özver ve Rauf Kösemin'in hazırladığı programda bugün İklim Akademisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gamze Çelik Yılmaz'la kömürün gerçek bedelini, Muğla örneğini, kömürden çıkış stratejilerini ve adil geçişi konuşacaklar bugün saat 16.30'da.
0: Ve Sanat Deli Orman dünyanın cazında bekliyor sizleri. Ebisoda dinleyeceğiz. Geçen hafta İstanbul'da Roxy'dilerdi, müthiş bir ekip. Londra'nın son yıllarda çıkan bence de kuvvetli bir grubum. Post-punk'la rave müziğini cazla buluşturuyorlar. Ev kaydı estetiğinde müzik üretiyor. Ebisoda ekipten örnekleri çalacak. Sanat Deli Orman dünyanın cazı bir Apaçık Radyo ve Açık Radyo klasiği olarak saat 5 ile 6 arası yayında. Evet, saat 6'da Gezegenin Geleceğinde Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegene ilişkin son haberleri aldıktan sonra Açık Gazete ekibi akşam ekinde sizleri saat 18.10 gibi karşılayacak ve gününün son gelişmelerini değerlendirip mikrofonu bana devredecek. 6.30'da Açık Dergi başlıyor ama onun detaylarına geçmeden Andre için bir parçamız daha var.
1: Evet, dün müthiş bir haber düştü her yere. Şebnem Ferah 6 yılın ardından ilk konser tarihini açıkladı.
0: Bekleniyordu bayağıdır.
1: Uzun süredir, yani son birkaç yıldır ne zaman diyorduk. 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta konseri var Şebnem Ferah'ın.
0: Buna heyecanlananlardan biri de Andrei.
1: Evet, senin o yüzden dışında. De ben de heyecanlandım. Sen heyecanlanmadın mı?
0: Heyecanlanmışımdır ya.
1: Ben bayağı böyle nasıl olacak acaba konser heyecanına kapıldım. Uzundur da böyle bir konsere heyecanlanmamıştım. Bir de Pat Smith'e çok heyecanlıyım açıkçası. Neyse, Şebnem Ferah'tan Çakıl Taşları seçtim bugün Andre için.

0: Şebnem Ferah'tan Çakıl Taşları dinledik. Hadi devam edelim.
1: Evet, beklenen konserin duyurusu dün akşam bize ulaşmışken bugün de doğum günü olan Andrei için bu sürprizi böyle kutlayalım dedik. Şimdi kaldığımız yerden sürdürelim sevgili günlük notlarımızı. Dergide kalmıştık antroposen sohbetlerde. Geçen hafta akbabaları konuştuk. Utku Perktaş, Akbabalar Neden Önemlidir başlıklı programın ardından bugün ağaç kakanlar ve ötücü kuşlarla devam ediyor. Ormanın mimarları ve ekosistemin küçük avcıları başlığını seçmiş bugün için. Utku biliyorsunuz bir ornitolog, kuş uzmanı evet. Zaten. Bu seride ona çok yakışıyor diye düşündüm. Yakıştı yani, iyi oldu.
0: Evet evet, geçen hafta başka da heyecanla dinledim. Akbabalar biraz kötü anılan da hayvanlardır. O yüzden de heyecanla dinlemiştim. Bugün devam etmesine çok sevindim. Saat 19.30'da filmdekinden lütfen var. Selçuk Uzman'ın hazırladığı programda Önümüz Yaz Ne de Olsa başlığıyla bugün. Her şeyden önce bir büyüdür yaz demiş ve takvime düşmeden önce sesleri, renkleri, yemekleriyle belirir. Mayıs'ta başlayan yaz düşleri yazın kendisinden de öndedir. Önümüz yazla başlayan her cümle insanın bahtına kurulu büyülü bir zamana seslenir. Bu bölümde yaz özlemini duyuran filmleri, sofraları ve şarkıları hatırlatacakmış Selçuk Uzman bize. Evet. Bugün de Hıdır Ellez, yani bu geceyi yarına bağlayan gece Hıdır Ellez, böyle bir programla aslında saat 19'da yaz filmlerini, yaz şarkılarını hatırlayacağız.
1: Evet, bu şekilde de dergi sonlanacak. Ardından Açık Şemsiye var. Bonnie Prince Billy dinlemeyi sürdürüyoruz. Hakan Gülvit 2 ay kadar önce 10 Mart tarihinde We Are Together Again'i dinletmişti. 31. stüdyo albümünü. Demiş ki ben arada yayınlanan 30. albümü atlamışım. Şimdi bu eksikliği kapayalım. The Purple Bird. Bugün Açık Şemsiye'de yer alacak Hakan Hoca'nın anlatışıyla.
0: Evet, bu vesileyle de tabii sevgili dostumuz, mütevefa programcımız Cüneyt Çeben'in de anacak Hakan Gürbüz. Saat 21'de Gitar Esk var. Murat Ermert'in hazırladığı bu akşamki Gitar Esk'te bir blues seçkisi bizi bekliyormuş. Martin Scorsese'nin 2003'te yayınladığı 7 bölümlük The Blues belgeselinden ilham alınan parçalardan oluşan seçkide 1931'den 2000'lere kadar uzanan bir zaman diliminde seslendirilmiş parçalar dinleyecekmişiz.
1: Esintiler var ardından. Seda Binbaşgil bu bölümde Gabriele Cavazza'nın Diavola albümünden parçalar dinleterek bir yeni caz albümüne daha mikrofonun başında olacak. Saat 11'e kadar geçecek sürede sonra Şevket Akıncı ve Volkan Terzioğlu'ndan Gürültü ve Duman, Tolga Özbey'den Egzotik Yeraltı ve Nazlı Zaman'dan Glitter'la günü kapayacağız.
0: Evet, günü kapayacağız. Yarın da güne Demokrasi Now'la başladıktan sonra bu sabah da yaptım ama yarın sabah da yine bahar şarkıları olduğunu sabahlıkta.
1: Hıdır Ellez zamandır.
0: Evet, bir gelenek, sabahlığında geleneğidir. Her sene bir Hıdır Ellez listesi 2 gün çalarım. Bu, yarın da bugün olduğu gibi Balkanlar'da gezeceğiz yani. Neşeyle, keyifle böyle güne başlayalım. Dileklerimiz de kabul olsun diyelim.
1: Peki, kapıyoruz. Süremiz sonlanıyor. Andy için seçtiğimiz 3 parça vardı. Hadi becerebiliriz bence 3.
0: Bence
1: çalmayı
0: de becerebiliriz. Parçalar biraz uzundu. O yüzden son hatırlatmaları da yapalım. Alican Yücesoy ile söyleşini YouTube kanalımızda izlemeyen kalmasın
1: evet,
0: diyelim.
1: Geçen cuma yayınlandı.
0: Enteresan da bir söyleşiydi. Bu söyleşiyi kaçırmayın. YouTube kanalımıza abone olmayı, oradaki bildirimleri açmayı ve mümkünse hype'lamayı ihmal etmeyin diyelim. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Buralardan radyomuzda ne var ne yok takip edebilirsiniz. Ayrıca tabii sesli bir mecrayız. Pek çok şeyin de fotoğraflı halini görebilirsiniz oralardan. Bunun dışında
1: bizleriz. Web sitemizden dinliyorsanız muhakkak mobil uygulamanızda uygulamayı da indirin. Cep telefonlarınıza oradan Apaçık Radyo yayına ulaşmak epey kolay.
0: Evet, teknik masada Andrei Gritsku'ya teşekkür ederiz. Ayrıca doğum günü kutlu olsun. Bizi dinlediğiniz
1: Andrei
0: için sizlere teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Akşam görüşürüz.
0: Hoşçakalın.
1: Pearl Jam'den dinliyoruz.
0: Şarkıyı anons etmeyi unuttuk, evet.
1: Evet, Andrei için dinleyeceğimiz 3. parça Dark Matter şimdi radyonuzda.

0: Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muhterem Sanko'ya teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Diana Mısır'a teşekkür ederiz.
7: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
6: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
2: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Apaçık Radyo'da. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size 18. yüzyıl itibariyle toplantıların, törenlerin nasıl tarihi yarımadanın dışında gerçekleştiğini ve ne sebeplerle böyle olduğunu, buralardaki sahil saraylarının devlet yöneticileri tarafından mülk edinme süreçlerinin nasıl olduğunu bir takım örneklerle anlatmak istiyorum. Bir kere 18. yüzyıl itibariyle resmi toplantılar, diplomatik görüşmeler, şölenler, resepsiyonlar, müzakereler, hatta barış görüşmeleri giderek artacak bir şekilde Topkapı Sarayı ve Babali'nin dışında yapılmaya başlanıyor. Sarayın ileri gelenleriyle toplantılar da genellikle sultanın, sadrazamın veya işte seçkin yönetici sınıfın sur dışı mülklerinden birinde yapılıyor. O seçkin yönetici sınıf dediğimde giderek genişleyen bir sınıf. Ha, bir örnek vermek gerekirse pek çok örnek var ama Kaptanı Derya'nın tersanedeki konutu veya 1. Abdülhamit devrinde Reisülküttab olan Mehmet Efendi'nin yalısı, Rusya ile savaş sırasında yapılan müzakerelere, en sonunda da 1774 senesinde imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması'na ev sahipliği yapan iki ana mekan. Mahbubiye Arz Odası var. Örneğin 1. Mahmud'un 1756 senesindeki yangından kurtulan sarayının tek bölümü. O yüzyılın son çeyreğinde resmi görüşmelerin düzenli olarak yapıldığı bir mekan haline gelecek. O yüzyıl boyunca da diplomatik görüşmeler, resepsiyon,

Onlar Çırağan Sarayı'nda yapılabiliyor. Beşiktaş, Sadabat, Tersane, işte Anadolu Hisarı saraylarında, saray memurlarının, kadıların, din adamlarının, Yeniçeri ağalarının, kaptanı deryaların boğazdaki yalılarında yapılabiliyor. Buradan enteresan bir yere geleceğim. Bakın, hep tarihi yarımadanın içinde şehir diye konuşuyoruz. Ve hani anlatılarda da şehir tarihi yarımadada 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra kuzeye doğru büyüdü. Boğaz köyleri vardı, Üsküdar vardı, Kadıköy vardı, fakat buraları şehrin dışındaydı. Şimdi bu tam diyoruz, böyle genellikle anlatıyoruz. Acaba gerçekten şehrin dışı diye mi algılıyorlar, nasıl görüyorlar? Çünkü 1980'li yılların sonlarına kadar neredeyse İstanbul'a iniyorum diye Eminönü'ne giderdi insanlar. Sonra o 1980'li yıllarda gerçekten çok ciddi değişiklikler oldu şehirde. Göç elbette daha önce başlamıştı. Dalga dalga birçok değişimler yaşandı ama 1980'li yıllar sonrası meydana gelen değişimler, işte o İstanbul'un artık son darbesiydi hani gibi düşünüyorum. Çünkü şehrin tanınmaz hale gelmesine neden olan mesela kazıklı yollar, sahil yollarının doldurulması filan 1980'li yıllardan sonra özellikle olmuştur. Şehrin tek merkezli bir şehirden çok merkezli bir şehre evrilmesi. Bu projeler, planlar daha önce başlamıştı ama 1980'li yıllarda artık daha yeni, ancak hazırlıklar mı tamamlanabildi demek lazım. Efendim, ve sonra da ne dedik? Şehirde tek merkez şehre yetmiyor. Neden? Çünkü nüfus çok arttı. Şehir çok kalabalıklaştı. Ve bu kaçınılmaz bir şeymiş gibi konuşuluyor ya. Yani hani Anadolu'dan İstanbul'a göç bütün Cumhuriyet yılları boyunca konut ihtiyacı nedeniyle yapılan apartmanlar, o yani apartman çirkin, kontrolsüz yapılaşma filan ve hani bunun önüne geçilemezmiş gibi. Halbuki doğru düzgün bir planlama yaparsın ve sadece İstanbul'u değil Anadolu'yu kalkındırma çabasına girişirdin. Ve bu çabalara da girişildi, bu planlar da yapıldı ama biliyorsunuz işte bize plan değil pilav lazım mevzuları ve başka politik olaylar, ekonomik sıkıntılar. Çünkü burası Anadolu, Türkiye, İstanbul, öyle biz Avrupa'daki bir takım ülkeler gibi kendi süreci içinde planlarını yapıp uygulayabilecek bir ülke değiliz. Bütün bunların sonuçlarını da yaşıyoruz. Bakın bugün de yine, yani bugün derken bu zamanlardan söz ediyorum. Asla bizim ülkemizde görmeyeceğimizi düşündüğümüz bir takım olaylarla karşı karşıya kalıyoruz ve nutkumuz tutuluyor ve o eşiklerin aşılması çok ciddi problem. Çünkü bir takım eşikler aşıldıktan sonra artık geriye dönüş yok. Daha fena olaylara gebe bir süreç olma ihtimali çok yüksek. Ben de böyle olumsuz falan konuşmak istemiyorum. Bu programın öyle bir çok dikkatli olmak istiyorum. Bu programın bir çizgisi var. Onun da dışına çıkmak istemiyorum ama bazı şeyleri de bazen söylemek gerekiyor ki ne olacak yani, ben söylesem ne oluyor, söylemesem ne oluyor ayrı. Ve şöyle oluyor. Şimdi o sahil saraylarında toplantıları yapıyorlarmış falan dedim ya. Şimdi yazık, o Avrupalı efendim işte Safevi ya da Hint Moğol elçilerini bir saraydan diğerine, bir has bahçeden ötekine böyle mekik dokurcasına gidip geldikleri diplomatik resepsiyonlar anlatılır tarihçiler tarafından. Onlara baktığınız zaman bu misafirlerin işte içinde bulundukları etkileyici manzaraya, mimari manzaraya hayretle bakmaları ve seyretmeleri için bolca zaman tanıdığını görüyorsunuz. Yani bunu kasti yaptıklarını da tabii düşünebiliriz. Dolayısıyla o yabancı devletlerin ileri gelenlerinin hükümdarlarla uzun, oldukça resmi bir dizi seremoniden oluşan bir süreç içinde görüşebildiği, daha önceki dönemlerin uygulamalarının aksine 18. yüzyıl sonrasında o etkinliklerin birçoğu artık sultanın aktif varlığıyla, aktif katılımıyla gerçekleşmeye başlayacak.
Peki yani hani benim o deminden beri aslında sormaya çalıştığım soru o yeni sarayların kırsal dünyanın o sur dışı yayılmanın ne kadar merkezinde olduğu. O son yüzyılların yabancı ziyaretçilerin anlatılarında Boğaz'daki bölgeleri kasaba, köy, işte banliyö, varoş falan diye tanımladıklarını görüyoruz. Ama bu bölgeleri kentin bir uzantısı olarak mı görüyorlar yoksa tamamen kırsal yerleşim olarak mı algılıyorlar? Onu anlamamız çok zor bir hale geliyor. Aslında bazı ender gözlemcilerin ağzından İstanbul halkının kırsal yerleşim, kır kavramını ve zevkini bilmediğini ifade ettiklerini de duyuyoruz. Dolayısıyla batılı anlamda bir hani kırda vakit geçirmek anlayışı belki burada yoktu. Hani öyle Anadolu'daki yaylaya çıkmak, biz de yaylaya çıkıyoruz falan demeyin. Yani o başka türlü bir şey. Boğaz ve Haliç kıyılarından uzakta çiftlikler dışında kır evlerinin tümünün Boğaz kıyılarında sıralanan köylerde ya da banliyölerde bulunduğunu açıklayan ziyaretçiler var. Yani açıklayan dediğim işte yani öyle anlatıyorlar. Hani şehrin çok da uzağına gitmeyen çiftliklerden söz ediyorlar ve biz her ne kadar bakıyorsunuz Kadıköy işte 18. yüzyıla gelmişsiniz hala Gebze kazasının köyü olarak tanımlanıyor filan ama gene de algı nasıldı onu kavramak zor oluyor. Mesela yine Topkapı Sarayı'nın tam karşısındaki sur dışı bölgenin stratejik konumu ve kente yakınlığı yüzünden Beşiktaş'ı saray erkanının resmi yazlık mekanı olarak seçtiğini söyleyenler var. Beşiktaş'ın kentte herhangi bir yangın, ayaklanma ya da isyan hareketinin zamanda tespit edilmesi, bastırılması için iyi bir nokta olduğu düşüncesi ve anlayışı var. O zaman bakıyorsunuz böyle bir tarif yapılıyorsa, bu tür sebepler öne sürülüyorsa o zaman 18. yüzyıl saraylarının kırsal olmaktan ziyade kentsel olduklarını ifade eden bir şey. Şimdi Şirine Hamade de bu konuda fikirlerini söylüyor. Bütün bu anlatıların içinde. Çünkü bir bakacağız ki yapım onarım belgelerinde hatta şiirlerde bile bürokratik nakille ilgili göç kayıtlarında o geleneksel has bahçe ya da saraya ait bahçe ifadeleri çok nadiren kullanılmaya başlanıyor. Sahilhane, yalı olarak tanımlıyorlar bu mevkileri veya binaları bahçeden yapıma manzaradan mimariye odaklanan o anlayışın ötesinde yeni kelime haznesi o yüzlerce senelik has bahçenin özel bahçe dinlencelerinden tam tekmil kentsel saraya dönüşümünü aslına bakarsanız anlatıyor. O Topkapı Sarayı'nın sur dışına doğru taşması ve hem sur dışı sarayları hem de saray protokolü kavramlarında şimdiye kadar işte konuştuğumuz şeyler Osmanlı saray eşrafının dışa açılması, dışarıyla tanışması hani o içe kapanık halinden sıyrılması gibi bir sonuç da karşımıza çıkartıyor. Yani bu tarihlere kadar münzevi bir hayat süren saray seçkinleri artık dış dünyaya açılmaya başlıyorlar. Geleneksel münzevi hayat süren hükümdarın yeni kamusal tutumu var karşımızda. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra ben başka ilginç şeyler, ilginç olduğunu düşündüğüm şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

söyle bir kara söyle.

kara sevda, kara toprakla biter. Böyle bir kara sevda.

biter. Böyle bir kara sevda, kara top.

sonsuz efendim. Lütfen kabul edin. Saygım sonsuzdur efendim. Bunu sizler de biliyorsunuz efendim. Ben de sevgilerinizden eminim efendim. Bana güç veren odur efendim. Sayelerinizde yaşıyorum efendim. Allah sıraları bilir.

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi bilmiyorum yani, ben tabii biraz da düşüne düşüne böyle baştan hazırladığım bir metni paylaşmadım sizinle bugün. Yani her zaman zaten öyle yapmıyorum da, onun için bazen bana yazıyorsunuz ya, ya öyle mi bitti program? Hani tam bir hani... Ya öyle öyle bitti yani. Ben öyle bir şeyi her zaman çok planlayarak, daha doğrusu planlıyorum da program içinde başka yerlere gidiyorum yani, ve onun da önüne geçmiyorum çünkü düşünüyorum sizinle bir şeyleri paylaşırken. Böyle konuşurken de aklıma gelen, düşündüğümü fark etmediğim düşüncelerimi sizle paylaşmış oluyorum. Onun için de bazen böyle işte tabii eğiliyorum, ığılıyorum, bazen kötü cümleler kuruyorum, bazen kötü Türkçe konuşuyorum. Ama bu program öyle bir program. Onun için beni affedersiniz. Şimdi bu münzevi hayattan söz ettim ya, sarayda filan, o Topkapı Sarayı'nın yapımında bunu görüyorsunuz. Fatih'in kanunnameyi derlemesinden hemen kısa bir süre sonra, 15. yüzyılın son çeyreğinde tamamlandı ya yeni İmparatorluk Sarayı, Sarayburnu'nda. O kanunnamede öngörülmüş saray adabı koşullarını doğrulamıştır ve o koşulların uygulandığı merkez halini almıştır Topkapı Sarayı. Planı, alanı, duvarlarında imparatorluk imgesinin üstüne kurulu olduğu tecrit hükümdar idealinin altı çizilmiştir. Onun için de her ne kadar çok karmaşık görünse de, ki bu da yine o bir labirent gibi, hayatın saray içinde padişahın devam eden niyetlenilmiş münzeviliğine vurgu yapan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yine birçok yabancı ziyaretçi de bunları tarif ediyor. Mesela Sarayburnu Yarımadası'nda o servi ağaçları, dizileri, duvarların arkasında yalnız kalmış bir izole sarayın, böyle bir ada gibi Sarayburnu bölgesinde varoluş hali, dışarıdan gelen ziyaretçileri, yabancıları etkiliyor. Yüzyıllar boyunca kentin panoramik görünümü çok tipik servi ağaçlarıyla çevrilmiş, o sarayın portrelerindeki imgesi. 19. yüzyılın başlarında işte İstanbul'da yaşayan Fransız gezgin Castellan var mesela. O yazılarında diyor ki, bu duvarların ardında hemen hemen her yerde bir başka geçilmez bariyer oluşturan servileri, çamları, diğer yaprak dökmeyen ağaçları dikmişlerdi diyor. 16. yüzyıl sur dışı saraylarında da bunu görürsünüz. Büyük oranda o esas model örnek alınmıştır. Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi, örneğin işte Kavak Sarayı vardı Üsküdar'da, Fenerbahçe'de, Beykoz yakınlarında Sultaniye Bahçeleri çok meşhurdu. Bilmiyorum bugün Sultaniye Bahçeleri ne kadar biliniyor. Ağaç kümeleri yüksek taş duvarlarla çevriliydi burada saraylar. Çok daha yakın tarihlerde yapılmış 5. Murat'ın kuyu başında, bugün Marmara Üniversitesi kampüsü sınırlarında bulunan av köşkü de öyleydi. Eski fotoğraflarında onu böyle etrafının servilerle çevrili olduğunu görürsünüz. Büyük bir düzlüğün ortasında, boş bir alan üzerinde. Böyle enteresan, çok da tipik bir görüntüdür. Ben o fotoğrafı paylaştım diye hatırlıyorum. Bir daha paylaşayım. Ne kadar anlaşılıyor. Gerçekten çok etkileyicidir. Böyle bir şeyler paylaşıyorum falan ama bunların da her zaman ne kadar anlaşıldığını tam değerlendiremiyorum. Anlaşılmıyor tabii. Yani insanlar ne kadar ilginç bir şeyle karşılaştıklarını tabii her zaman idrak edemezler. Benim işim gücüm bu olduğu için, sürekli bunlara baktığım için o kıyaslamaları yapabiliyorum, onları anlayabiliyorum ama aslında bütün bunlar şehrin biçimlenişinin izlerini ortaya koyuyor ve biz bu kadar gürültüyle hayatımızı sürdürürken, bu karmaşa içinde O kadar ilginç şeyleri kaçırıyoruz ki, yani hayat mücadelesi veren, karnını doyurmaktan başka çabası olmayan, sıkıntı içinde olan insanlar zaten böyle şeylerin peşine düşecek değil, ayrı, ama galiba acı veren de bu. Mesela Teveno diyor ki, manastırlar gibi. 17. yüzyılda Boğaz'da gezerken gördüğü o sur dışı saraylarını tanımlıyor. Manastırlar gibi, etrafı yüksek duvarlarla çevrili diyor. Kömür Cihan da söylemiştir. Bu bahçede dairevi bir şekilde dikilmiş ağaçlar köşkün etrafına gerilmiş bir tülü andırırlar der. O duvarların içindeki saraylar Topkapı Sarayı'nın doğrusal avlular dizisi şeklindeki o ilerlemeyi çağrıştıran oldukça katı, özel ve kamu tariflerini aslında yeniden üreten bir şey olarak da değerlendirilebilir. Onu da bize Şirine Hamade söylüyor. Şimdi biz mesela planını, detaylarını öyle tam bilmiyoruz ama Kanuni'nin Üsküdar'daki sarayını anlatır Avusturyalı gezgin Gerlach. O diyor ki, o sarayla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, biliyorsunuz değil mi? Selimiye kışlasının yerinde olan o eski Kavak Sarayı'ndan söz ediyorum. Diyor ki, kapıları ve diğer yapılarıyla bahçe bir kale gibi yüksek duvarlarla kuşatılmış. Bu yüksek duvarları geçerek yarım daire gibi yuvarlak şekilde inşa edilmiş kubbeli bir yapıyı içeren beyaz ve renkli mermer sütunlarla çevrili başka bir bahçeye girilmekte. Duvarla çevrilmiş ikinci bahçeden başka bir saltanat binasının bulunduğu üçüncü bir bahçeye girilmekte. Topkapı Sarayı da böyle ya. Artık ne kadar saray bulursanız 18. 19. yüzyılda o eski dönemlerden gelen saraylar ya tamamen ortadan kalktılar veya gerçekten çok önemli boyutlarda değiştirildiği için resimli tasvirlerde de genellikle restore edilmiş ya da yeniden inşa edilmiş biçimlerini görüyorsunuz. Böyle çok pragmatik bir tutum var. Tabii yangınlar çok önemli ve etkili ama sadece o da değil. Mesela Sadabat'ta da bunu görüyoruz. Çok küçükmüş orada odalar ve yenisini çok biraz sonra tekrar söz edeceğim Sadabat'tan ama yenisini çok çabuk hızlı inşa ediyorlar. Bunu yapabiliyor Osmanlı çok hızlı bir şekilde koca sarayı bahçeleriyle inşa edebiliyor. Ama onu bile sonrasında gene odaları küçük bulacaklar ve kullanışsız olduğu gerekçesiyle aslında kenarda kalacak. Büyük oranda da bu sebeple işte yangında kül olup gitmiyorsa eğer. Boğaz'daki ve Haliç'teki o sur dışı hani mülkleri diyebiliriz bunlara. Daha önceki esas modellere özgü mimari tarza, tasarımlara, o yeni mülklere biçim veren doğrusal avlular dizisine hiç bağlı kalınmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle 1710'larda, 1720'lerde yapılan sarayların önemli bir kısmı o dönemde hali hazırda mevcut olan müsaade edilmiş mülkler üzerine kuruluyor veya müsaade edilmiş mülklerle birleştiriliyor. Bakın önemli bir şey söylüyorum. Sıfırdan bir şey tasarlayıp da yapmıyor. El koymuş, onu kendi sarayı haline getiriyor veya diğer bir yapıyla birleştiriyor. O Topkapı Sarayı tarzında kapalı avlular ve mekanlardan oluşan düzenli bir hiyerarşi olasılığını tamamen ortadan kaldırır bu. O 1718'de Neşet Abad, damat İbrahim ve eşi Fatma Sultan'a yeniden tahsis edilecek. Kasrı çok küçük bulmuştur sadrazam. Eski saray ağası olan Abdurrahman Paşa'nın komşu mülkünün kendi mülküne katılmasına karar veriyor. Dolayısıyla da bunu emrediyor. İki mülkü birbirinden ayıran duvarlar yıkılıyor ve ağanın mülküne ait bütün binalar, avlular genişletilmiş yeni mülkle birleştiriliyor. Birkaç yıl sonra Neşet Abad bu kez Hristiyan ve Musevi sakinlere müsaade edilmiş birkaç sahil sarayı pahasına bir kez daha genişletilecek. O sadrazamın kasrının zeminine ekleyecekler onu. Sonra Emnabat var mesela. Müsaadele edilmiş iki mülkün üzerine 1725'te Fatma Sultan için inşa edilecek. O binalardan yüzyılın başında inşa edilen, o sultanın mülkünden sahile kadar uzanan gümrük haznedarı Hüseyin Paşa'ya ait olanı var. Sultanın sarayıyla birleştirilecek. Beşiktaş'ta 4. Mehmet'in ve Sadrazam Kara Mehmet Paşa'nın sarayları 1709'da birleştirildi. Zammu-i Hak diyorlar buna. Bir dönem çok yaygınmış böyle yapmak. O zaman da işte birleştirmeler nedeniyle tadil bile edilmiş olsa, yeni bölümler bile eklenmiş olsa böyle beklenmedik bir oluşumlarla, biçimlerle karşılaşıyorsunuz. Onun için o 3. Ahmet'in Sadabad'ı bir istisna oluşturur. Halihazırda mevcut yapılarla ilişkili olarak tasarlanmış değil veya parçalar halinde de genişletilmiş değil. Aksine boş bir zemin, boş bir alan üzerine planlanmış bir programa göre inşa ediliyor. Böyle iki yamaç arasına sıkışmış bir kağıthane koridoru diyebiliriz. Ve uçlarda da çok az sayıda yapı var, daha mütevazı yapılar. Başka bir programda anlatmıştım onu size. Sedat Hakkı Eldem tarif ediyor. Bir avlunun etrafına yayılan bahçenin geniş havuzuyla sınırı olan içe dönük bir haremden bahsediyor ve haremin tam tersi yönünde yamaca bakan, kendi avlusunu çevreleyen Sultan Has odasını içeren ayrı bir selamlıktan oluştuğunu belirtir. Yani öyle doğrusal avlular dizisi oluşturmaz ama bir de yani tabii kamusal özel mekanları belirtmek için duvarlarla çevrili kapılı alanları da yok. Topkapı Üsküdar'daki gibi daha önceki saraylardan farklı. O merkezi düzenin dışında kalan 170 mülk vardı orada. O devlet görevlileri için tasarlandığı kaynaklarda geçer. Sonra onların hepsi 1730'da 1. Mahmut'un emriyle yıkılmıştır. Bunun benzerini de Osmanlı geleneğinde asla göremezsiniz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Diana Mısır'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
10: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sinem Temir Özteker ve Dinçer Teker'e teşekkür ederiz. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Yekten Türk Yılmaz'la beraber geçen hafta kaldığımız yerden muhabbetimize müthiş ada müziklerine bakmaya devam edeceğiz. Hoş geldin Yekten.
2: Hoş bulduk Deniz, hoş bulduk Levon. İyi yayınlar dileyim.
0: Merhabalar efendim. Geçen hafta çok keyifliydi. Hem aydınlandık hem ruhumuz şenlendi müziklerle. Bu hafta da aynı iştahla bekliyoruz yine.
1: Ya geçen hafta çok enteresan ve çok önemli müzik karakterlerine kulak verdik. Onların yol hikayelerini, müzikal serüvenlerini konuştuk. Bu hafta hiç bakmadığımız bir yere döneceğiz. Daha önce ada programında aslında Girit biraz konuştuk ama Kıbrıs'ı hiç şu ana kadar ne konuştuk ne de dinledik. Yekta'nın tabii Kıbrıs'ta vakit geçirdiği, orada bir dönem üniversitede hocalık da yaptığı göz önünde bulundurulursa en doğru kişilerden birisiyle konuşacağız gibi duruyor. Bu hafta Kıbrıs ve Girit adalarına biraz bakacağız. Ama geçen haftayı da o bıraktığımız yerde bırakmayacağız. İlerleyen haftalarda onlara geri döneceğiz. Oradan bambaşka yerlere, bambaşka insanlara da bakacağız. Bugün Girit'le mi başlayalım, Kıbrıs'la mı başlayalım? Ne dersin Yekten?
2: Valla istiyorsan Kıbrıs'la başlayalım.
0: Kıbrıs'ta yani, konuşacak şeyimiz bol.
2: Kıbrıs, evet, konuşacak çok şey var Kıbrıs'la ilgili. Bu bir kayıt yollamıştım. Theodoros Kalinikos'un. İstiyorsan Balos Duetoros, ikinci balo. Tabii burada balo bir müzik kalıbı. Sanırım sen biraz ondan bahsedebilirsin.
1: Evet, Balos, Sirtos, bunlar adaların Nisiotiko dediğimiz ada müziklerinin en önemli kalıpları. Kıbrıs'ta tabii onlardan azade değil ve ikinci Balos dediği bir imparator değil. Bir şekilde evet. Müzikal imparator diyebiliriz belki onu.
2: Evet, istiyorsanız dinleyelim bunu. Onun üzerine sohbetimizi, yani böyle bir ilk başta izleyicilerin, dinleyicilerin, hep izleyiciler diyorum, kulaklarının pasını bir çözelim ondan sonra.
1: Peki, Balos'la başlayalım. Dinliyoruz parçayı.

0: Balos Dueteros dinledik. Bir Kıbrıs parçasıydı. Balos bir form diye de parçadan önce bahsettik. İsterseniz kayıtla ilgili detaylara biraz bakalım. Sonra ben formla ilgili de birkaç şey söylemek isterim.
1: Evet, şimdi bu sahibinin sesinden çıkmış bir plak. Bu tabii ve Kıbrıs kayıtlarından ve Theodoros Kalinikos tarafından. Theodoros Kalinikos çok ilginç bir isim. Hayatını Kıbrıs müziğine adamış bir isim. Aslında Levon müsaade ederse şöyle bir benzetme de yapacağım. Küçük çaplı bir komidas diyebiliriz yani. O türden bir şey. Ve yani bir yandan Bizans müziğine sürekli bu Bizans köklerini arıyor. Yani komidastaki gibi yani böyle bir temiz köklere ulaşma çabası. Öbür taraftan kilise müziğiyle ilgileniyor. Ve o da uzun yıllar Kıbrıs'ta derleme çalışması yapıyor. Yani Kıbrıs halk şarkılarını derlemeye çalışıyor. Bu kayıt 1920'ler sonu olsa gerek ve bir seri plak kaybediyor. O Dilirga meşhur, onu da kaydediyor ama onu çalmak istemedik. Çünkü o zaten çok yaygınca bilinen bir kaydı. Bu daha şey, daha az biliniyor ama bence Kıbrıs'ı çok iyi anlatan, ona birazdan gelirim kısmı. Ben plağı nasıl aldığımı istiyorsanız biraz bahsedeyim. Ben evet Kıbrıs Üniversitesi'nde, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nde doğru bir ifadeyle, yani hani bizde kuzey deniyor ya, kuzeyde değil yani, ben güneydeydim ve Kıbrıs Üniversitesi de bir devlet üniversitesi. Ben herhalde oranın Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu tek devlet memuruydum bir dönem için. İlginç bir deneyimdi ve benim hala çok özlemle andığım bir deneyimdi. Olağanüstü bir maceraydı benim için diyelim.
0: Ne kadar kaldın adada
1: Yekta? Bir yıl kaldım ben ve tabii iyi tarafı güneyde olduğunuz zaman kuzeye de geçebiliyorsunuz. Güneyde oturumunuz olduğu zaman kuzeye de geçebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada da hem Kıbrıs Türkleriyle tanıştım. Yani Kıbrıs Türklerinin ne kadar, yani ada zaten bir bütün olarak bence bir trajedi adası olarak tanımlanmalı yani. Hani bir hüzün adası orası şu gelinen hali itibariyle. Herkesin trajedisinin kodlu olduğu bir ada orası. İşte son 100 yılda yaşadıklarıyla geriye bence hep kaybetmişler bırakmış bir ada büyük ölçüde. Kendi yerlileri açısından bakarsanız. Ve Kıbrıs bir yandan tabii çok yoğun Helen etkisinde bir ada. Yani şüphe yok buna yani. Hani nüfusunun %80'i adanın bütünlüğü içerisinde düşünürseniz Helen. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Su çok geçirgen. Yani denizler çok geçirgen. Kültürler açısından, diller açısından, melodiler açısından, müzik aletleri açısından ve zaten mesela bu burada da sanırım hem hüznü duyuyoruz değil mi? Çok derin bir hüzün var burada. Gerçekten çok derin bir hüzün var. Bir yandan da tabii mesela Girit'ten biraz daha farklı değil mi?
2: Ya
1: çok
2: bana deniz. Bana müzik şeyi hatırlattı. Böyle 50'li 60'lı yılların Amerikan filmlerinin böyle oryantal sahneleri vardır ya, böyle doğuda geçen. Bravo. Böyle o harem sahnesi ya da böyle işte çöl çadır, tam o müziklere benziyor böyle.
0: Yer de öyle, coğrafya da öyle, tam merkezinde oturuyor yani, çekirdek gibi yani aslına bakarsan.
1: Evet, şimdi biz neyi unutuyoruz? Biz şunu unutuyoruz. Yani Kıbrıs'ın hep böyle Anamur'a yakınlığını düşünüyorsunuz ama Kıbrıs aynı ölçüde Lübnan'a yakın. Kıbrıs aynı ölçüde Mısır'a yakın. Yani ve bunların hepsini de, hani dedim ya, su çok iletken, deniz çok iletken, hepsini yenmiş, oradan nüfus almış, hatta o nüfusu asimile etmiş, dönüştürmüş, yani yeni bir kültüre ulaştırmış. Onun dışında şey vardı, bizim Yunanistan'dan gelen bir hoca da vardı benimle beraber o sırada, Yunanca öğretmeniydi, ya bunlar Yunanca konuşmuyor diyordu. Yani hani Kıbrıs dili mutlaka Girit'te, ben şimdi Yunanca üzerine büyük laflar etmeyeyim ama hani Pontus Helencesiyle belki beraber hani en ayrışan şeylerden biri Kıbrıs Türkçesi gibi. Yani aslında o muhtemelen o benzer durumlar söz konusu yani ve zaten Kıbrıs Türkçesinde de o Helencenin, Yunanca'nın o versiyonun etkisi bence çok, yani bakılsa herhalde. Bakılmıştır da, ben onun kısmını hiç şey yapmadım. Ama dediğiniz gibi yani burada tabii bir Helen tarafı var. Belki bir Anadolu tarafı var ama çok böyle derin bir Arap dünyası değil mi? Kuzey Afrika, bir diyelim ki Levan, yani Suriye, Lübnan, oranın bir şeyi var. Derin bir tınısını ben orada, duyuyorum.
0: Var. Ama bu, tabii bir yandan da hem Kıbrıs'ta daha az rastladığımız temperaman bir dünya var ve iki dörtlük bir parça. Aslında Vals'e de aynı mesafede, uzaklıkta. Yani bir yandan baktığında.
1: Evet, bir yandan da şey dedim ya, yani bir küçük komidas diye. Yani o da
2: Tabii.
1: tabii ki, yani bence bu, biz bunu köyde kaydedilseydi bu böyle kaydedilmeyecekti.
2: Bir
1: Yani
2: kesin.
1: ve anlatabiliyor muyum? Ve bu, yani bir yandan da tabii onu harmonize ediyor, onu dönüştürüyor yani. Ve zaten bu kayıt dönemiyle ilgili, gramofon kayıtlarıyla ilgili hep şöyle bir yanılgı olabiliyor. Yani kamuoyunda özellikle dışarıdan bakıldığı zaman bunun hep böyle otantik, eski, dokunulmadık, saf müziği kaydettiği gibi bir sanrı yaygındır. Aslında ilginçtir. Bu teknolojinin ortaya çıkışıyla müzik geleneklerinin hızla dönüşüm içerisinde olmaları çakışmıştır. Ve aslında dönüşen müziği hep kaydetmiştir. Bu Osmanlı dünyası içinde böyledir, Helen dünyası içinde böyledir, Arap müziği içinde büyük ölçüde böyledir. Bunu da öyle düşünmek bence yerinde olur. Dediğin çok doğru. Ben bir de nasıl aldığımı anlatayım. Burada bir pazar vardı. Eskiciler pazarı, orada Niyazi Hoca'yla Kızıl Yürek. Onunla bir dolaşalım dedik. Bir baktım, aman tanrım. Bir şeyler, yani tabii Yunanca kayıtlar çok buluyorsunuz. Bulunması daha zor olan kayıtlar Kıbrıs'ta da Kıbrıs kayıtları. Çünkü bunlar çok daha sınırlı, tahmin edersiniz. Yani oranın sonuç itibariyle müzik piyasası, bir de yani Kıbrıs'ın zenginleşmesi esas itibariyle 60'lar, turizm vesaire. Yani hani bu 20'ler için düşündüğünüz zaman çok dar bir piyasaya üretilen kayıtlar. Baflı bir İngiliz'den almıştım. Yani bir de tabii bütün bu tarih içerisinde şu anda orada tabii önemli de bir İngiliz varlığı da var. Yani hani İngilizler bir tek asker olarak yok. Oraya yerleşmiş İngilizler de var.
0: Bir hayat var, İngiliz
1: Kıbrıslı
0: hayatı var.
1: olmuş. Tabii. Onlardan birinden almıştım. Çok sevinerek iki tane plak bulabildim ve bütün bir yıl boyunca aradım taradım. Kıbrıs'ta Kıbrıslı plak pek bulamadım. Onu da söyleyeyim. O da bir acı olarak kalıyor kenarda.
0: Bir şey sormak istiyorum ya. Güney tarafta da direksiyonlar sağ tarafta mı?
1: Evet. Ya tabii o kolonyal miras.
0: Bir an onu düşündüm de.
2: İngiliz'den miras.
0: Evet.
1: Kolonyal miras onlar tabii.
2: Bir
1: Hukuk,
2: şey soracağım.
1: sistem.
2: Yani
1: Buyurun.
2: doğru mu düşünüyorum yoksa dışarıdan yanlış mı görüyorum onu teyidi için. Mesela Giritliler Giritli olmayı hani kritikos olmayı çok önemserler ya, hatta kendilerini biraz Elen'in de dışında görme eğilimleri de vardır. Hani birisi bana şey demişti, yani Atina ile Ankara bana aynı uzaklıkta demişti Giritli bir arkadaşım. Kıbrıslılar da pek öyle değil galiba, değil mi? Yani o Kıpriyot
1: Ya
2: olmak o kadar bir Giritli kritikos gibi bir şey anlam taşımıyor gibi galiba.
1: aslında Kıbrıs bir ada değil, bir ülke. Yani Kıbrıs'a sorsanız ada deseniz belki bir kısmı buna bozulabilirler. Yani orası bir
0: Girit
1: ülke.
0: de böyle ona benziyorlar birbirlerine bu
2: Ama
0: anlamda.
2: yok, teknik
1: İşte
2: olarak Kıbrıs'ta bir ülke yani Kıbrıs. Hani
1: ülke. Şimdi ama onun ötesinde, yani Kıbrıs çok, hani dedik ya, denizin ortasında, her tarafın ortasında, kavganın da ortasında kalmış bir yer. Ve Kıbrıs'ın şu halini bu travmalarla düşünmek lazım. Özellikle son, yani 1950 sonrası travmalarla beraber düşünmek lazım. Yani bu Kıbrıs'ın kimliğini de çok değiştiriyor, ama şunu söyleyeyim. Kıbrıslıların çok kuvvetli bir Kıbrıs kimliği var. Ama bu kuvvetli Kıbrıs kimliği maalesef belli bir gerilimin, çatışmanın içerisinde kalıp çok farklı yerlere gitmiştir. Yani Kıbrıs'ın mesela çok kuvvetli bir Kıbrıslı Türk kimliği vardır. Çok kuvvetli bir Kıbrıslı Rum kimliği vardır. Kıbrıslı Helen kimliği vardır. Ama işte bu çatışmalı halle beraber, işte Enosisler, Taksimler falan filan, hani bu şimdi işte iki, işte federali çözüm, şunlu çözüm, bunlu çözüm. Türkiye'de özellikle şey sanılabilir. Yani Kuzey Kıbrıs diyorsunuz. Ne güzel, Türklerin çok olduğu yer. Güney Kıbrıs, Rumların çok olduğu bir yer. Yani böyle bir hakikat yok tabii ki. Bu nasıl oldu? 74'ten sonra oldu. Ya tabii 74 ile başlamadı ama esas 74'te oldu. Kıbrıslı Türkler adanın her tarafında yaşıyorlar. Kıbrıslı Rumlar adanın her tarafında yaşıyorlar. Bu trajedinin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Yani mesela çok önemli bir Türk yerleşim merkezi Kıbrıs'ta Baf'tır. Baf'ta şimdi sayıyla, parmakla göstereceğiniz Türk kalmıştır, Kıbrıslı Türk kalmıştır. Veyahut da Karpaz'ı vesaire düşünürseniz neredeyse tamamen Helen'dir. Şimdi durum bambaşka.
2: Ya benim babamın
1: Bir de
2: şeyini çok iyi hatırlıyorum. Plaklarının içerisinden böyle bir çanta bulmuştum. Limassol'lu Naci yayınları, İngilizce öğrenme plakları. Böyle büyük
1: tabii.
2: long play'ler. Onlar hala duruyor bende.
1: Tabii. Biliyorsun taş plak döneminde de var onlar, lingüafonlar.
2: Ya o
1: Onlar
2: kadarını
1: nasıl
2: bilmiyorum.
1: sabırmış? Her tarafı 2,5-3 dakikadan nasıl İngilizce öğreniliyormuş bir çanta plakla. Vallahi çok büyük şey duyuyorum bazen. Hani hem merak hem saygı duyuyorum yani. İnsanlar ne koşullarda öğreniyormuş. Şimdi Şimdi dilleri, yeni dilleri.
2: Ya babam açısından söyleyeceğim çok öğrendiği şey yapılamaz. Hani iddia edilemez ama sonuçta öğrenmek için bir çaba sarf ettiği kesin.
1: Evet. Yani...
2: Ya Kıbrıs'taki mevzuyu da biz hep şey diye görüyoruz. Yani Kıbrıs'ta sanki Rumlar ve Türkler sadece kavga etmişler. Bunun dışında hiçbir ortak bir paydaşta buluşmamışlar gibi düşünülüyor. Ama mesela hani çok önemli bir hikayedir belki işte. Belki de oradaki dönen hikayenin, dönen oyunun, oradaki insanların birbirine düşman edilmesinin de bir hikayesi var. İşte meşhur 1965 senesinde iki sosyalist sendikacı bir arabanın içerisinde vurularak öldürülebiliyor.
1: Evet.
0: Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu ayrışmayı aslında birleştiren bir tarafa da bakacak olursak demin Yekta'nın söylediği Dilirga. Dilirga her iki toplum içinde ortak bir marş denebilir belki de. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle diyelim. Şimdi dedim ya, yani hani sonuç itibariyle şiddet, gerilim bir tek yıkmıyor. Aynı zamanda yaratıyor işte. Kimlikler de yaratıyor. Mesela burada nasıl oluyor? Demin Levon'un verdiği örnek. Kavazoğlu örneğini verdi. Akelli bu. Komünist bir Türktür. Ve aslına bakarsanız bu bahsettiğimiz gerilim öncesinde sendikalar birdir. Partisi birdir. Türk'ün bir partisi, şeyin bir partisi yoktur. Yani bu büyük bir çabayla yaratılmıştır. Ve iki tarafta da özellikle yani hem TMT tarafında, yani bu Türkiye'nin işte mücahit şeyi ki bu Türkiye tarafından ümitleniyor. Hem de daha sonra, ilk başlarda değil ama daha sonra EOKA tarafında iki grubu birleştiren yerler özellikle hedef alınmıştır. Yani TMT mesela şeyi Kavazoğlu'nu istemiyor. Bir Türk'ün bir komünist partide bir Kıbrıslı ortak ve ona göre aslında Yunanların veyahut da Kıbrıslı Helenlerin komünist partisinde olması veyahut da halen birliğini savunması, adanın bir ülke olduğunu savunması bir tehdit olarak görünüyor ve hatta bu ilan ediliyor. Gazetelerinde falan da ilan ediliyor. Bildirilerinde ilan ediliyor ve bu bir örnek değil. Bu sendikacılara, gazetecilere saldırı bir örnek değil. Yani tabii trajedinin içinde de trajediler var. Şimdi şeye gittiğiniz zaman ben çok severdim o Nikosya'da o cadde vardır. Bir ana cadde kapıya açılır gider, birleşir. Harikadır. Mimarisine de bayılırım. Bu mesela Kıbrıs taşı, herkes biliyordur aslında. Bu Haydarpaşa Limanı'nı düşünün. O Haydarpaşa Limanı'nın taşı Kıbrıs taşıdır işte. Ve bu taşlardan yapılmış çoğu iki katlı harika evlerdir. Ve Kıbrıs sıcağını düşünün. O sıcağı yaşanılır kılan taşlardır. Yani çünkü malum haliniz her zaman klima diye bir şey yoktu. Ve bunu da sağlıyor o taşlar. Hatta şöyle de söyleyeyim. Türk tarafında, şimdi kuzeyde bir dağ. Yani bu dağı görüyorsunuz, bu Pentadaktilo, bu beş parmak dağları delinmiş artık. Güneyinden baktığınız zaman delmiş. Yani öyle bir artık o taşın şeyinden dolayı artık görünüyor. Arkası görünüyor. O kadar korkunç bir şey. Garip bir taş madenciliğine gitmiş bu yüzden. Her neyse uzatmayayım. Çok güzel bir caddesi vardır. Bizim İstiklal gibi İstanbul'daki. Sonra kapıya gelirsiniz. Kapıda geçiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. İsviçre'nin bir kasaba, yani tatil muhitinden... Yani tabir caizse Isparta'nın bir kasabasına adım atıyorsunuz. Hissi veriyor. Tam bu adımı atarken bir ara var. Yani tam iki, yani böyle bir ara var iki toplumu. Yani bu işte Berlin duvarından da vahim. Çünkü Berlin duvarı böyle bir duvar. Yani bu bayağı ikili bir duvar. Yani arasında da bir mesafe var. İşte talihsizlik bu ya. O arası da kimindir biliyor musunuz? Ermeni muhallesi de orada kalır. Şimdi trajediye bakar mısınız? Şimdi bu da şöyle bir trajedi. Tabii ki Ermeni yerleşimi çok eskidir şeyin. Kıbrıs'ın. Ama yeni çok önemli bir göç de 15'te birçok özellikle işte ne bileyim güney kesimlerinde olanlar diyelim ki Kilikya, Antep falan bunların bir kısmı nereye gidiyor? Antakya'ya gidiyor. Antakya. Yani Antakya biraz daha şey bir yer. 38-39'da biliyorsunuz birleşince birçok oradaki Ermeni 23-24 yıl öncesinin hafızası aklında ve Kıbrıs'a gidelim diyorlar. Yani işte bakın bir şey başınıza, bir peşinize, hani felek peşime düştü diyorlar ya. Şimdi bu tam bu felek peşinize düşme hikayesidir. Bunların bir kısmı da Lübnan'a gidiyor. Tabii Lübnan'da da bir kısım var değil mi? Hı hı. Lübnan'dakiler tabii o meşhur iç savaşın ortasında kalıyorlar. Onu zaten biliyoruz, ona değinmemize gerek yok. Buraya gelenler de bakın 1, 2, 3 Tam yine geliyorlar, savaşın ortasında kalıyorlar. Ve bu yüzden de zaten çok önemli bir göç veriyor. Burada çok önemli bir Ermeni okulu vardı, Mamigonyan, değil mi? Çok kapandı, kapanması yani gerçekten olağanüstü bir okul. Çok büyük kayıp. Yani Ermeni, özellikle Batı Ermeniliği için diyeyim, çok büyük bir kayıp. Çok talihsiz bir durum. İşte dediğim gibi hep hüzün hatırlıyorum. Böyle hüzünlü hikayeler hatırlıyorum maalesef. Girne'ye gittiğim zaman, yani oraya etrafınıza baktığınız zaman hüzünlenmemeniz mümkün değil. Oraya yapılan bu yeni çok korkunç, yani gerçekten hiç kimse kendi toprağına onu yapmaz diyeceğiniz bir yapılaşma var. Yapmaz yani. Öyle bir yapılaşma var. Oranın yıkımı. Yani orası o kadar şirin bir ortaçağ Doğu Akdeniz limanıdır. Yani mimarisiyle, her şeyle kendisine çok özgüdür. Yani o zaten ufacık bir, onun bir tadı kalmıştır halen merkezde. Dediğim gibi, ama bununla beraber çok büyük dostluklar hatırlıyorum. Ben çok rahat yaşadım mesela, onu söyleyeyim. Çok rahat yaşadım. Yani bir de Kıbrıs'ta Türk pasaportuyla yaşıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Yani ben oradaki liberal hali çok sevdim. Onu söyleyeyim. Bizim etrafımızda biz buna çok hasretizdir. Yani hemen böyle, yani hospitality ile hostage taking birbiriyle karışır. Yani hani size misafirperverlik mi yapıyor, sizi rehin mi almış kişi, bilemezsiniz yani. Candır, ciğerdir, hemen iki dakikada. Bu size alan bırakmaz yani. Hani hoş gelir, hani böyle biz buna misafirperverlik de diyoruz bazen. Ben Kıbrıs'ta en çok, en böyle beni hem şaşırtan hem hoşuma giden şey, yerlerin size hep bir mesafe vermesiydi. Yani siz Türkiye pasaportlu olduğunuzu gördüğünüz zaman bütün o tarihten sizi sınava tutmamasıydı mesela. Ki düşünün, aktif bir şey. Ben şimdi Ermenistan'da da yaşadığım için karşılaştırabiliyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu bana çok büyük bir şey, yani bayağı güzel hava alabildim yani. Onu söyleyeyim, çok rahattı. Çok et yemek isteyenler mesela çok sevebilirler burayı. İnanılmaz bir et obur ada, onu söyleyeyim. Çünkü yani ada diyorsunuz değil mi? Her tarafın balıktan yıkılmasını bekliyorsunuz. İnanılmaz bir balık çeşitliliği var. Ama bir plankton eksikliği yüzünden çeşit çok, miktar az. Ve bu yüzden de tabii ki kuzu ve domuz tüketiminde, yani Avrupa'da bakın şimdi yine hangi derecedir, böyle tüketimde en üstte yer alan ülkelerden biridir. İnanılmaz şey, et obur bir de yer. Bilmiyorum buraya da bağlamalı mıydık ama leftiko, bu şey, bizim bu tandır denilen şeyi yaparlar. Bir de tabii patates, değil mi? Onunla beraber falan.
2: Hırsız kebabı.
1: Hırsız diyorlar, hırsızdı. Leftiko ve hırsız tabii ki.
2: Ya seni biraz bu anlattığın Kıbrıs hikayelerinden pek sana uymayan bir şey geldi aklıma. Biraz oraya doğru çekeyim istiyorum. Ben Kıbrıs deyince aklıma gelen, yani en sevdiğim şarkı hep Gevur İmam İsyanı'dır. Ben Bandista'dan hani çok çok severim, çok sevdiğim bir şarkıdır. Belki onu çalsak iyi olur.
1: O zaman bir dakika, bir defa ben çok hikayelerde aslında en sevdiğim yerlerden birine bağlamış oldum. Levon. Tabii bu Gevur İmam'ın hikayesi halen de çok etkili bir hikaye bu arada. Herkesin, yani özellikle Kıbrıs'ın mutluluğunu görmek isteyenlerin çok sürekli referans verdikleri bir hikayedir. Bir de ben oradayken 2016 yılında, Aralık'tı, Aralık 23, Antonakis diye oranın çok meşhur bir böyle bir sahnesi vardır. Bu Kıbrıs'ın güzel günlerinin, 74 öncesi günlerinin de çok önemli, işte konserlerin, oturup yemelerin, içmelerin yapıldığı bir yer. Orada Monsieur Dumani'nin konseri vardı. Ben oraya gittim ve orada bu dediğin şarkıyı kaydetmiştim. İstiyorsan, yani böyle güzel denk geldi. İstiyorsan onu, yani biraz tabii plak kaydı kadar veyahut da CD kaydı kadar temiz olmayabilir ama en azından oradaki ruhu da yansıtması, oradaki havayı da yansıtması aslında belki daha iyi olabilir. Ne dersiniz, onu çalalım mı?
2: Çalalım. Süper. Dinleyelim. Dolama.
0: Dinliyoruz.

0: Monsör Dumani'den dinledik. Yekta'nın bizzat kaydettiği, o konserde bulunduğu anda kaydettiği bir versiyonu dinledik. Dolama, arada kalanlardan. Yine balos formunda olduğunu görüyoruz parçanın. Galiba adalardaki formlar içinde biz balos formunu da pek seviyoruz gibi hissediyorum. Ben en azından çok seviyorum.
1: Evet.
2: Bu formu seviyoruz ama bu formu sevmenin de dışında biraz hikayesi de sözleri de güzel. Yani Türkçe versiyonunda epey daha anlaşılır bizim için tabii ki. Gavur İmam Baflı bir bölge önderi, yani yöresel ünlü birisi. Kendisine Kripto Hristiyan diyorlar ama İbrahim Ağa diye geçiyor adı. Onun çevresinde hem Rumlar hem Türkler epey ciddi bir kuraklık sonrasında, kuraklıktan sonra işte şarkının Türkçe versiyonunda işte tohumlar yerde kaldı gibi, işte toprakta kaldı gibi sözler de var. İsyan ediyorlar. Bir ara isyan başarılı.

0: olacak gibi de oluyor ama daha sonra isyan bastırılıyor. İbrahim Ağa da galiba ya Mısır'a ya da başka bir yere kaçarken ya da kaçtıktan sonra öldürülüyor ama bu şarkı günümüze kalıyor.
1: Tam işte forma da giriyor. O formun ağır aksak ritmiyle müthiş bir şekilde o hikayeyi anlatabiliyor. Müzisyene de yol veren, imkan tanıyan bir hikaye aslında baktığın zaman.
2: Evet, yani bu da tabii bir de demin Levon sormuştu ya, yani hani bu iki grubun birlikteliği falan filan. Yani orada tabii isyanı Osmanlı'ya karşı yapıyor bu. Yani o zaman daha çünkü 1830'lar değil mi?
0: 1833'müş.
2: 33. Ve ayrıca burada yakın zamanda olan bir şey daha söylemek lazım. Herkes Rumca biliyor burada tabii. Helence biliyor. Şu anda kuzeyde çok nadir. Yani eski kuşaklar halen konuşanlar var aralarında. Yani eski kuşaklarda. Şu anda yani adanın bir ortak dili de artık hızlı bir şekilde yok oldu. Onu da söylemek lazım.
1: Bu arada şu da aklıma geldi. 1833 deyince 1820'lerdeki o Moro Harbi'nin gerginliği Kıbrıs'a ancak sirayet ediyor olabilir mi?
2: Ya zaten bu işler böyle oluyor biliyorsun, domino mutlaka mutlaka vardır. Yani hani dediği gibi kuraklık diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun. Çünkü birçok şey üst üste geliyor burada. Ama tabii bu yani ve bir de sonuç itibariyle ikisinde de yani Osmanlı'ya karşı yapılıyorsunuz. Osmanlı idaresine karşı yapıyorsun oradaki. Mutlaka bakmak lazım tabii. Yani benim çok uzmanı olduğum bir tarih değil. Dolayısıyla çok iddialı bir laf etmeyeyim o konuda.
1: Evet, o sokaklarda dolaşmak hakikaten çok zevkli. Bunları anlamaya çalışmak, görmek bir yandan. Bir yandan da tabii çok da derin hikayeler.
2: Maalesef.
1: Kıbrıs ağırlığını koydu gerçekten. Bir taraftan Girit, Kıbrıs ayrık otu gibi de duruyorlar ya, kendi başlarına da bambaşka durumları var gayet tabii. Bambaşka karakterleri var. Bunu Çikudya ve Zivanya'dan da hissedebiliyoruz bir
0: Evet,
1: taraftan da.
0: aslında çok benzerler
1: Evet.
0: ama farklı isimlerle anılıyorlar. Tabii ki yani hem Girit'ten de bahsederken, Kıbrıs'tan da bahsederken ki Girit tabii ki biraz daha mümbit bu konuda. Hani üzümden bahsetmemek, üzüm yetiştiriciliğinden, bağcılıktan bahsetmemek mümkün değil ki Kıbrıs'ta da var ama tabii ki bir Girit kadar meşhur değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Kıbrıs'ın da çok meşhur bir tatlı beyazı var. Hatta rivayet olunur ki Kıbrıs'ı fetheden Osmanlı padişahı o beyazı elde etmek için ona biraz meftunmuş da o yüzden Kıbrıs'ı aldı derler.
2: Evet. Evet.
1: Vesile olmuş.
2: Bir de Kıbrıs'ın bir de şeffafı var. Madem öyle beyaz kırmızıdan gidiyoruz, bir de şeffafı var. Zivanya diyorlar ismine ve
0: Evet.
2: onu derste böyle konuşurken öğrenciler işte burayı sever misiniz, şununu bunu falan filan. Tabii dedim yani hani neden olmasın iş o şeffafa gelince. Ben birkaç kere denemiştim. Böyle ilk kez böyle yaptığınız zaman böyle bir aman ya Rabbim hangi yani bir insan hangi gerekçeyle bunu tüketir fikri yaratıyor. Bizim bir hocamız da onun daha çok temizlik malzemesi olarak kullanılması gerektiğini düşünen bir arkadaş hocamız da vardı. Her neyse
0: Sizinle aynı fikirde değildim ama burada
2: ama değil
0: övecek de
2: işte.
0: değilim.
2: Hayır, ben şurada şunu diyeceğim zaten. Şimdi orada o hocamdan ayrılacağım. Bu sadece birinci için öyle o hissi veriyor. İkincisinden sonra verdiği hissi tarif etmem mümkün değil. Yani öyle söyleyeyim ve bu öğrencimiz ben size hocam dedi biz evde yapıyoruz getireyim dedi. Ben de hani böyle sembolik bir şey geleceğini düşünerek yani gerek yok zahmet etmeseniz falan dememe kalmadan zaten hafta içinde ikinci ders vardı. Bu beşlik pet şişeler yok mu? Yani onu düşünürseniz o içindeki malzemenin etkisini düşününce tabii çok yani bu şeffafın diyelim ki Kıbrıs'ın şeffafının o bana çok keyif aldım ama zor bir iş yani o bir sanata lazım çünkü nerede duracağınızı kesinlikle çok iyi bilmeniz gerekiyor çünkü sizi alıp bambaşka yerlere götürebilecek bir şeffaf o.
1: Evet, tam biraz varlık biraz yokluk hikayesi gibi bu
0: Evet.
1: anlattığı hikaye. Evet, gerçekten her bakımdan şahsına münhasır bir ada Kıbrıs. Çok güzel dinledik gerçekten Kıbrıs'ı. Biraz Girit'e bakalım mı? Programın son bölümüne giriyoruz. Yeterince bakamayacağız ama nasıl olsa devam edeceğiz muhabbetimize sonra.
2: Evet yani o zaman
1: Ne çalalım Yektan?
2: valla iki tane kaydımız var sanırım Girit'ten. Ben şeyle başlayalım derim. Harileos Piperakis'in Harileos Biberakis muhtemelen veyahut da etikette kullandığı ismiyle Harileos Kritekos'un Amerika'da kaydettiği 1926 yılında New York'ta kaydettiği bir sirto ile başlayalım. Herostrianos Sirtos diye. Bunun ilginç tarafı Demin bu bir önceki programda bahsettik ya, bu işte Doğu Akdeniz böyle ortak bir şey olması, bir müzisyen sahnesi oluşması, müzisyenler sahnesinin oluşmasından bahsetmiştik. Bu onun örneklerinden biri, çünkü bunu Faros firması, daha çok Ermeni kayıtlarını, Ermeni ve Türk kayıtlarını, Türkçe kayıtları yapan bir Ermeni firması şey yapıyor, basıyor. Ve ben çok severim. Bakalım, umarım dinleyiciler de beğenir.
1: Hem de böylece bir Sirto örneğini de Baloslardan sonra dinlemiş olacağız. Dinliyoruz parçayı.

0: Halil Ağaus, Biberakis'ten bir Sirto örneği dinledik 1926 yılında.
1: Evet. Burada da Levon sanırım demişti değil mi? Yani zor bir gırtlak. Hani bir defa çalgılar çok tabii ki.
2: Biraz zordan ziyade biraz da tanıdık ya, böyle bizim bir, yani yaşlıların öyle bir gırtlak, ne denir onu, o hareketini bilmiyorum. Öyle ya, yani benim yayam türkü söylerken öyle söylerdi, öyle bir name yapardı. Çok ona benziyor gerçekten.
0: Orada Girit'in karakterini de görüyoruz. İki adanın arasındaki farkı da, yani gerçi başka bir formda bir parçayla başladık aslında. Biraz daha anlaması belki daha zor olabilir ama sonuçta enstrüman yapısı, kullanım yapısı, onları da farklarını görüyoruz. Orada lavta, lira gibi enstrümanların nasıl bir üslupla çalındığını görüyoruz. Mesela Kıbrıs müziğinde biraz daha lavtayı perküsyon gibi de çalar. Girit'te daha farklı bir üslupla dinledik şimdi. Sirto'nun da ne kadar neşeli bir form olduğunu da gördük. Sirto biraz daha toplu danslara yol açan bir form. Programın başında dinlediğimiz baloslar ise, balos İtalyanca'dan geliyormuş Yunanca'ya. Bir dans, ikili dans anlamına geliyor. Ve iki dörtlük bir, aslında çok iyi tanıdığımız bir müzik ritmi. Sirto biraz daha farklı.
2: Ben balozun bir müzik ritmi olduğunu ilk defa duyuyorum. Cehaletime verin, kusura bakmayın. Fakat balozla alakalı başka bildiğim bir şey var. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde biraz böyle İstiklal Caddesi ve civarlarında sefaretler, büyükelçilikler, elçilikler kurulduğu zaman oralarda böyle büyük balolar veriliyor. O balolarda da işte kadınla erkekli danslar ediliyor, müzikler çalınıyor. Daha sonra meşhur, yani eğlencesiyle meşhur Galata'da da biraz o baloların replikaları yapılıyor. Yani yine kadınların, erkeklerin beraber dans ettikleri, böyle şık kıyafetli kadınların farklı hizmetlerde sunduğu bir sistem kuruluyor. O mekanların ismini de baloz diyorlar.
0: Evet, o
2: Hatta şimdi şeyde, Karaköy'de de Baloz Sokak diye bir sokak da var. Ben hani o baloz kelimesinin nereden geldiğini bilmiyordum. Büyük ihtimalle bu dans hem İtalyanca, Galata'da olmasından da kaynaklanıyor, hem Rumca, demek ki böyle bir akrabalık ilişkisi varmış.
0: evet, ada müziklerinde de işte en bilinen 2-3 formdan bir tanesi balos, sirtos. Bunlar çok önemli. Ekoller de öyle. Simirneiko, Politissa, İstanbul havası. Bunlar ayrı damarlar her
2: Politisa
0: biri.
2: çok güzel değil mi? Yani aslında İstanbul demiyor, şehirli diyor.
0: Evet.
2: Ama şehir
0: Tabii.
2: deyince de aklına İstanbul gelecek tabii ki.
0: Zaten.
1: Herhalde Politissa İstanbullu kadın mı demek oluyor? Politiko diyorlar çünkü diye düşündüm.
0: Politisa'yı Rosa için söylüyorlar ama
1: Ama
0: aynı
1: işte
0: zamanda o bir
1: kadın olduğu
0: formun da
1: için evet.
0: adı. Tabii.
1: Evet.
0: O bir
1: Demek ki
0: formun da
1: kadın.
0: adı haline geliyor sonra.
1: Evet. Ya şeyle ilgili, Girit'le ilgili son bir şey söylemek, eklemek isterim. Girit ilginçtir. Dili itibariyle de yani bu daha böyle Helen dillerine hakim, müziklerine hakim arkadaşlarımın bana söyledikleri veyahut da bilmiyorum artık onların millet mitinden midir, hakikati ne kadar vardır bilmiyorum ama onu aktarayım ben sadece. Helen dünyasında Pontik, Pontus Rumlarına benzetirler. Hem lira, sen lirayı söyledin, hem bunun üzerinden, hem dil üzerinden benzetiliyor. Söyleme tarzı dedi Levon. Burada da hani Doğu Karadeniz'de vardır ya böyle hani bir şeyi yarım bırakmak, son heceyi söylememek falan filan diye. Burada da benzer bir durum olduğunu söylüyorlar. Yani şeyde Girit vokallerinde de benzer bir durum olduğunu söylüyorlar. Bilemiyorum artık. Yani bunu da ekleyeyim.
0: Evet, ya her bakımdan kişiliğini her alanda ortaya koyan bir ada, Girit Adası. Girit'in hatta Kıbrıs'tan belki en büyük farkı kişiliğini büyük bir ağırlıkla koyuyor olmasıdır herhalde. Girit lirası da tabii kemençeye çok benziyor. Fakat kemençeden biraz farklı, tırnak tuşesiyle çalıyorlar. Klavyede kemençeyi tuşeyle çalar. İşte nasırlar çalışır orada. Ama Girit lirasında teli tırnağına sıkıştırıyor ve arşeyle çekiyor. Bu şekilde çok daha farklı bir üslup alıyor. Biraz tabii enstrümanın yapısı da değişik. Daha yayvandır. Kemençeden biraz daha değişiktir. Çok özel bir enstrüman. Lavtası da öyle. Kıbrıs'la Girit lavtası arasındaki farka da bakacak olursak, söyledim zannediyorum, ikinci tekrar olabilir. Olursa özür dilerim ama söylemediysem de çok önemli bir detay. Girit lavtası biraz daha küçük ve daha gövdesi derin. Bu da ona daha organik bir ses kazandırıyor. İkisi arasında da böyle bir fark var. Girit'te müzik de ikiye ayrılıyor tabii yani. Bir patriotik şarkılar, bir de aşk şarkıları diye adlandırılıyor. Bu çok geçmişten bu yana gelen bir hikayesi aslında Girit müziğinin. Burada da bu Sirto'da bir dans olduğu için herhalde çok suya sabuna dokunmayan bir başka bir hikaye anlatıyor. Tam şarkının Türkçesini bilmiyorum.
2: Bir de Girit'te şey de var değil mi? Aslında tulum da var. Yani birebir aynı tulum mudur bilmiyorum ama tulum da var diye biliyorum.
0: Var tabii. Tulum çok benziyor. İskoçya'daki, Karadeniz'deki hepsi birbirine aslında benziyor. Biraz bir iki üslup farkları var.
2: Yağmurlu ve dağlıksa tulum çalıyoruz demek ki.
1: Evet. Tabii daha gerekiyor. Daha yükseklik gerekiyor. Bir irtifa gerekiyor tulum için kesinlikle.
0: Evet, keçi, geyik falan gibi şeyler de gerekiyor tabii. Enstrüman yapımcılığında.
1: Ya Girit'le ilgili daha da konuşacak şeyler de çok tabii ki. Yani bir de orada tabii daha farklı da bir anladığım kadarıyla sosyal mizaçla da karşı karşıya kalıyoruz. Yıllar önce şeyi dinle bir haber okumuştum. Tabii özellikle kırsal alanlarında, tarımla ilgilenen yerlerde büyük şey ihtiyaçları var. Çalışan işçi, emek ihtiyaçları var. Ve Arnavutluk'tan böyle şeyler geliyormuş, çalışanlar geliyor. Sonra bunlar işte oturma izinleri falan filan diye alıyorlar bunları gözaltına. Köylülerin karakolu basıp yani ellerinde şeylerle gözaltına alınanları özgürleştirmeleri hikayesini dinlemiştim. Yani bir şey ya tarafı da var. Yani siz denildin ya bu patriotik şarkılar falan kısmını dedin. Yani böyle bir anladığım kadarıyla tarihsel olarak da bunun şeyleri var. Girit'in böyle bir sert yanı da var.
0: Çok gerçekten ilk programda galiba bahsetmiştik. Girit'te bir kahvehaneye girdik bir yerde, bir dağ tepesinde yolda bir mola verdik, durmamız gerekti. Çok da sert bir coğrafya hakikaten. Bir yerden bir yere gitmek de bir mesele. Bayağı 200-300 kilometre arabalar kullanıyorsun ve yollar da öyle çok rahat yollar değil. Kahvede adam demişti. Ya dedi, nereden geliyorsunuz dedi. Ben Bozcaada'dan, Tenedos'tan geliyoruz deyince. Ya dedi, işte bakma dedi. Biz de dedi burada 600 yıl dedi Osmanlılar idare etti. 200 senedir dedi bunlar var dedi. Biz dedi yani ikisi
2: o da bunlar yani.
0: O da bunlar yani. Evet. 200 senedir hiç bunlar diye laf ediyorlar. Kendilerini hiç kimseden saymıyorlar. Biz ayrı bir yeriz diye hep belirtiyorlar. Hakikaten de ulaşması da öyle. Bulunduğu yer de öyle. Ege'nin başladığı yer. Akdeniz'in bittiği yer bir yandan baktığında. Girit çok özel bir yer. Sirto'da toplu dans, balodaki o çiftler halinde yapılan danstan Sirto toplu herkesin kol kola girdiği, daha büyük coşkuların olduğu panayırların en önemli formudur Sirto. Bu son dinlediğimiz örnekte de bunu çok çok güzel bir şekilde görmüş olduk. Hakikaten şahane bir örnekti. Fakat süremiz doldu. Bu haftaki programı da bitiriyoruz. Programın sonunda bir parçayla bitirmeye çalışalım. Süremizi aşıp aşmadığımızı da göreceğiz bir noktada.
1: Neşeli bir şeyle bitirelim. Neşeli bir şeyle bitirelim. Evet, Sirto'yla yine Kritikos Sirtos. Bu Folkcraft International Greek Orchestra tarafından çalınıyor. Folkcraft ilginç bir firma, ilginç bir kurum. Şöyle ki bunlar dünyanın her yerindeki dans müzikleri üzerine uzmanlaşıyorlar. 1946 yılında Amerika'da faaliyete başlıyor. Ve onun serisi vardır. Yani bütün dünyanın işte Portekiz'den de çalar, İspanya'dan da falan filan. Bu ilginç Girit versiyonu. Ben böyle sentetik işleri de seviyorum. Yani böyle çok otantikçi falan olduğum da sanılmasın. Çünkü taş plak maş plak deyince insanların hemen aklına o geliyor. Bu özcü mözcü herhalde diye. Böyle sentetik işleri de seviyorum ve iyi şeyler çıkıyor. Dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı sonrası da çok neşeli bir dönemdir insanlık adına. Yani hani insanların böyle çok rahatladıkları bir dönemdir. O dönemin bence şey tınılarını da yansıtıyor ve çok iyi perform edilmiş, çok iyi icra edilmiş, yorumlanmış bir versiyonu diye düşünüyorum. Umarım dinleyiciler de keyif alır.
0: Evet, bu bir de brass band gibi. Yani aslında Girit'in otantik enstrümanlarıyla çalmıyor. Ya aslında şöyle bir şey bile denebilir. Girit müziğinin dünyaya müzikal tercümesi denebilir.
1: Bravo.
0: Bir tarafıyla baktığımızda Kritikos Sirtos. Hem bir Sirto'yu Folk Art Orkestrası'nın Girit müziğini sunmasıyla bitiriyor olacağız programı. Evet, bu haftaki programın sonuna geldik. Yektan, müthiş örnekler, şahane hikayeler ve çok güzel şeyler anlattın bize.
1: Vallahi
0: çok çok Levon'a teşekkürler.
1: Ve sana çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ben zaten takip ediyorum sizi. Yine bir illa kesişiriz bir noktada.
2: Eylemlerimiz devam edecek efendim.
1: Şüphesiz.
0: Bir dakika. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bu ekibe doyamıyoruz. Yani seni dinlemeye de doyamıyoruz.
1: Bir mukabele.
0: çok güzel kayıt örnekleri çalmaya da devam edeceğiz. Bu hafta program konuğumuz Yektan Türk Yılmaz'dı. Önümüzdeki hafta aynı ekip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sinem Temir Özteker ve Dinçer Teker'e teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
1: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Clinton Varley'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Hazırlayan ve sunan Ahmet Güner.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Amerikan klasik müziğini tanıttığımız programımızın bu ikincisinde bu müziğin köklerini oluşturan değişik etki ve akımları irdelemeye devam edeceğiz. Lowell Mason, Amerikan müzik tarihinde büyük bir etki bırakmıştır ve onu birçok senfonik besteci izlemiştir. Bunlar arasında Anthony Philip Heinrich, George Bristow, William Henry Fry, William Gilchrist, Silas Pratt gibi isimler vardır ama bunların içinden günümüzde adı bilinen sadece William Henry Fry kalmıştır. İleriki bir programımızda Fry'a daha geniş yer vereceğiz ve değişik eserlerini dinleyeceğiz. 1803 yılında Fransızlardan Louisiana bölgesinin satın alınarak Amerikan Birliği'ne katılmasıyla ülkeye Louisiana'dan Batı Virginia'ya kadar geniş topraklar kazandırılmıştır. Bu toprakların ilk yerleşimcileri genelde İskoçya kökenlilerdir ve onların kendi ülkelerinden getirdikleri şarkı geleneği bu yeni topraklarda çok zengin bir halk baladı geleneğini yerleştirmiştir. Genelde Appalachia ve Mississippi Vadisi folk müziği olarak adlandırılan bu akım belli başlı bestecilerin yetişmelerine yol açmasa da özellikle iç savaş sırasında diğer bölgelere de yayılmış ve Amerikan klasik müzik bestecileri üzerinde derin bir etki yapmıştır. Bu akım iç savaş sonrasında Güney'in zenci Amerikan müziğiyle kaynaşarak bluegrass ve rhythm and blues denilen popüler müzik türlerini de yaratmış. Bunlardan ise 1950'lerde rock and roll müziği doğmuştur. Appalach müziğinin bir diğer özelliği de diğer bir popüler müzik akımı olan country and western akımına öncülük etmiş olmasıdır. 1900'lerden itibaren de Nashville, Tennessee bu akımın ulusal başkenti haline gelmiştir. Amerikan müziğinin bir diğer akımı da yerli Kızılderili kabilelerinin müziğidir. Bu müzik Kızılderili kabileleri için büyük öneme sahiptir çünkü onların yaşamında müzik her türlü faaliyetin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu konuda sistematik bir çalışma ise ancak 1900 yıllarının başında Natalie Curtis tarafından yapılmış ve 1907'de yayınlanan The Indian's Book, Kızılderililerin Kitabı adlı eserinde çeşitli kabilelerin sadece müzikleri değil ama onların mitolojisi, folklörü ve grafik sanatları da ilk kez Amerikan kültürüne kazandırılmıştır. Kızılderili müziğinin Amerikan klasik müziği üzerindeki etkisi çok değildir. Edward McDowell ve Henry Gilbert bazı eserlerinde Kızılderili temalarını kullanmışlardır. Bu besteciler arasında en önemlisi ise Kızılderili müziğinin gerçek temalarını kullanan Arthur Farwell'dir. Farwell, 1872 yılında St. Paul, Minnesota'da doğmuştur ve üniversite çağında müziğe ilgi duyarak Boston'da Homer Norris'ten teori dersleri almış, daha sonra Almanya ve Fransa'ya giderek burada Engelbert Humperdinck, Hans Pfitzner ve Alexander Gilman'dan dersler almıştır. Daha sonra Amerika'ya dönen besteci burada birçok uğraşı içinde Wah One adlı basım evini kurmuş ve bu kuruluş Amerikan müzik tarihinde büyük rol oynamıştır. Şimdi Arthur Farwell'in Kızılderili etkisinde yazdığı eserlerinden birkaçını dinleyelim. İlk eser Prairie Miniature, Bozkır Minyatürü, Kaliko Nefesliler Topluluğu çalıyor.

Şimdi ise Farwell'in yine otantik Kızılderili temalarını kullandığı birkaç piyano eserini dinleyeceğiz. Opus 11 American Indian Melodies, Amerikalı Kızılderili melodilerinden Song of the Deathless Voice, Ölümsüz Sesin Şarkısı. Opus 13 Ichu Budzi ve Opus 20 From Mesa and Plains, Pony Horses, Mesa ve Yaylalardan, Pony Atları. Piyanist Dario Müller çalıyor.

Zenci esirler, Virginia'daki plantasyonlarda çalıştırılmak üzere ilk kez 1619 yılında Hollandalılar tarafından Amerika'ya getirilmişlerdir. Dolayısıyla da Amerikan Afrikalılar bu kıtaya Mayflower gemisindeki hacılardan bile daha önce gelmişlerdir. Bu esirler kendi ülkelerinde kendi kültürlerine sahiptirler ve bunun içinde müzik en ilkel şekliyle olsa bile çok önemlidir. Bunun yanı sıra bu müzik kendi çok değişik enstrümanlarını da yaratmıştır. Amerika'daki zenci müziği üzerine uzun süre hemen hemen hiçbir çalışma yapılmamış, konuyla ilgili ilk yayın 1846'da çıkmıştır. Bu zamana kadar ise zencilerin müziği kendi içinde bir evrim geçirmiş ve bu müziğin içine Anglo-Amerikan ögeleri girmiştir. Bunun yanı sıra diğer bir gelişmede pek çoğu Hristiyanlığı kabul eden zencilerin beyazlar etkisiyle oluşan kilise müziğine yaptıkları eşsiz katkıdır. Bütün bunlar ise daha sonraları zenci spiritüelleri denen müzik akımına örnek oluşturmuştur. Esaretin kaldırılması ile birlikte yeni gelişen zenci şarkı formları ise 1910 yılları civarında herkesin çok iyi bildiği blues tarzının dolmasına yol açmış ve bu da caz, bluegrass ve ilk rock and roll parçalarının esasını oluşturmuştur. Zenci esaslı müzik hem özgün formları ama özellikle de caz formuyla Amerikan klasik müziği üzerinde büyük etki yapmış ve özellikle 20. yüzyıl bestecilerinden çoğu zenci esaslı müziğe eserlerinde yer vermişlerdir. Caz bununla da kalmayarak tüm dünyada hem klasik ve hem de popüler müzik formlarını etkilemiş ve bilhassa Avrupa'da 1920'lerden bu yana birçok klasik müzik parçasında yer almıştır. İleriki programlarımızda zenci müziğinin etkisini taşıyan pek çok örnekler dinleyeceğiz. Amerikan klasik müziğinde önemli bir akım da balat formudur. Bu form Amerika'nın çeşitli bölgelerinde var olmasına rağmen yayılıp genişlemesi 1820 yıllarından itibaren başlayarak günümüze kadar devam etmiştir. Balat formunun etkisiyle gelişen müzik en büyük hamisini Stephen Collins Foster'da bulmuştur. Amerikan müziğinin babası olarak da tanımlanan ve 1826 yılında doğan Foster, bu şarkı tarzı ile ilk kez popüler sanat şarkılarını yazmış ve bu forma benzersiz bir Amerikan kimliği kazandırmıştır. Şimdi Foster'ın bu şarkılarından bazılarını dinleyelim. Beautiful Dreamer, Ah, May the Red Rose Live Always, If You Only Got a Mustache, Soprano Jean Denton'a, piyanoda Thomas Stumpf eşlik ediyor.

Foster'dan 3 şarkı dinledik. Foster'dan şimdi ise Commemoration Symphony, Kutlama Senfonisi adlı eserini dinleyeceğiz. William Steinberg, Pittsburgh Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor.

0: Bir programımız daha burada sona ererken haftaya yeniden beraber olabilmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitaki Yayınları.

Dölleme odasındaki rezaletten sonra Londra'nın bütün üst sınıf insanları kuluçka ve şartlandırma müdürünün önünde, daha doğrusu eski müdürün önünde, çünkü zavallı adam olayın hemen ardından istifa etmiş ve bir daha merkeze adımını atmamıştı, dizlerinin üstüne çöküp ayaklarına kapanarak ona babam diyen, bu şaka neredeyse gerçek olamayacak kadar güzeldi, o muhteşem yaratığı görmek için deli oluyordu. Oysa Linda hiçbir etki yaratmamıştı. Hiç kimse Linda'yı görmek istemiyordu. Birinin anne olduğunu söylemesi şaka sınırlarını aşıyordu, müstehcenliğe giriyordu. Üstelik Linda gerçek bir vahşi değildi. Herkes gibi şişeden alınmış ve şartlandırılmıştı. O yüzden de gerçekten tuhaf fikirleri olamazdı. Son olarak da, ki bu insanların zavallı Linda'yı görmek istemeyişinin en önemli nedeniydi, görünüşü sorundu. Şişmandı ve gençliğini yitirmişti. Dişleri berbattı, teni lekelerle doluydu. Hele bir defa o vücudu, Ford aşkına, mideniz bulanmadan, evet gerçekten bulanmadan ona bakmanız imkansızdı. O nedenle de seçkin insanlar onu görmemeye kararlıydılar. Linda'ya gelince, o da onları görmeye can atmıyordu. Onun için uygarlığa dönüş, Soma'ya dönüş demekti. Yatakta uzandığı yerde tatil üstüne tatile çıkabilmek demekti. Dönüşte de asla bir baş ağrısı ya da kusma nöbeti olmayacak, peyotl'dan sonra daima olduğu gibi sanki utanılacak derecede antisosyal bir şey yapmışsın da bir daha başın dik yürüyemeyecekmişsin hissi olmayacaktı. Soma bu tatsız oyunların hiçbirini oynamazdı insana. Sunduğu tatil kusursuzdu ve eğer sonraki sabah nahoş olursa bu nokta noktanın kendisinden değil, tatilde alınan zevklerin farklılığından kaynaklanırdı. Bunun da çaresi tatili sürekli kılmaktı. Açgözlü bir şekilde, sürekli daha çok, daha sık dozlar isteyerek yaygara çıkarmaya başladı. Doktor Shaw başta karşı çıkmıştı. Ancak daha sonra istediği miktarları vermeye başladı. Günde 20 grama varan dozlar alıyordu. Doktor kendi aralarında konuşurken Burner de, "Bu dozlar bir iki ay içinde sonunu getirecek," dedi. "Bir gün solunum sistemi felç olacak. Nefes alamayacak. Tükenecek. Bir bakıma iyi de olur. Eğer gençleştirebilseydik elbette durum farklı olurdu. Ama yapamıyoruz." John bu duruma itiraz ettiğinde herkes çok şaşırdı. Çünkü Soma tatilindeyken Linda ortalıkta görünmüyordu. "Ama o kadar büyük dozlar vererek hayatını kısaltmıyor musunuz?" Doktor Shaw, "Bir bakıma evet," diyerek kabullenmek zorunda kaldı. "Fakat bir bakıma da aslında ömrünü uzatmış oluyoruz." Delikanlı anlamayan gözlerle baka kaldı. Soma, "Zamanın birkaç yılını yitirmenize neden olabilir," diye devam etti doktor. "Ama size zamandan bağımsız tanıdığı büyük, ölçülmez süreleri bir düşünün. Her Soma tatili, eskiden atalarımızın sonsuzluk dediği şeyin bir parçasıdır." John anlamaya başladı. "Dudaklarımız ve gözlerimizdeydi sonsuzluk," diye mırıldandı. "Ha? Önemli değil." Doktor Shaw devam etti. "Tabii ki yapılacak ciddi işleri varsa, insanların durmadan nokta nokta alıp sonsuzluğa uçmalarına izin vermezsiniz. Onun yapacak ciddi bir işi olmadığını düşünecek olursak," John ısrarlıydı, "yine de doğru olduğunu düşünmüyorum." Doktor omuzlarını silkti. "Yine de eğer sürekli olarak deli gibi çığlıklar atmasını tercih ederseniz," sonunda John vazgeçmek zorunda kaldı, Linda Soma'sına kavuştu. O günden sonra da Bernard'ın kaldığı binanın 37. katındaki küçük odasında kaldı. Sürekli yataktaydı. Radyo ve televizyon sürekli açık, ağır parfüm musluğu damlıyordu ve Soma tabletleri elinin uzanabileceği uzaklıktaydı. O odadaydı ama aslında hiç de orada sayılmazdı. Daima uzaklarda, sonsuz uzaklıkta bir yerlerde tatildeydi. Başka bir dünyadaydı. Ve bu dünyada radyodan duyulan müzik bir sesli renkler labirentine dönüşüyordu.
Kayan ve kalp gibi atan bu labirent, muhteşem ve kaçınılmaz dönemeçlerden geçerek mutlak inancın parlak merkezine uzanıyordu. Bu merkezde, televizyon kutusunun dans eden görüntüleri tarif edilmez güzellikte, herkesin şarkı söylediği bir duyusal filmdeki dansçılara dönüşmüştü. Ve damlayan paçuli parfümü, kokunun ötesinde bir şeydi. Güneşti. 1 milyon tane seksofondu, sevişen Popeye'ydi ve bütün bunların kendisinden çok daha böyleydi ve gerçekti ve de sonsuzdu.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitaki Yayınları.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülde, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown in the wind.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Reklamlar.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
8: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yankı Yazgan'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Frans Öpücüğü'nde Mayıs ayının ilk programıyla birlikteyiz. Bu programla birlikte Frans Öpücüğü 8. yaşını da dolduruyor aynı zamanda. 2018'in Mayıs ayında yayınlanan ilk programı 1968 yılının popüler şarkılarına ayırmıştık. Bunun ardından da her yıl Mayıs ayının ilk programını 50 yıl öncesinin şarkılarına ayırmak bir alışkanlığa dönüştü. Bu nedenle bu hafta 1976 yılının öne çıkan şarkılarına kulak vereceğiz. Açılışı da Nicolas Perak'ın 1975'in son aylarında piyasaya çıkmasına karşın 1976'nın Ocak ayında liste başı olan şarkısı Emon Per'le yaptık. Bir önceki yıl yayınladığı So Far Away From LA adlı parçasıyla yankı uyandıran sanatçı bu otobiyografik sayılabilecek şarkıda da Sartre'dan Greco'ya, Aragon'dan Trene'ye, Beko'dan Brel'e dönemin birçok ünlü ismini de anarak Kahire'de doğup 50'li yıllarda Paris'te tıp fakültesini bitiren babasının gençlik günlerinden bahsediyordu bize. 1976'nın hemen başında piyasaya çıkan ve günümüzde artık bir klasik olarak kabul edilen bir parçayla devam edeceğiz programa. Kaliforniyalı bir manken olan Jean Manson, 1970'lerin başında şansını Avrupa'da denemek için buraya gelmiş, bir İtalya macerasının ardından yerleştiği Fransa'da kusursuz fiziği sayesinde büyük ilgi görmüştü. Barclay Plak şirketinin albüm kapaklarından sorumlu fotoğrafçısı Alain Marouani ile Playboy dergisi için de poz verdiği 1974 yazında bir albüm için yapılan fotoğraf çekiminde tanışan genç kızın çekimlerin sonunda şarkı söylediğini ve gitar çaldığını belirterek Alain'e bir demo kaseti vermesi onun için yepyeni bir kariyerinde başlangıcı oldu. Jean'in güzelliği ve karizmasından etkilenen Alain bunu kardeşi menajer Jacques Marouani'ye anlattı. Jacques da Jean'i besteci Jean Renoir'la tanıştırdı. Bu çekici Amerikalı şarkıcıya hayran kalan Renoir onun yapımcılığını üstlenmeye karar verdi. Bununla birlikte Jean'i müzikseverlere tanıtmak için sesine uygun güçlü bir şarkıya ihtiyaç vardı. Bir gece Paris'le Provence arasında araba kullanırken yumuşak ve hafif oryantal esintili bir melodi tasarlayan Jean Renoir, birkaç gün sonra da Jean ile söz yazarı Michel Mallory'yi bir öğle yemeğinde bir araya getirdi. Mallory'nin Manson'un sesi ve kişiliğine, Renoir'ın da melodisine uygun sözleri kaleme almasıyla Avant de Nous Dire Adieu ortaya çıkmış oldu. 1976 yılının ilk günlerinde CBS etiketiyle yayınlanan şarkı, radyolarda sıkça çalınmasının yanı sıra Manson'un Carpentier'lerin ünlü televizyon şovuna birkaç kez konuk olması sayesinde devasa bir hit haline geldi. Şimdi biz de önce bu şarkıyı Jean Manson'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Enrico Macias ve Ajda Pekkan 1976'nın Mart ayında efsanevi Olympia salonunda verdikleri konserde Macias'ın On S'embrasse et on oublie adlı parçasını yarı Türkçe, yarı Fransızca sözlerle seslendirecek.

İlk olarak Jim Manson'dan dinledik repertuarının en sevilen parçası olan Avant de Nudi Radyo'yu. Bunun ardından daha çok sözleri Fikret Şeneş imzalı, Hoş Görsen adını taşıyan Türkçe uyarlamasıyla tanıdığımız Ensemble Seon Ubi'yi Enrico Macias ve Ajda Pekkan seslendirdi. 1976'nın Mart ayına ait bir canlı performans kaydıyla. Veronique Sanson'un 1976'nın Şubat ayında yayınlanan Vancouver adlı albümünün isim şarkısı var sırada. 1973 Şubat'ında ani bir kararla Michel Berger'den ayrılarak Amerikalı müzisyen Steven Stills ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşip bir ay sonra da onunla evlenen Sanson, 1975'ten itibaren Stills'in alkol ve uyuşturucu problemleri nedeniyle evliliğinde mutsuz günler yaşamaya başlamıştı. Sanson'un 4. stüdyo albümü Vancouver işte bu tip ailevi sorunların yaşandığı bir dönemde piyasaya çıktı. Yapımcılığını Bernard Saint-Paul'un üstlendiği bu çalışmasının isim şarkısının ortaya çıkış sürecini şöyle anlatıyordu Sanson. Bu albümde yer alan şarkıları yazarken canım aslında bunları bir albüme dönüştürmeyi hiç istemiyordu. Bunun üzerine Bernard beni yanıma su ve yiyecek bırakarak bir odaya kapadı ve ne olursa olsun dışarı çıkmamı yasakladı. Ben de orada hızla Vancouver kalemi aldım. Kapıya vurdum ve aklıma bir şey geldi. Şimdi kapıyı açabilir misin dedim. Hiç tanımadığı ama isminin kulağa hoş geldiğini düşündüğü bu şehir hakkında yazdığı şarkı Veronique Sanson'un o dönemde turneler, yolculuklar, geceler, müzik ve barlar arasında geçen yaşamını simgeliyordu bir anlamda. Bu konuyla ilgili şarkılarımda bitmek bilmeyen yolculuklarımı, sabahın oluşunu görmediğimi söylemem sadece tasvir amaçlı. Şikayet etmiyorum, olanları anlatıyorum ve özellikle hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum diyecekti sanatçı. Bununla birlikte Vancouver'ın aslında yalnız bir kadının yakınmalarını içermesi hakkındaysa, yalnızlık benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Aynı zamanda kötü günlerin eski bir yoldaşı. Yaratıcılığı kendini yeniden inşa etmeyi teşvik ediyor. İfadelerini kullanacaktı Sanson. Biz de şimdi ilk olarak bu şarkıyı ondan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Katrin Ferry, 1976'nın Nisan ayında Hollanda'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Fransa'ya ikinciliği getiren Un, deux, trois adlı parçasıyla bizlerle olacak.

Önce Veronique Sanson'dan dinledik 1976 Şubat'ında yayınlanan 4. stüdyo albümü Vancouver ismini veren parçayı. Bunun ardından da Katrin Ferry, o yılın Nisan ayında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Fransa'ya ikinciliği getiren Un, Deux, Trois ile bizlerle oldu. 70'li yılların ortasında Maliye ile yaşadığı vergi problemleri nedeniyle Sylvie Vartan ve oğulları David ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşme kararı alan Johnny Hallyday bu kararından kısa sürede vazgeçerek kaydettiği yeni bir albüm ve Palais de Congrès'de verdiği bir dizi konserle 1976'nın yaz aylarında Fransa'ya geri dönmüştü. Sanatçının 23 Haziran 1976'da piyasaya çıkan 21. stüdyo albümü Derrière l'Amour'da aynı yılın başında single olarak yayınlanan ve büyük yankı uyandıran Requiem pour un Fou'nun yanı sıra Gabriel ve Jupa de Rock'n'Roll pour moi gibi zamanla birer klasik haline gelecek uyarlamalarda yer alıyordu. Albümün isim şarkısı Derrière l'Amour, Toto Cutugno'nun Dietro l'Amore adlı parçasından Pierre Delanoë tarafından Fransızca'ya uyarlanmıştı. Yayınlanmasının hemen ardından Fransa listesinde bir numaraya kadar tırmanan şarkı toplamda 600 bini aşan bir satış rakamına da ulaşacaktı. Biz de şimdi önce bu parçayı Johnny Hallyday'den dinleyeceğiz. Bunun ardından da Johnny'nin yakın dostu Eddie Mitchell, Amerikalı söz yazarı, besteci ve yorumcu Tom T. Hall'un 1969 tarihli That's How I Got to Memphis adlı parçasının sözleri kendi imzasını taşıyan Fransızca uyarlaması Sur la route de Memphis'le gelecek Apaçık Radyo mikrofonlarına.

İlk olarak Johnny Hallyday'den dinledik. 1976 yılında yayınladığı albüme ismini de veren Derrière L'Amour adlı parçasını. Bunun ardından da Eddie Mitchell, Sur la Route de Memphis'te bizi Memphis'e doğru bir yolculuğa çıkardı. 1975'in son günlerine Le France adlı parçasıyla damga vuran Michel Sardou, 1976'nın ilkbahar aylarında bu parçaya da yer verdiği 5. stüdyo albümü La Vie'yi piyasaya sürmüştü. Sözleri Pierre Delanoë, Claude Lemel ve Gilles Thibault gibi usta isimlere ait 11 şarkıdan oluşan bu albüm, aynı zamanda ölüm cezasını onaylamakla itham edilen Je suis pour, belli kesimleri rahatsız eden sivri sözler içeren Jacuz ve sömürgecilik güzellemesi yaptığı iddia edilen Le Temps de Colonie gibi polemik yaratan parçalara da ev sahipliği yapıyordu. Bunların yanı sıra Je vais t'aimer ve Je vous ai bien eu gibi romantik parçalar da bulunuyordu bu çalışmada. Örneğin Sardou ve Jacques Revaux'un bestesi için Rodrigo'nun Aranjuez konçertosundan ilham aldığı Je vais t'aimer içinde geçen Marquis de Sade'ın bile yüzünü solduracak kadar, limandaki hayat kadınlarını bile utandıracak kadar, kimsenin cesaret edemediği gibi seveceğim seni sözleriyle ilk bakışta kulağa hafif kaba ya da müstehcen bir şarkı gibi gelse de aynı zamanda tutkulu ve şehvetli bir ilanı aşk olarak da nitelenebilir. Şarkının sözlerini kaleme alan Gilles Thibault'un daha önce Johnny Hallyday'in benzer bir temaya sahip parçası Köjötem'in sözlerini yazmış olması da yine ilginç bir not. Bununla birlikte parçanın bazı kesimler tarafından erkek egemenliğini savunmak ve kadını erkeğe ait bir obje olarak görmekle suçlandığını da eklemek gerek. Bize şimdi önce toplamda 650 bin aşan bir satış rakamına ulaşan bu parçayı dinleyeceğiz Michel Sardou'dan. Bunun ardından da Sylvie Vartan, Güney Afrikalı müzisyen John Congo's'un 1971 tarihli Ride the Lightning adlı parçasının sözleri Pierre Delanoë imzalı Fransızca uyarlaması olan Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes'la bizlerle olacak.

önce Michel Sardou geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. 1976 tarihli La Vieille adlı albümünün öne çıkan parçalarından biri olan Je Vais T'aimer ile. Bunun ardından da Sylvie Vartan, Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes adlı şarkısını 1995 yılına ait bir canlı performans kaydıyla seslendirdi. 11 yıllık klasik piyano eğitiminin ardından 70'lerin başında meşhur bir şarkıcı olup başkenti fethetme niyetiyle Nice'den Paris'e taşınan Marie-Paul Bell, burada ilk olarak bazı kabarelerde sahne almış ve kendisi için söz yazarlığı yapan ve aynı zamanda romantik bir ilişkide yaşadığı Flaman asıllı yazar François Malajoris'in evine yerleşmişti. Bu dönemde onun için şarkı yazan bir başka isim de çocukluk arkadaşı Michel Grisolia'ydı. Bu neşeli ekip Marie-Paul Bell'e şöhreti getiren La Parisienne de dahil olmak üzere birçok şarkıya imza atacaktı. 1976'da piyasaya çıkan La Parisienne hikayesi ise bir oyununa başlamıştı. O dönemde François Malajoris her yıl Noel'de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte ortaçağ gizem oyunları geleneğinden esinlenerek 12 hecelik Alexandrin vezini kullandığı küçük müzikal piyesler düzenlerdi. 1973 Noel'i için ev arkadaşına 21. yüzyılın başında geçen bir gizem oyunu hayal etmeyi öneren Malajoris, taşradan gelen genç bir kızın Paris entelektüel çevresindeki sosyal yükselişini anlatan esere Le Sabot de l'Orpheline, yetimin papucu adını verdi. Oyuna katılan Marie-Paul piyanonun başına geçti ve büyük annesinin çok sevdiği Jacques Offenbach'ın komik opera tarzındaki aryalarından esinlenerek ileride La Parisienne adını alacak melodiyi besteledi. François Malajoris ve Michel Grisolia da bu neşeli müzik üzerine utangaç küçük taşralı kız ile son derece özgür ve çılgın Paris sosyetesi arasındaki karşılaşmayı mizah ve ironi dolu bir şekilde işleyen feminist bir metin yazdı. Sadece bir Noel akşamı arkadaşlar arasında söylenmesi planlanan şarkı daha sonra Marie-Paul Bell'in 3. albümüne dahil edilecek ve onun ilk gerçek hit parçasına dönüşecekti. Bize şimdi önce bu parçayı bu yıl 80. yaşını kutlayan Marie-Paul Bell'den dinleyeceğiz. Bunun ardından da Alain Souchon, 1976'da piyasaya çıkan 2. stüdyo albümüne ismini de veren Bidon adlı şarkısıyla bizlerle olacak.

Önce Maripol Bell'den dinledik. Repertuarının en fazla tanınan şarkılarından biri olan La Parisienne. Bunun ardından da Alain Souchon bestesi Laurent Voulzy imzasını taşıyan Bidon adlı parçasıyla geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Evet, 1976'nın öne çıkan şarkılarını ayırdığımız programın sonuna geldik artık. Ancak o yıl piyasaya çıkan pek çok önemli şarkıyı dinleme fırsatını bulamadık. Bu yüzden önümüzdeki haftada devam edeceğiz 1976 yılına ait şarkılara kulak vermeye. Bu haftanın kapanışını ise Joe Dassin'in o yılın sonlarına doğru piyasaya çıkan 10. stüdyo albümü Le Jardin du Luxembourg'dan bir parçayla yapacağız. Albüme ismini de veren 12 dakikalık Toto Cutugno uyarlamasıyla açılıyordu Dassin'in bu çalışması. Bu şarkının yanı sıra 3 uyarlama daha vardı albümde. Bunlar sırasıyla Toto Cutugno'nun Monya Monya adlı parçasından Claude Lemel ve Pierre Delanoye tarafından Fransızca'ya uyarlanan Il était une fois nous deux, Pierre Cardin'ın Flamanca bir parçasının Fransızca versiyonu olan Le Café des Trois Colombes ve Amerikalı country müzisyeni Ed Bruce'un yine kavuşturduğu Sleep All Morning'in Fransızca uyarlaması Laisse-moi dormir'di. Aynı zamanda sözleri Pierre Delanoye ve Claude Lemel, müziği ise Joe Dassin ve Jean Baudelot imzalı Atua'da yine bu albümde bulunuyordu ki söz konusu parçanın Neco tarafından seslendirilen Türkçe uyarlaması Seni Bana Katsam daha yakın zamanda Netflix'e gösterime giren Masumiyet Müzesi dizisi sayesinde yeniden gündeme gelmişti hatırlayacağınız gibi. Biz de şimdi Joe Dassin'e bırakalım mikrofon dilerseniz. Bu albümdeki Toto Cutugno uyarlamalarından biri olan Il était une fois nous deux'ü seslendirmesi için önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ces illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yankı Yazgan'a teşekkür ederiz.
3: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mine Volley'e teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programını dinliyorsunuz. Ben Nevin Sungur. Teknik Masa'da Andrei Gritsku var. Destekçimiz Mine Voley'e de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun destekleriniz için. Bugün Derya yok, anlayacağınız üzere. Bizim bu aralar kendi kişisel özel hayatlarımızda koşturmamız biraz fazla. Dolayısıyla birbirimizi idare ediyoruz. Hayat gailesi, Kıbrıslıların deyimiyle hayat gailesi biraz meşgul ediyor ikimizi de. Siz de umarım bizi idare edersiniz. Bugünlük dediğim gibi programı ben sunacağım. Şimdi bugün biraz edebiyat, biraz anılar, biraz göç hikayelerini konuşacağız. Bilenler bilir, bilmeyenler de öğrensin lütfen. Büyükada'da Kisidas kitapçısı vardır. 1917'den beri dimdik ayakta duran, adaların hatta İstanbul'un en eski kitapçılarından biri Kisidas Kitabevi. Hemen iskelede, şehir hatları iskelesinin oradadır. Onun sahibi de Mihal Bey, Mihal Paşa, dünyanın en tatlı insanlarından. Ben ara ara uğrarım oraya işte. Özellikle adalarla ilgili çıkan yeni kitapları orada bulmak mümkün. Hem Adalar Yayın Evi'nin hem farklı yayın evlerinden çıkan adalar hakkındaki kitaplar da bulmak mümkün dediğim gibi. O ara ara uğradığımda da Mihal Bey bana muhakkak bir kitap sunar. İşte şuna bak, şu yeni çıktı diye. Bu sefer de Gözlem Yayınlarından çıkan yeni bir kitap dedi. Ocak ayında basılmış, daha 2 ay olmuş neredeyse. Çaydanlık Gibi Olun ismi. Önce tabii ki ilgimi çekti. Daha sonra biraz aldım, inceledim. Baktım bir taraftan da İstanbul Bulgar Cemaatini anlatan bir kitap. O zaman hepten ilgimi çekti. Çünkü çok da bildiğimiz bir konu değil bu. Yani İstanbul'un geçmişindeki farklı milletlerin getirdiği zenginliği hep biliriz de İstanbul Bulgar Cemiyeti benim için İşte Haliç'teki o demir kilise, yeşil renkli demir kilise ilk o aklıma geldi. Neyse, lafı uzatmayayım. Kitaba baktım, kitabın yazarı Elena Kovaci Uygan. Dedim ki muhakkak biz programımıza davet edelim Elena Hanım'ı. İşte bu hafta kendisiyle beraberiz. Hoş geldiniz Elena Hanım. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi Elena Hanım, siz böyle çok minik sizi tanıtmak isterim. İstanbul doğumlusunuz siz kendiniz ama sizin aileniz Selanik köylerinden geliyor.
2: Doğru.
1: Çok yıllar yıllar önce. Fransız dili ve edebiyatı okumuşsunuz ama daha sonra eşinizin ve babanızın vefatıyla aile şirketi olan İstanbul Tohumculuk'ta işe başlamışsınız ki kitapta da bunun hikayesini anlatıyorsunuz. Özellikle babanızın nasıl başladığını, Tohumcu Mustafa değil mi? İstefan ya da Mustafa.
2: Doğru.
1: Ondan sonra orada epey devam ediyorsunuz. Sonra da Paros dergisinde ve daha sonra Şalom dergisinde yazılar yazmaya başlıyorsunuz. Ve hatta Atina merkezli iki gazetede yine yazılarınız çıkıyor. Şimdi Çaydanlık Gibi Olun sizin ilk kitabınız anladığım kadarıyla, öyle konuştuk program öncesinde de. Ama bu kadar kısa süre içerisinde çok satmış, en çok satanlar rafında yer almış. Ve ikinci baskıdasınız. Öncelikle tebrik edeyim sizi. Gerçekten hani çok büyük bir motivasyon herhalde sizin için de bundan sonraki yazarlık hayatınızda.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi öncelikle isminden başlayalım. Neden Çaydanlık Gibi Olun? Ne anlama geliyor? Nasıl seçtiniz bu ismi?
2: Ben de gençliğimden beri ilginç gördüğüm yazıları bir tarafa not ederim muhakkak. Terimler ve deyimler de bunlara dahil. Böyle bir yazı bulmuş, kaydetmişim bir tarafa. Benim hikayeme de tam oturan bir ifade olduğu için esasında biz motto olarak da ailece bunu seçtiğimiz için kitabıma konu ettim tabii ki, çünkü çok zor bir dönemden geçtik ve çaydanlık olmak durumunda kaldık. Hani nasıl başardın dedikleri zaman da bu başarmak değil diyorum. Hayat mecbur ediyor insanı bazen bazı durumlara uyum sağlamaya. Biz de öyle yapmak zorunda kaldık.
1: Siz
2: Kitabımda anlatıyorum, evet.
1: evet, çaydanlık gibi olunca hani hatta suya kadar batmış olmanıza rağmen hani nefes alıp ıslık çalın diyorsunuz değil mi biraz?
2: Kesinlikle çok çok zor bir dönemden geçtik. İnanılmaz zor bir dönemden geçtik ve çocuklara Yani aile içinde dengeyi sabit tutabilmek için de çaydanlık gibi olduk. Gerçekten boğazımıza kadardık ama ıslık çalmaya devam ettik.
1: Şimdi siz ailenizin öyküsünü anlatıyorsunuz. Yani sizden önceki jenerasyonun. Biraz kısaca bahseder misiniz? Yani kimler, nereden gelmişler? Biraz oradan şeye geçeriz belki. Yani İstanbul'daki Bulgar cemaati kimdir? Biraz bunlardan bahsederek devam edelim mi?
2: Tabii ki, tabii ki. Bizim aile, benim atalarım daha doğrusu Selanik kökenli Bulgarlardan, yani oraya yerleşmiş Bulgarlardan. Birinci Dünya Savaşı sonrası zannediyorum, yani 17'lerde falan göç ediyorlar buraya. Tabii zaruret nedeniyle göç ettiler. Hani yokluk, İstanbul'da o zaman büyük bir metropol. Yani burada bir iş bulabilirler, bir ekmek parası kazanabilirler diye gelmişler. Hem baba tarafım hem anne tarafım. Ama çocuk olduğumuz için de sormak aklımıza gelmemiş. Hani neden Bakırköy'e yerleşmişler? Dolayısıyla her ikisi de birbirlerini Bakırköy'de bulmuş, annemle babam. Orada tanışıp evlenmişler. Biz evlenene kadar Bakırköylüydük zaten. Yani orada doğduk, orada büyüdük kız kardeşimle ben. Ondan sonra da evlendikten sonra Şişli yöresine geçtik. Bizim İstanbul'daki Bulgarların neredeyse tamamı diyeceğim. Hani belki %1, %2 farkla herkes Makedonya göçmeni, yani Selanik göçmeni.
1: Ne kadarlık bir cemaatten söz edebiliriz şimdi?
2: Valla zamanında çokmuşuz zaten de ondan sonra tabii yani eridi cemaat bir şekilde, muhafaza edemedik. Onun için zaten kitabımda bir kelaynaklar gibiyiz demişim. Korumaya alamamışız kendimizi demek ki. Şu anda 200 kişi zor sayabiliyoruz cemaatte
1: O kadar
2: maalesef.
1: azaldı yani.
2: Çok azaldık,
1: Azaldı
2: evet çok
1: gerçekten.
2: azaldık. Çok çok azaldık.
1: Demirkilisi dışında hani nelerden bahsedebiliriz? İstanbul'da bırakılan izler, yani cemaatin İstanbul'la ilişkisinde ne tür izler var? Neler görmek, yani
2: Yani
1: görebiliriz bugün
2: geçmiş,
1: bak. Hı.
2: evet yani geçmişte matbaamız varmış mesela, okullarımız vardı 3-4 tane, bir ruhban okulumuz vardı kilisemize rahip temin edebilecek, bir Bulgar hastanemiz vardı elimizden çıkmış, ruhban okulumuz zaten yıllardır yok. Şu anda bir demir kilisemiz, bir de Şişli'de bir kilisemiz var. Kilise işte şapel gibi ufak bir kilise. Bunun haricinde mezarlıkta bir ufak kilisemiz var. Oradaki cenaze törenlerinde faydalandığımız. Bunun haricinde pek bir şeyimiz kalmadı zaten. Zannediyorum eklemek gerekir mi bilmiyorum. İstanbul'la alakalı değil. Edirne'de iki kilisemiz var.
1: Yani
2: Orada
1: bugüne
2: da bir
1: kadar da.
2: cemaatimiz varmış zamanında. Hani yine hatırı sayılacak bir cemaat varmış. Tabii hepsi zaman içinde yavaş yavaş eridi.
1: Gittiler mi? Asimilasyon mu oldu?
2: Asimilasyon da var. Gidenler çok oldu tabii ki. Çünkü zamanında tam olarak tarihçesini hatırlayamayacağım şimdi ama bazı meslekleri yapmaları zaten sakıncalıymış belki. Teyzem vardı benim mesela, karı koca eczacı. Onlar mesleklerini icra edemedikleri için diplomalarını kiraya verip geçimlerini sağlamışlardı. Belki bunlar nedeniyle de gidenler oldu. Yeni dünyada yeni fırsatlar gören gençlerden kaçanlar oldu zannediyorum. Sonuç itibariyle işte bu hale geldik. Üzgünüm ama.
1: Bu kitabınızda şeyden bahsediyorsunuz. Yani hem bu hani şeyden bahsediyoruz ya, bu iz bırakanlar ya da neler vardı eskiden. Bir paragrafta işte Yeşilköy'de Rizoların mandırası, Bulgar'ın yeri olarak ünlenen meyhanesi, balık pazarında Şütte, Mısır çarşısında tohumcu İstefan sizin babanın,
2: Evet. Evet.
1: Kumkapı'da Sarı Boris. Yani bayağı
2: Evet.
1: sosyal hayatı kalabalık ve hani ön plana çıkan isimler var aslında cemaatten. Bir de
2: Var.
1: Atatürk'ün
2: Var.
1: dondurmacısı var galiba, değil mi? Meşhur Bulgar
2: Doğru. Evet.
1: sütçüsü.
2: Evet. Evet. Evet.
1: Bütün bunlar zaman içerisinde.
2: Yani farklı mesleklere değinerek göstermek istedim. Hani muhtemelen örnek veriyorum, Şute'yi Beyoğlu'nda tanıyanlar
1: Evet.
2: muhakkak vardır da Bulgar
1: Bilmiyorum.
2: cemaatine mensup olduğunu bilmiyorlardır. Dolayısıyla var yani farklı mesleklerde doktorlarımız var, mühendislerimiz var. Yani gençlerden de yeni yetişenlerden muhtelif mesleklere atılanlar var. Ama işte sesi duyulmuş olup da menşei bilinmeyen yani kökenleri bilinmeyenleri işaret etmek istedim.
1: Evet, yani bunlar tabii ki çok önemli. Yani hani bir sürü yani bilinmesi gerekiyor aslında. İşte dediğiniz gibi şütte insanlar biliyordur ama hani bunun arkasındaki hikayeyi bilmek
2: Doğru.
1: de bir zenginlik katıyor sonuçta. Hani zenginlik dediğimiz bu zaten bir taraftan da, değil mi? Yani o kadar
2: Doğru
1: farklı
2: tabii ki.
1: cemaatlerden insanların bir arada
2: Kesinlikle.
1: yaşayıp hani bir arada bir hayatı paylaşmaları esas zenginlik.
2: Kesinlikle bu İstanbul'un zenginliği zaten. Hani bizimkilerin yarattığı yani 17'den sonra 50'lere kadar İstanbul'un renkleri bunlardı zaten. Herkes birbirinden örnek alıyordu, yaşantılarını örnek alıyorlardı. Yaşam işte eğitimlerini, davranışlarını birbirlerinden etkilenerek biraz açık bir cemaatmiş bizimkiler. Yani köyden geldiler mesela ama çok çabuk uyum sağladılar İstanbul'a. Onu kitabımda da belirtiyorum. Çevrenin de çok katkısı var buna. Hani eğitici oldu çevre insanlara. Çünkü farklı bir şekilde yani farklı davransalar da entegre olamayacaklardı topluma. Onun için açık fikirli yetişmişler. Hani çalışmışlar, zorluklarla karşılaşmışlar ama önem vermişler çocuklarını eğitmeye özellikle.
1: Bir de sizin şimdi bu şey tohumculuk babadan gelen, yani o da enteresan bir hikaye. Nasıl karar vermiş babanız? Hani bu tohumculuk diye bir şey varmış o
2: İlginç bir
1: zaman.
2: şey doğrudur. Ben okula giderken de hocalar işte ne iş yapıyor baban dediklerinde tohumcu diyordu mesela. Anlamıyorlardı. Nasıl yani tohumcu diyorlardı. Bilinen bir meslek değildi çünkü zamanında. Dayıları varmış babamın tohum işi yapan Mısır çarşısında. Ve onlar işi yaşlandılar tabii. Çocukları da ilgilenmeyince babam satın almış orayı ve babam devam etti. Onlardan öğrendiği kadarıyla üzerine de kendi gayretini kattı anlattığı kadarıyla bize tabii babam çok şeydi işkolik bir insandı açıkçası peder hani Mısır çarşısına sonradan geçtiler Mısır çarşısının dışında balık pazarı tarafındaydı ilk dükkan Mısır çarşısına geçtikten sonra da tabii çarşı belli saatlerde açılıp kapınan bir mekan kapıları var demir büyük. Pazar da açsalar pazar da çalışacağım diyen bir insandı peder. Bir de yani müşterisini tartıyordu. Önemlidir çünkü köylü her zaman söylüyordu. Müşteriyi bir kere kandırırsın kızım diyordu. Dolayısıyla iyi tohum vermezsem adamın hayatı kayar, ailesini geçindiremez. Dolayısıyla doğru malzemeyi her zaman temin etme taraftarı olduğu için çabuk tutundu tabii ki. Ve yaklaşık 70 yıl bu işi yaptık çok şükür.
1: Sizin kitabınızın bir bölümü de Burgazada. Kız kardeşinizin eşi kanalıyla Burgazada giriyor hayatınıza.
2: Doğrudur, doğrudur.
1: Biraz ona anlatır mısınız? Hangi
2: Tabii
1: yıllar,
2: ki.
1: nasıl yıllar, o
2: Tabii ki,
1: zamanlar?
2: tabii ki. Ya 73-75 yılları arası kız kardeşim nişanlanıyor ve evleniyor. Burgazada da doğup büyümüş bir bizim cemaatten bir gençle. Onlar tabii adada büyümüş olduğu için adayı tercih ediyor. Biz de Bakırköy'lü olduğumuz için kız kardeşim hayatta ben Bakırköy'ü terk edemem derken o kadar samimi ve o kadar sıcak bir ortamla karşılaşıyor ki adada çok çabuk intibak ediyor. Arkasından da biz taşınıyoruz adaya. Adada çok mutluyuz ailece. Kapıların kapanmadığı bir dönem yaşadık biz. Yani anahtarların kapı üzerinde kaldığı, arkadaşların kapıyı açıp içeriye girebildiği, rahatça girebildiği bir ortamla karşılaştık. Bunun da mutluluğunu yaşadık. Yani bizim için çok benim özellikle biz o zaman gençtik ve tabii yani benim zamanımın gençliğinde daha sınırlıydı yaşam. İşte şuraya gidemeyiz, oraya gidemeyiz, izin almamız lazım evden falan. Burgaz'a geçince o hürriyeti yaşadım ben. Yani sabaha karşı da dönsem kimse bana niye bu saatte geldin sorgulamasıyla karşılaşmadım. Dolayısıyla arkadaşlıklar çok samimiydi. İnsanlar birbirini tanıyordu ve sahipleniyorlardı hem adaya hem ada sakinlerine. Dolayısıyla çok özel bir dönem yaşadık. Ne mutlu ki hepimiz.
1: O zaman siz de yazın gidiyordunuz herhalde, değil mi?
2: Efendim?
1: Yazın gidiyordunuz herhalde, değil mi?
2: Evet, yazlıkçıyız biz adada. Evet. Yani
1: Yazlıkçısınız.
2: Haziran gibi gidiyorduk. Eskiden Cumhuriyet bayramıyla birlikte inerdik. Hani Cumhuriyet'i orada yapıp inerdik. Sonradan bu şeyi kaybettik, bu adetleri kaybettik. Açıkçası o zaman herkes öyle yapıyordu muhtemelen. Onun için biz de kalıyorduk. Erken gidip okullar da müsaitti. Şu anda okullar mesela Haziran'ın sonlarına kadar, yani sonlarına demeyeyim de 20'sine kadar okul oluyor. Dolayısıyla bir ay kaybediyoruz oradan neredeyse. Ağustos sonu gibi de çocuklarla inmek zorundayız. Çünkü Eylül başı gibi okullar açılıyor. Ama zamanında böyle bir esnekliğimiz vardı. Biz hatırlıyorum ben okullarda Mayıs sonu gibi okullarımız bitiyordu. Yani Haziran 1 gibi biz adadaydık. Dolayısıyla havalar soğuk bile olsa yağmurun altında bir kahvehanenin pervazın damının altına sığınır çayımızı içerdik. Sonra tabii insanlar rahatlarına daha bir düşkün oldu. İnsanlar İstanbul'da da buluşur oldu. Dolayısıyla daha erken inip hani okullara da başlayınca çocuklar daha erken İstanbul'a inip hani adadan çabuk ayrılmak durumunda kaldık. Hala bizim ada çok mutluyum ki hala o eski özelliğini koruyor. İnsanlar birbirini genellikle tanıyor. Ufak bir adayız çünkü genel olarak biz. Hani Büyükada gibi dağınık ve büyük bir arazi olmadığı için. Dolayısıyla çok güzel yani hem esnafıyla hem ada yerlisiyle hem yazlıkçılarıyla çok çok sıcak münasebetlerimiz oldu.
1: Hala devam ediyorsunuz ama gelmeye.
2: Devam ediyoruz tabii ki
1: Tabii tabii.
2: kesinlikle. Çocuklar için de çok güzel. Yani zaten şöyle bir şey oluyor şimdi. Bizim adet gençler şimdi İstanbul'daki hareketli hayatı kaybetmek istemedikleri için biraz zor çıkıyorlar adaya. Gerçi benim oğlum çok seviyor ada hayatını ve arkadaşlarının çoğu olduğu için oğlum için geçerli değil bu olay ama genelde gençleri kaybediyoruz adada. Dolayısıyla adayı biraz daha canlandırmak lazım o açıdan, gençleri toplamak açısından. Biraz faaliyetlerin farklılaşması lazım. O da maalesef her zaman mümkün olamıyor.
1: Burgazada
2: Aa,
1: reyünyondan
2: evet. Bu
1: bahsediliyor.
2: çok tesadüfen internete başlayınca insanlar, işte bu Facebook'lar açılınca daha doğrusu. Facebook'ta bir akşam bir iki eski ada mensubu bir şeyler paylaşmaya başlıyor. Bir sayfa oluşturalım diyorlar. İki arkadaş bir gecede bir sayfa açıyorlar. Ertesi günü 2000 kişi müracaat etmiş oluyor sayfaya katılmak için, o gruba katılmak için. Bunlar tabii eski anılar, resimler paylaşılmaya başlanıyor. Bu sefer adalı olarak biz dedik ki bari bunu canlı tutalım. Dünyanın her tarafına yayılmış kim varsa Burgazadalı, onları bir program yapalım, adamıza davet edelim. Ve yeniden canlandırmış olalım eski yaşadıklarımızı. Çok mutluyuz ki gerçekten yaklaşık 50 kişi müracaat etti gidenlerden dünyanın her tarafından. Ve bir tarih belirledik. O tarihte adamızda misafir ettik. Bir haftalık bir program yaptık onlara. Bunların arasında bir sokak partimiz oldu ki muhteşem bir şeydi o. Yani dünyanın hiçbir yerinde zannetmiyorum böyle bir olayın yaşanabileceğini. Sahilde lokantalarımız var bizim. Oradaki lokantaların bir kısmı ile anlaştık. İnsanları akşam sofralarında barındırmak için. Bir arkadaşımız teknesini bize şey yaptı, açtı. Tekneyi kıçtan yanaştırdılar sahile. Oraya da ses düzeni yerleştirdiler. Misafirlerimiz de geldikten sonra ada halkı da katıldı ve bir sokak partisi yaşandı ki yağmura rağmen insanlar dans etmekten kendini alamadı. Biz izinlerimizi de aldık Büyükada'dan bu arada. Ama yani ikiye kadar almıştık. Bilmiyorum sonra nedense 12'de sesi kesmemiz istendi. Rahat. İnsanlar müzikten rahatsız olmaya başladı son zamanlarda. Ben onu çok iyi yadırgıyorum. Sabahlara kadar eskiden insanlar sokaklarda şarkı söyler, eğlenir. Kimse de uyuyoruz diye şikayet etmezdi. Şimdi insanlar biraz belki de hayatın getirdiği stres ve
1: Gerginlikler.
2: yorgunluklar, kaygılar muhtemelen.
1: Evet.
2: Rahatsız oluyorlar ama işte
1: Ne zaman
2: 12'de
1: olmuştu bu reünyon?
2: 2012'de oldu.
1: 2012'de. Bir daha yapacak
2: 2000
1: mısınız?
2: 2014'te tekrarladık ama daha az bir katılımla tekrarladık. Ondan sonra da artık biraz da siz bizi davet edin dedik ama orada bu şeyi, bu grubu, bu toplanmayı oluşturamadılar zannediyorum. Öyle de bıraktık.
1: Ha, bir daha yok yani, devamı gelmeyecek, öyle mi?
2: Vallahi bilmiyorum, bir daha gene tekrar birisi canlandırırsa o enerjiyi belki de olabilir, bilemiyorum.
1: Doğru. Ya şimdi
2: Evet.
1: ben şeye dönmek istiyorum tekrar. Siz demin dediniz ya, kız kardeşim adada doğmuş büyümüş, yine sizin cemaatten birisiyle evlendi diye. Adalara da gelmiş miydi Bulgar? Yani geldi herhalde o zaman Bulgar
2: Tabii ki
1: cemaati.
2: vardı, tabii ki vardı. Yani
1: Mesela hangi adada?
2: Büyükada'da da vardı, Heybeli'de vardı, hatırı sayılır bir cemaat. Bizde de yaklaşık, bazen saymaya çalışıyorum hani bulabildiğim kadarıyla, çünkü ben tarihe baktığım zaman, adanın tarihine baktığım zaman, eskiden bir iki rahibimiz de orada bir ev sahibi olmuşlar. Biraz Heybeli'de ama Burgaz'da da varmış. Ondan sonra da yavaş yavaş cemaatten kişiler yerleşmeye başladılar. Yaklaşık 20 aile falandık biz Burgaz'da mesela. Heybeli'de de bir o kadar sanıyorum. Ondan sonra Heybeli'den Burgaz'a taşınanlar oldu. Burgaz'dan gidenler oldu. İşte böyle böyle vefat edenler oldu ne yazık ki tabii ki. Ve öyle öyle eridik. Şu anda belki 4-5 aileyizdir.
1: Peki bir şey soracağım Elena Hanım. Yani şimdi hani her gelen yeni grup orada bulunan toplumun yaşamına bir şeyler katar. İşte bu kimi zaman bir sözdür, kimi zaman bir yemektir, müziktir. Hani bugünkü hayata baktığımızda Bulgar cemaatinden hani öğrendiğimiz bir şey yaptığımız hani bir şey var mı? Aa, bakın şu da şuydu diyebileceğimiz. Mesela demin Şükrü'nün sahipleri de Bulgar kökenli dediğimiz gibi, yani öyle ne bileyim, bir ekleyeceğiniz bir şey var mı ya da bizi öğreteceğiniz bir şey var mı, söyleyeceğiniz?
2: Vallahi sütçü olmuş genelde bizim köyden gelenler. Bunların arasında tabii yani Osmanlı zamanı epey Bulgar gelmiş, Bulgaristan'dan gelmiş buraya ama. Yani Selanik kökenli değil ama Bulgaristan kökenli. Padişaha aba dikerlermiş zannediyorum. Osmanlı ordusuna aba dikerlermiş. Hatta Karaköy'de Abacılar Sokağı diye bir sokak vardır. Sahile paralel Perşembe Pazarında. O abacılar da oradan gelme bir terim hani. Mesela Şişli'de Bulgar Çarşısı denilen bir bölüm var, karakolun orası. Şimdiki gençlerin bilmediği. Ama buna karşılık da dediğim gibi çok sütçü vardı zamanında. İşte ne bileyim şey, Kumkapı'daki Bulgar sütçü gibi. Pando vardı Beşiktaş'ta, sütçü kapandı şimdi, onu basın da epey sözünü etmişti. Osman Bey Pangaltı'nda bir takım sütçülerimiz vardı. Bunun haricinde zaten belirttim size, doktorlarımız var. Evet, yani kitabımda bahsetmiştim.
1: Peki şimdi
2: Bunlar.
1: kitabınıza dönecek olursak, mesela bu kitabı okuyanlardan yani nasıl bir tad almalarını hani istersiniz siz bu kitabın yazarı olarak? Nedir aslında anlatmak istediğiniz, neydi bu ilk bu
2: Valla
1: kitabı yazmaya
2: anlatmak istediğim
1: başladığınız?
2: biraz hayat dersi, biraz hayat dersi, biraz da gülümsetmek istedim. Açıkçası insanlar biraz okuma özürlü olmaya başladılar, ben dahil. Yani çok fazla böyle teferruatı olan kitapları okumaktan kaçınıyorum. Ya da vaktimiz yeterli olmuyor. Ya da dağılıyor, zihnimiz dağılıyor muhtemelen. Dolayısıyla baştan almak zorunda kalıyoruz. Onun için çok fazla teferruata girmeden, biraz da işin esprisine dalarak insanları konuya bağlamaya çalıştım. Zaten kısa kısa hikayelerim. biraz da gençlere bir takım öğütler vermek istedim. Biz çünkü gençliğimizde daha bir hani daha bir utangaç, daha bir içine kapanık bir gençliktik. Şimdiki gibi hani çocuğun özgüveni kaybolmasın diye tam hürriyet verilmiyordu bize. İyi ki de verilmiyordu. Ben şu anda ona da karşıyım. Biraz muhafazakar gibi gözükebilirim ama çok fazla hürriyet verildiği zaman bir insana zannediyorum sınırlarını kötü yönde de aşmaya çalışıyor. Çok ince bir sınır benim hakkımla senin hakkın arası. Dolayısıyla bunu muhafaza etmek biraz zor. Gençlere de bunu aileler ne yazık ki aşılayamıyor. Hani özgüveni olsun diye, ama bu özgüvenle alakalı değil. Biz özgüvensiz bir kuşak yetişmedik çok şükür. Bu kadar sıkıntılı bir çocukluğumuz olmasına rağmen gerek okulda gerek ev hayatında. Dolayısıyla biraz daha bir derli toplu, daha bir herkes düz şeyini bilsin, hakkını bilsin. Nereye kadar karşısındakinin haklarını ihlal ettiğimizi bilirse. Bunu da gençlere aşılamaya çalıştım kitapta. Biraz aşağılık hissi duymamalarına çalıştım. Hani ben başaramıyorum, en ufak bir olumsuzlukta kendini karamsarlığa kaptırmasın gençler diye. Biraz onlara değinerek ders vermeye çalıştım.
1: Çaydanlık gibi olun
2: Bilmiyorum.
1: yani.
2: Şaydanlık gibi olsunlar, evet.
1: Peki ikincisi gelecek mi? Kitabın.
2: İkincisi gelecek. Evet, ben çünkü çok yazmaya çok meraklı bir insandım. Ve bu Facebook kurulalı beri reünyon vasıtasıyla yazışmalar hep sayfamda oluyordu. Herhangi bir olay yaşadığım zaman hemen akşamına bunun hikayesini yapıyordum sayfaya. Dolayısıyla böyle bir arşivim zaten hazır var. Onun için kolay gelecek ikincisi gibime geliyor. Burgaz'la ilgili çok bahsetmediğim konular var. Çünkü yaşantımızın neredeyse yarısı 6 ayı Burgaz'da geçiyordu yaz olarak. Dolayısıyla Burgaz yerlileriyle ya da orada yaşanmışlıklarla bir o kadar daha Burgazlılar şikayetçi olmuşlar mesela, az yer verdim Burgaz'a diye. Bir dahaki kitabımda daha geniş yer vereceğim tabii ki.
1: Harika.
2: Hazırlanıyoruz bakalım inşallah.
1: Harika, kolay gelsin. Peki çok
2: Teşekkür ediyorum.
1: teşekkürler Elena Hanım
2: Ben
1: katıldığınız için
2: teşekkür ediyorum. Ben
1: programımıza.
2: teşekkür ediyorum.
1: Evet,
2: Yazın
1: Elena.
2: imza günü yapacağız adada. İnşallah adalılar gelir. Orada da
1: Harika.
2: sohbetimize devam ederiz.
1: Harika, kesinlikle.
2: Evet.
1: Evet, bugün
2: Teşekkür.
1: Çaydanlık Gibi Olun kitabının yazarı Elena Kovaçi Uygan konuğumuzdu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Adalar hepimizin iyi günler, sağlıcakla kalın.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mina Volley'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklamlar bitti.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gökşen Şahin Liça ve Adrian Liça'ya teşekkür ederim.

Bugün tınılarıyla fark yaratan iki genç müzisyen ve iki taptaze albüm var. Biri kemancı Nemanja Rudolović, bir diğeri de piyanist Azata Kena Mason. Enteresandır ki her iki müzisyen de tümüyle Rus bestecisi Sergei Prokofiev'in müziğine yer vermişler bu taptaze albümlerinde ve Prokofiev'in çok katmanlı bestecilik dünyasının lirizmini, enerjisini ve zarafetini harikulade bir seçkiyle dinleyicileriyle paylaşmışlar. Genel seçkiye baktığımızda da ön plana çıkan, yani evet her ikisi de birer konçerto çalmış. Yani Nemanja bir Prokofiev keman konçertosu, Ayzata da Prokofiev'in piyano konçertosunu çalmış. Onun dışında birer sonat çalmışlar ama albümün geri kalanında ortak iki esere yer vermişler. Bir tanesi Prokofiev'in Romeo Juliet balesinin müzikleri, bir diğeri de Cinderella balesinin müzikleri. Şimdi biz bunları iki ayrı enstrümandan dinleyerek, aslında bu orkestra eserlerini iki ayrı enstrümandan dinleyerek Prokofiev'in bu ilginç tınılarına farklı yerlerden bakıyor olacağız. Bir taraftan da aslında bu iki farklı enstrüman, iki özgün yorumun perspektifi bize bambaşka duyacağımız Prokofievler sergileyecekler. Şimdi kısaca bir Ayzata Keneh Mason'dan bahsedeyim. Daha önce de tabii ki Açık Radyo'da yeni de defalarca çaldım. Kendisi Keneh Mason ailesinin yedi kardeşinden biri ve bu yedi kardeş de müzisyenler. Yeni takipçileri bilirler. Yedi müzisyenin de albümleri var ve biz yeni de dinledik onları. Ayzata Kena ailenin piyanisti, Royal Akademi'den mezun ve burada gösterdiği üstün başarıyla pek çok da ödüle layık görüldü. 1996 yılında İngiltere'de doğdu. Müzikle iç içe büyüdü ve klasik müziği hayatın merkezine koyan bir anneyle babanın çocuğu. Kariyerin başlarında daha uluslararası sahnelerde dikkat çeken Ayzata, Decca Classics etiketiyle albümler yayınladı ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle Clara Schumann'ın romantik repertuarı üzerine yaptığı kayıtlar eleştirmenler tarafından şiirsel, ince düşünülmüş ve son derece etkileyici olarak nitelendirildi. Mason'ların genel müzik yapısı hem solist çalmaya hem de oda müziği yapmaya uygun. Anne ve baba bunu çok önemsemişler. Ve dolayısıyla çocuklar hem solo albümler çıkartıyorlar hem de oda müziği albümleri çıkartıyorlar. Ayzata'nın da yorumculuğundaki teknik ustalık, aynı zamanda da anlatım gücünün ön plana çıkması onu iyi genç müzisyenler arasında önemli bir yere oturtuyor. Eleştirmenler onun çalma stilini zarif ve güçlü, duygusal derinliği yüksek, renk paleti son derece zengin sözleriyle tanımlıyor. Ben de Ayzata'nın genç yaşına rağmen sahneyle kurduğu ilişkinin çok olgun ve içten olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kendisi günümüzün en dikkat çekici piyanistlerinden biri. Şimdi Ayzata albümünde dediğim gibi tamamen Prokofiev'in eserlerine yer veriyor ve Romeo Juliet balesinin Prokofiev tarafından sonra 10 parçalık bir düzenlemesi olan Opus 75'inden de 4 tane parça seçmiş ve bunları yorumlamış. Enteresandır ki Nemanja Rudolović de aynı şekilde bu Romeo Juliet balesinden 4 müzik seçmiş. Bunlardan bir tanesi de Ayzata Keneh Mason'la ortak bir parça. Şimdi bunları dinlemeye geçmeden önce belki biraz Prokofiev konuşalım. Malum 20. yüzyılın en özgün ve çarpıcı bestecilerinden biri
Sergei Prokofiev. 1891 yılında Ukrayna'da doğuyor besteci. Müzik dünyasına henüz çocuk yaşta adım atıyor ve kısa sürede olağanüstü yeteneğiyle dikkat çekiyor. Eğitimini St. Petersburg'da

konservatuvarında tamamlıyor. Daha öğrencilik yıllarında bile alışılmışın dışındaki cesur ve modern diliyle oldukça dikkat çekiyor ve tanınıyor. Prokofiev'in keskin ritimleri var, güçlü bir melodik zinciri var. Zaman zaman çok alaycı, ironik de bir karaktere bürünebiliyor. Yani tamamen kendine özgü bir dünyaya sahip. Mesela Romeo ve Juliet, Cinderella, Peter ve Kurt gibi eserleriyle kitlelere ulaşmış bir besteci. Hem sahne müziğinde hem senfonik ve oda müziğinde kalıcı izler bırakmış biri. Hayatının bir bölümünü Avrupa ve Amerika'da geçiriyor. Sonra hayatının sonunda Prokofiev Sovyetler Birliği'ne geri dönüyor ve 1953 yılında da hayata veda ediyor. Bugün onun müziği enerjisi, lirizmi ve keskin karakter kontrastlarıyla hala bugünün dinleyicisini ve bugünün gençleri de dahil olmak üzere şaşırtıyor ve etkilemeye devam ediyor. Şimdi biz Prokofiev'in Romeo Juliet balesinin Opus 75 düzenlemesiyle başlayacağız. Isaac Hayes Mason'ı dinlemeye. Efendim, belli ki bu iki müzisyenin aynı zamanda, yani birkaç hafta önce yayınlamışlar albümleri. Ne Prokofiev çalmaları hem bir tesadüf elbette, ama bir taraftan da 23 Nisan Prokofiev'in 135. doğum yıl dönümüydü. Belli ki Nisan ayında yayınlanan bu iki albümde Prokofiev'in yeni yaşını kutlamak için. Opus 75 10 piyano parçası, bestecinin sahne müziğini piyanoya uyarladığı etkileyici koleksiyonlarından bir tanesi. Baleyi yanılmıyorsam 1935'te yazıyor olması lazım. Bu düzenlemeyi de 1936-37 gibi yapıyor. Ve bale müziğinin bu dramatik gücünü ve karakter çeşitliliğini tek bir enstrüman üzerinden yansıtmayı amaçlıyor. Bu 10 parça eserin hikayesindeki önemli sahneleri ve karakterleri müzikal olarak betimliyor. Ve Prokofiev burada yalnızca bir düzenleme yapmıyor aslında. Orkestra için yazdığı müziği, yani orkestral dokuyu piyanoya özgü bir dile çevirerek eserlere yeni bir boyut kazandırıyor. Keskin ritimler, ani karakter değişimleri ve güçlü melodik çizgiler bu parçaların en belirgin özellikleri arasında. Opus 75 katalog numarasını verdiği eser 10 piyano parçası hem teknik açıdan piyanistler için oldukça zorlu, hem de anlatım gücü açısından son derece zengin bir repertuar parçası. Prokofiev'in dramatik anlatımı bu eserde piyanonun sınırlarını zorlayan bir ifade gücüne dönüşüyor. Malum Romeo Juliet balesinin hikayesi Shakespeare'in ölümsüz trajedisinden uyarlanan bir eser. Aşk, çatışma ve kader temalarını güçlü bir müzikal anlatımla sahneye taşıyan bir müzik. Şimdi biz buradan ilk 4 parçayı dinleyeceğiz. 10 parçadan 4 tanesini seçmiş. Bir tanesi The Street Awakens. Sokak uyanacak. Sonra genç Juliet'i dinleyeceğiz. Juliet as a Young. Sonra Şövalyelerin Dansı ve son olarak da oldukça duygusal bir parça olan Ayrılmadan Önceki Romeo ve Juliet parçasını dinleyeceğiz. Kulaklarımız Isaac Hayes Mason'ın tuşesinde.

Apaçık Radyo'da yeni programı devam ediyor. En son dinlediğimiz müzik Romeo and Juliet Before Parting. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bu bölüm bu iki aşığın vedalaşmadan önceki son sahnesini anlatıyor. Ve gecenin son anlarında sabahın yaklaşmasıyla birlikte Romeo'nun Juliet'ten ayrılmak zorunda kaldığı o kırılgan ve duygusal anı müziğe taşıyor. Bu derin lirizm piyanoda işte ancak bu kadar güzel anlatılır. Isaac Kenneth Mason'ın son albümünden dinledik. Komple Prokofiev'in eserlerine yer verdiği bir albüm geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ve onun gibi yine başka bir komple Prokofiev çalmış müzisyen konuşacağız bugün. Nemanja Rudolovic, programın başında da söylediğim gibi. Efendim, sahneye adım attığı anda enerjisiyle dinleyiciyi saran bir isim varsa o kesinlikle Nemanja Radulović. 1985 Sırbistan doğumlu. Çok küçük yaşlarda müziğe başlıyor. Belgrad'da önce eğitimine başlıyor. Sonra oradan Almanya'ya gidiyor. Saarbrücken müzik konservatuvarında. Ardından Paris'e gidiyor. National Superior de Müzik'te eğitim alıyor. Uluslararası alanda çıkışını genç yaşta kazandığı çok önemli birkaç yarışmayla yapıyor. Bunlardan bir tanesi George Enescu Uluslararası Yarışması, diğeri de Joachim International Violin Competition. Bu iki uluslararası yarışmada da en iyi dereceleri alıyor ve böylelikle Radulovic dünya sahnelerinde konuşulur hale geliyor. Ancak kendisi duruş, davranış, tarz, giyiniş, işte o uzun lüle lüle kıvırcık saçları, müthiş sempatik tavırlarıyla sadece iyi bir müzisyen ve çok sağlam teknikli iyi bir yorumcu olarak diye alışılmışın dışında da fark yaratan bir görüntüye sahip. Oldukça cesur yaklaşımları var. Halk müzikleri de çalıyor. Her alanda repertuarı var. Dolayısıyla eleştirmenler onun için sık sık alışılmışın dışında elektrik yüklü, sınırları zorlayan gibi yorumlar yapıyorlar ve bu şekilde tanımlıyorlar. Efendim, klasik müziğin kalıplarını kıran, kalıpların dışına taşan Radulovic hem büyük orkestralarla hem kendi kurduğu topluluklarla repertuarda taze ve etkileyici bir soluk getiriyor. Radulovic de Romeo ve Juliet'ten bölümler seçmiş. Bunlardan bir tanesi Şövalyelerin Dansı. Keman piyano yorumundan tabii ki bahsediyoruz. Bir diğer seçtiği bölüm yine Romeo ve Juliet'in çok çalınan, sevilen bölümlerinden bir tanesi Maskeler. Bir diğeri Mercutio, bir diğeri de Tybalt'ın Ölümü. Şimdi bunlara göz atacak olursak önce galiba Romeo Juliet'ten biraz bahsetmek lazım. Dediğim gibi Shakespeare'in malum ölümsüz trajedisinden uyarlanan bu eser aşk, çatışma ve kader temalarını taşıyor. 1935'te besteliyor Prokofiev. Aslında tamamen Sovyetler Birliği'nde sahnelenmesi için besteliyor ama dönemin kültürel koşulları balenin ilk sahnelenmesini her şeyden önce 3 yıl sonra yatıyor. 1938 ve Macaristan'da Brno tiyatroda sergileniyor. Bu da önemli çünkü hala açıkçası Çekya'nın önde gelen sahnelerinden bir tanesi. 1884'te kurulan bir konser salonu burası ve özellikle de Janáček'in eserlerinin sahnelenmesiyle de tanınıyor. Dediğim gibi 1938'de burada sahneleniyor, ardından 1940 oluyor ki Manisgil Tiyatrosu'nda bu eser buluşuyor dinleyicisiyle. Müzikal açıdan Romeo ve Juliet'e bakacak olursak keskin ritmik yapıları, güçlü dramatik vurguları, zengin ve akılda kalıcı melodiler olmazsa olmaz, karakterlere özgü temalar ve lirik sert bölümler arasında da güçlü kontrastlar var.
Şimdi biz önce şövalyelerin dansıyla başlıyoruz. Bu ağır, görkemli ve tehditkar bir müzik. Ardından maskelerle devam edeceğiz. Maskelerde balonun gizemli ve zarif atmosferini oyunbaz ritimler ve ince ironilerle anlatıyor. Prokofiev'in en renkli sahnelerinden bir tanesi Morkisio. Prokofiev'in esprili, alaycı ve enerjik karakteri müzikle canlandırdığı bu karakteri hızlı ve kıvrak yapısıyla en renkli bölümlerden bir tanesi ve bir diğeri de son olarak Mauricio'nun ölümünün ardından Romeo'nun Tybalt ile düellosunu ve onun öldürülmesini anlatan böyle çatışma, trajedi, sert ritimler, yoğun dramatik güçle anlattığı eserin en sarsıcı bölümlerinden bir tanesi. Prokofiev keman ve piyano düzenlemesini kendisi yapmamış. Çeşitli besteciler tarafından yapılmış düzenlemeler söz konusu. Mesela birazdan dinleyeceğimiz Şövalyelerin Dansı Hayfetsin düzenlemesi gibi değişik bestecilerin düzenlemeleriyle dinliyor olacağız. Hemen bestelendiği gibi belki de hem farklı enstrümanlar için düzenlenerek konser repertuarına kazandırılmış hem de tabii ki bu büyük orkestra müziği bağımsız bir hayat sürebilmek için dediğim gibi keman piyano düzenlemesi de öne çıkan düzenlemelerden bir tanesi. Bu versiyonda şuna dikkat çekmek isterim. Sonra da kulağımızı Nemanja Radulović'e bırakalım. Keman vokal çizgiye yakın anlatıcı bir rol üstleniyor. Bence piyanodaki tek başına yorumundansa piyano keman düzenlemesi daha dinamik, daha tutkulu. Bu tamamen benim kendi yorumum. Ama keman dediğim gibi Romeo ve Juliet karakterlerinin duygusal dünyasını oldukça iyi anlatıyor. Piyano ise orkestral altyapıyı temsil ediyor. Ritmik, güçlü, armonik zenginliği malum yüksek, dramatik kontrastları kemanla sağlıyor. Şimdi kulaklarımız Nemanja Radulović'te ve Prokofiev'in Romeo Juliet balesinden dört bölüme kulak veriyoruz.

Apaçık Radyo'da yeni programı devam ediyor. Az önce Nemanja Radulović için arşesine kulak verdik. Tamamen Prokofiev'in eserlerinden oluşan bir albüm kaydetti. Geçtiğimiz haftalarda yayımlandı ve biz az önce Romeo ve Juliet balesinden 4 bölüm dinledik Nemanja'nın yorumuyla. Prokofiev'le her iki müzisyenin de yani Isaac Hayne, Mason ve Nemanja Radulović için Prokofiev'le çok ciddi ilişkileri var. Şöyle ki son dinlediğimiz Radulović'ten bahsedeyim. 12 yaşında daha Prokofiev'in ikinci keman konçertosuyla tanışıyor ve çok etkilendiğini söylüyor. Diyor ki onunla ilk karşılaştığımdaki o saf duyguyu hatırlıyorum. Bugün hala o duyguyu yakalamaya çalışıyorum diyor. Ve bu eser benim için neredeyse bir Beethoven konçertosu kadar merkezi bir yere sahipti. Prokofiev için diyor ki Radulović, satranç ustası gibi sürekli ileri hamleleri hesaplıyor. Dinleyiciyi şaşırtıyor ve yön değiştiren bir müzik diline sahip. Sürekli risk alıyor ve özgür bir yaklaşımı var. Bundan da asla vazgeçmiyor. Ve işte Prokofiev'in müziği diyor, ışık ve gölge arasında sürekli hareket eden, farklı karakterler içinde hep kendisi gibi kalan bir dünya şeklinde de tanımlıyor Prokofiev'i. Ayzata için de öyle. O da çocukluğundan itibaren Prokofiev'e özel bir ilgi duyuyor. Hem müzikal yapısını hem de bestecinin kişiliğinden çok etkilendiğini söylüyor ve diyor ki o yalnızca teknik olarak etkileyici bir besteci değil. Aynı zamanda çok yönlü, karakter dolu ve anlatımı son derece güçlü bir müzik dili kuran bir sanatçı. Çok katmanlı ifade gücü, karakter anlatımı, ritmik enerji ve kontrastları benim için çok önemli. Aynı zamanda çok genç yaşta onun üçüncü piyano konçertosunu çalmaya çalıştım. Evet, bugünkü gibi asla değildi ama bu müzik özellikle benim gelişimimde çok büyük rol oynadı. Bunu özellikle vurguluyor ve onun için de diyor ki detaylara son derece duyarlı, renkli ve inanılmaz bir hayal gücüne sahip, hem güçlü hem de zarif. Şimdi dönelim Ayzata'nın albümüne ve onun Cinderella yorumlarına bakalım. Öncelikle Cinderella balesinden biraz bahsedeyim. Prokofiev 1940 yılında Cinderella'yı besteliyor. Onun müthiş bir masaltı zerafeti kurguladığı, unutulmaz melodileri, inanılmaz ince mizahıyla romantizmi, böyle bir büyüyle romantizmi bir araya getiren 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri. 1945 yılında ilk kez Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Ve tabii bir bale dans karakterlerinin güçlü hissedildiği ve bu masalsı atmosferinde zaman zaman dediğim gibi mizahi ve alaycı tonlarla resmedildiği bir eser bu. Kül kedisinin teması, balo sahnesi, saat sahnesi olarak bilinen gece yarısı ve final bu eserin önde çıkan melodilerinden biri. Şimdi Ayzata'nın Prokofiev'ine gelelim. Biz buradan iki tane müzik dinleyeceğiz. O dört müzik seçmiş ve seçtiği müzikler de balenin içindeki dört mevsimi anlatan periler. İlkbahar perisi, yaz perisi, sonbahar perisi ve kış perisi. Biz bunlardan zamanımız yetmeyeceği için ilk ikisini dinliyoruz. Kulaklarımız bahar perisinde ve yaz perisinde oldukça zarif, akıcı, parlak, ritmik ve neşeli iki bölüm.

Ayrıca Kenneth Mason'ın yorumuyla Cinderella Balesi'nin, Prokofiev'in Cinderella Balesi'nden mevsim perilerini dinledik. Bahar perisi ve yaz perisi. Şimdi ne enteresandır ki Radulovic de Cinderella Balesi'nden bölümler seçmiş. Biz o bölümlerden sadece bir tanesine kulak verebileceğiz bugün. Dinleyeceğimiz bölüm de Mazurka olacak. Fichten Holtz tarafından yapılmış keman ve piyano düzenlemesi. Ve artık programı bu müzikle de kapatacağız. Efendim, bugünkü yeniyi kapatmadan önce kısa bir özet. İki genç müzisyen, Isaac Kenneth Mason ve Nemanja Radulović, takipçileri bilirler kendileri. Genç jenerasyonun hayli öne çıkan isimlerinden. Geçtiğimiz haftalarda ikisi de birer albüm yayımladılar. Enteresandır ki Sergei Prokofiev'in eserleri üzerine. Çünkü her iki müzisyen de çocukluklarında özellikle Prokofiev'den çok etkilenmişler ve onun müziklerine bir saygı duruşu ve 135. yaşına da bir saygı duruşu niteliğinde bu albümleri kaydetmişler. Şimdi biz Nemanja'nın Cinderella balesinden tercih ettiğim Mazurka'yla bitirmeden önce sevgili destekçilerimiz Gökşen Şahin Liço ve Andrian Liço'ya çok teşekkür ediyorum. Radyom ve programım adına. Dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve bu canlı yayını kulaklarınıza taşıyan sevgili Andrea'ya çok teşekkür ediyorum. Andrea'nın bugün doğum günü. İyi ki doğmuş sevgili arkadaşımız. İyi ki doğmuş da işte bu şahane yayınları şahane şahane kulaklarınıza taşıyor. Sağ olsun, var olsun. Birazdan da ondan görevi Dila alacak. O da gece yarısına kadar sizin kulaklarınıza diğer yayınları taşıyacak. Sağ olsunlar, iyi ki varlar. Efendim, bugünkü programı artık kapatıyorum. Bendeniz Hande Akkan. Önümüzdeki hafta yine taptaze, yepyeni ve genç neslin fark yaratan seslerinde buluşmak dileğiyle. Kulaklarımız Radulovic'in yayında, arşesinde ve Cinderella'nın Prokofiev'in Harikulade Balesi Cinderella'dan Mazurka bölümüyle hoşça kal diyorum sizlere.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gökşen Şahin Liça ve Adrian Liça'ya teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
3: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
6: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
3: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
7: Edebiyatın insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
8: Orhan Pamuk.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
9: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e teşekkür ederiz.
10: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
11: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bugünkü sohbetimiz şiir çevirisi üzerine. Yani bugün şiiri bir edebi tür olarak değil, dilin en uç sınırlarını zorlayan bir deneyim olarak ele alacağız gibi duruyor. Çoğu zaman anlam aktarımı olarak basitleştirilen çeviri eyleminin, şiir söz konusu olduğunda yerini bir gerilim hattına bıraktığını, çünkü şiirin sadece ne söylediğiyle değil, ritmiyle, boşluklarıyla ve o dilde kurulmuş özgül deneyimleriyle var olduğunu belki ve yine belki bir şiiri çevirmenin aslında o dildeki oluş halini başka bir dilde yeniden inşa etmek olup olmadığını tartışmaya açacağız. Ama çok farklı bir yerden ve çok farklı bir konukla. Erhan Altan'la. Viyanalardan hoş geldin Erhan.
12: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
11: Ben Erhan'ın kendinden önce kitaplarıyla tanıştım. Bir solukta okudum, Çernin'le başladığım ve daldığım dünya deyim yerindeyse beni sarstı. Sarstı diyorum çünkü şiir çevirisini yaratıcılığı besleyen verimli bir imkansızlık alanı olarak düşünmeye başladım. Çünkü işin içine felsefe ve fizik girdi. Zamansal boyut, verimli bir imkansızlık alanı olarak düşünmeye başladım. Çünkü işin içine felsefe ve fizik girdi. Zamansal boyut, inanılmaz.

0: Sessizliğin politikasını konuşacağız. Hem söz hem susuş olarak ses ne kadar belirleyicidir? Bir şiir çevirmeni, bir metni kendi zamanına mı çeker yoksa kendini metnin zamanına mı bırakır? Geçmişin o ulaşılmaz şimdisi bugün nasıl yankılanır? Şiir eskir mi? Yoksa sadece bizim kelimelerin içindeki o gizli kuvvetleri görme yetimiz mi körelir? Hazırsak eğer, pasaportuna meslek olarak şair yazdıranların izinden bugün dilin en kuytu köşelerine doğru uzanalım. Ama önce Erhan, sen bir kendini anlatır mısın? İnanılmaz şeyler yaptın. Çevirmen, denemeci, edebiyat aracısı olarak tanıyoruz seni. Aslında mühendislik eğitimi almış birisin.
1: Evet.
0: Bu işlere nasıl bulaştın? Ya bu delilikler nasıl oldu? Güzel delilikler, bir anlat bize.
1: Şiiri hep tabii her zaman seviyordum ama oldukça kolay bir şiir algısı içindeydim. İşte garip Orhan Veli falan seven. Mühendislikle bağlantıda en belirleyici özellik bir türlü ısınamamam oldu mühendisliğe. Mühendisliğe ısınamamam diyorum ama şimdi geri dönüp bakınca aslında mühendislere ısınamadım. Ve burada İTÜ'yü bitirdim, yetmiyormuş gibi gittim. Bir de Viyana'da Viyana Tekniğe yazıldım. Orada da işte yükseğini yaptım. Yani iki kere elektronik mühendisliği mezunu oldum ama mühendis olamadım. Hep mühendislikten kaçmaya çalıştım. Bu arada ikinci işte Viyana Tekniği okurken tabii Viyana'daydım. Başka bir ülkeye gidenin işi her zaman zordur. Yani çoğu depresyona düşer, yabancılar garipser, geldiği yeri arar. Bu böylesi dönemlerimde şiire iyice merak sardım ve Mehmet Fuat'ın işte Türk şiiri antolojisi beni çok etkiledi. Orada ikinci yeniyle tanıştım, başım döndü. Gene benim gibi mühendis arkadaşlarla evlerde şiir buluşmaları başladı. Ama son derece duygusal akşamlar bunlar. Böyle giderken, günler geçerken bir gün bir arkadaşım Thomas Eder, ki daha sonra benim ustam olacak, benim elimi bir broşür tutuşturdu. 1997 yılıydı. Viyana Museums Quartier'de Viyana grubu sempozyumu yapılacak. İyi, ben Viyana grubu nedir onu bile bilmiyorum. fakat orada H.S. Artman'dan çok tuhaf bir cümle duruyordu. Hiçbir zaman saldırılamayacak bir cümle vardır ki o da tek bir sözcük söylememiş, yazmamış ve dahi söylememiş birinin de şair olabileceği. Anlayabilirsen. Böyle baktım, bu ne tuhaflık. Allah Allah, paradoks falan filan. Öyle bir günler geçti. Tabii ki o sözcük çok güzel bir yemdi. Beni oltaya çekti. Ben sempozyumun açılışında orada bulundum. 4 gün sürdü. İlk sunumdan son sunumuna kadar her bir gün baştan sona hepsini izledim. Bütün güç kaynaklarımı orada seferber ettim, harcadım, bitirdim. 4. gün sonunda ağır bir hasta olarak yatağa düştüm. Peki ne anladın? Orada hiçbir şey anlamadım. Anlayabileceğim şey değildi çünkü başka bir dünyanın şiirleri ve şiir tartışmalarıydı orada gördüğüm. Başka paradigma, başka fizik yasalarının çalıştığı. Ama anlamadım ama çok ilginç olduğunu anladım. Şimdi soracaksın, diyeceksin ki anlamayıp da nasıl anlarsın? Pekala anlaşılır. Şimdi ben senin önüne 2 tane şiir koysam, ikisini de anlayamayacağın, pekala bana anlayamıyorum ama bu şiir bundan daha iyi diyebilirsin. Böyle bir sezi yeteneğimiz var bizim.
0: Ama şiire özelde bir şey değil mi bu? Yani hani şiirin
1: Tabii.
0: sorusu ne anladığından çok ne hissettin değil midir?
1: His
0: Biraz da.
1: demeyelim de sezgi diyelim. Sezginin arkasında. Şimdi şiir bir kere kısa metin. Dolayısıyla sezgilerinle oradan sana bir sistem olduğuna dair bir takım kırıntılar bir yerlerden bulaşıyor. Onun gibi bir şey. Bende de böyle bir şey oldu. Anlamadığım halde etkilendim. Belki etkilenmeye yani karar verdim. Ve sonunda yani sert bir biçimde ifade edecek olursam o anlamadığım olmaya karar verdim. Anlamadıklarım neyse onları olmaya karar verdim. Peki karar verdim de ne oldu? İşte orada burada elime geçenleri okumaya, sonra anlayayım diye çevirmeye başladım. Böyle tabii çok zor, berbat şeyler çıkıyor.

0: yani çeviriyle hiçbir tanışmışlığım, ne bir eğitim almışlığım var, ne bir şey. Sonra işte bir arkadaşla birlikte bakmaya başladık. Fakat yaptıkça bir şeyler açılıyor. Anlayabileceğimiz kolaylarından başladık. Derken zorlaşmaya başladı. Derken işte böyle bir şeyler oldu. Yıl 2000'di. Bende bir infilak gerçekleşti ve ben birdenbire şiirden başka hiçbir şey düşünemez bir insan haline geldim. Bunu söylüyorsam abartmıyorum. Gerçekten böyle oldum. Hı hı. Şiir dışında başka bir şey benimle konuşmak isteyen insanlardan uzaklaştım. Ve bu obsesyon yıllarca devam etti. Ama bu obsesif dönemde işte iki kitap çevirdim. Sonra bu duygusal şiir akşamlarında buluştuğum arkadaşlarımla bu sefer ortak biz birlikte şiir çevirmelere başladık.
1: Bu arada mühendislik yapıyor musun?
0: Hayır, mühendislik hemen hemen hiç yapmadım. İlk üç ay hariç.
1: Doğru yolu bulmuşsun.
0: Evet ve bu buluştuğum çeviri grubunda bir arada olduğum arkadaşlarımın da tamamı mühendis idi.
1: Oh.
0: Ve bütün bunların bizim mühendisliğimizle bir alakası olmadığını, mühendislikten kaçarken kendimizi burada bulduğumuzu düşündüm. Yanlış düşündük. Yanlış da değildi. Ama tam doğru olması için bir şeyler daha gerekiyordu. Onları çok yıllar sonra buldum. Mühendisliğimizin tuhaf bir biçimde bu... hangi metinleri çeviriyorduk onu söylemedik. Evet. Bunlar deneysel şiirler.
1: Ya çok avantgard işler var. Bu arada tabii yani şöyle bir araya gireceğim. Bana... Dedim ya seni görmeden yani Gül Cemal'ini görmeden önce kitaplarını bana ulaştırdın. Çok teşekkür ederim. Kitaplara baktım ve yani yaptığın şey bu kitaplara şöyle bir bakınca bile çok net anlaşılır bir şey. Çok avantgard, çok uçta bir şey.
0: Evet, yani deneysel edebiyatın iki anlamı var. Birincisi sert fiziksel bir tanımı var. İkincisi de avantgard dediğimiz her şey gibi anlaşılıyor. Bu ikinci anlamda, birincisi de var da ikinci anlamda özellikle avantgard. Çok yıllar sonra anladım ki aslında bizim mühendis olmamızla bu avantgard, sert, demir leblebi, zor şiirleri çeviriyor olmamızın bir ilişkisi var. O da şu, mühendislik eğitimi... tamamen biçim dediğimiz öğeden oluşur. Biçimin dışında bir şey yoktur. Yani bir elektrik işareti vardı elektronikte. Ben onu şuna dönüştürürüm, buna dönüştürürüm. Anahtar yaparım, işte çoğaltıcı yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Ama hep biçim denen bir şey vardır. Biçimle operasyon yapmak mühendise yabancı falan değil, günlük ekmeği. Dolayısıyla önümüze gelen veya önümüze aldığımız şiirlerdeki biçimsel yapıyı görmek çok hızlıca görüp bundan en ufacık bir rahatsızlık duymayıp ve direkt bunu ben nasıl aktarabilirim diye düşünmeye başladık. Türkiye'de ise 60'ların sonundan belli halen de tamamen bünyeden atamadığımız bir formalizm düşmanlığı var. Muhtemelen Sovyetlerden ithal edilmiş bir düşünce ve niçin böyle bir şey olduğunu idrak edemiyorum. Her neyse yani Türkiye'de kalan bir zihniyetin veya ne bileyim belki mühendis olmayan, şimdi mühendis olmayanları da şey duruma bırakmayalım da yolu biraz taşlı. Bizde o taşlar yoktu yolda. Bu birinci avantaj. İkinci avantaj gene mühendislikten bakarsam mühendislik eğitimi aslında bir model bombardımanına uğradığınız bir eğitimdir. Hep her gün başka işte ne bileyim Smith diyagramı gelir, öbür gün işlemsel kuvvetlendiricinin yapısı gelir. Bunların hepsi birer model. Ve sürekli yani her gün be gün farklı farklı modellerle karşılaşırsınız ve bunlar bir yerde beynimizdeki kartlara yazılıyor. Şimdi ben şiiri biçimle yapılan bir işlem olarak görüyorsam, çeşit bir takım öğelerin bir takım öğelere dönüştüğü. Bu arada mühendislik eğitimi fonksiyon eğitimidir. Fonksiyonun arkasındaki hakikati aslında sorgulamaz. Bir şeyi bir şeyi dönüştürmenin eğitimidir. Ben bu bir şeyi bir şeye dönüştürmeyi zaten evden yapan bir zihne sahipsem ve bunların toplamını da bir sistem olarak görürsem bu sistemde bir model. Dolayısıyla ben her şiiri bir model olarak görebilirim. Bu modellerin toplamını da bir üst model olarak görüp bunun da adına poetika diyebilirim. Dolayısıyla tuhaf bir şey oldu. Yani çünkü Türkçe şiir eğitiminden gelen insanlarda böyle bir avantgarda karşı, batıdan gelene karşı, işte deneysel diyebilecek şeylere karşı, yapılara karşı bir yabancılaşma, bir temkin var. Biz de o temkin şöyle dursun, koşa koşa üstlerine doğru gittik. Hı hı. Bu herhalde almış olduğum mühendislik eğitiminin bana sağladığı yegane kullanım alanı oldu.
1: Belki o alanın dışında da olmak, başka bir dünyada, başka bir dilde ve o yeninin, tabii, yani yeninin içinde olmak ya da avantgardın içinde olmak, o kendisi başlı başına bir keşif alanı zaten. O, tabii, bence güzel bir yerden bir cesaret de veriyor. Tam Kantçı bu sapere aude, yani bilmeye cesaret et. Orada hani tırnak içinde silahsız kalemsiz.
0: Evet.
1: Belki çok da bir şey bilmediğini kabul ederek. O güzel bir bilmeyiş bence, hani sokratik bir şey. Oradan daha böyle demokratik bir mesafe kurulabilir şiirle, evet, çevirmenle, şairle ve o metinle insanın arasında gibi geliyor bana. Şimdi çok özür dilerim.
0: Yok, bir terra incognita bulduk, evet, bizim için.
1: Tamamladım.
0: Ve orayı keşfe koyulduk. Orayı keşfe koyuldukça şeyi fark ettik, bitmek bilmiyor. Tam, hı-hı, bir hazine sandığının üstüne oturmuşuz. Hı-hı. Böyle işte masallarda olur ya, kız kalkar, harika, bunlar ne güzel kolyeler, bunlar ne güzel bilezikler, evet, falan, öyle bir.
1: Ya, bir de tabii biraz hissediş dedik, benim bana o kısmı çok kışa yapıyor. Yani, hı-hı, hani bir izi duygusu kalıyor ama biz anlamaya çalışmayı hiçbir zaman, bu çok, hı-hı, tabii varoluşsal bir şey de, yani asla bırakmıyoruz. Belki o mühendislik ya da o eşit bir yerden yaklaşma. Onu biraz metafor olarak kullanıyorum, mühendisliği ya da matematiksel, hı-hı, bakmayı. Anlam arayışını da çok zorlayan bir şey. Anlamaya çalışma kısmı da. O yüzden de yaptığın şeye çok yansıdığını şuradan anladım. Hem zamanın aşımını, yani geçmişin şimdiye bulaşması, şimdinin geçmişle ilişkisi ve çok eski bir dönemden gelen şiirin bugün duyumsayışı anlamında o belli mesafeleri bugün az önce andığımız ya da anmadığımız, hı hı, onu almak gerekiyormuş gibi geliyor, yani yaptığın şeye bakarak. Fakat şimdi ben şeye biraz girmek istiyorum yavaş yavaş. Şimdi Cherney'in Kuzgun'un can verdiği bu elimdeki kitap. Buradan iki küçük şey okuyacağım ve, lütfen, bunun üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi ön sözüyle beni çarptı bu. Yani hem senin ön sözün şahane, hem de Cherney'nin çeviriye dair başlıklı metni, Shakespeare çevirileriyle çok büyük bence şeyler, kırılmalar yaratmış, kırılma noktaları yaratmış bir isim. Oradan birkaç bir şey okumak, hı-hı, istiyorum. Şöyle başlıyor senin ön sözün. Kuzgun bilindiği gibi parlak ve renkli nesneleri getirir sevdiklerine. Yabancı şiirlerden çeviri de böyle bir girişimdir. Ancak tarihsel şiirlerin çevirisi söz konusu olduğunda Kuzgun'un getirdikleri çoğu kez can vermiş bir halde gelir. Kavramsallığa, etkisiz mecazları indirgenmiş, canlılığı ve iddiası kaybı uğramış kolay bir yapı kalır elimize. Elinizdeki kitap ise Kuzgun'un getirdiklerine nasıl can verileceği üzerinden düşünülen bir kitap. Şiir nasıl can bulur, şiire nasıl can verilir sorusunu soracağım.
0: Hı hı.
1: Şimdiden, sen unutmuyorsun.
0: Yok.
1: Benim hafızam o kadar,
0: yok,
1: iyi değil ama. Şimdi bir paragraf sonra aslında açıyorsun bu soruyu. Eski şiirlere nasıl can verilir? Yine kitaptan okuyorum. Soru ister istemez eski denen özel durumun ne olduğunu, hangi özel uygulamayı gereksineceğini düşündürtüyor. Eski dendiğine göre arada büyük bir zaman mesafesi vardır ve bu mesafe sözcüklerin içerik veya bağlantılarında kestirilmesi zor kaymalara yol açmıştır. O zaman eski şiirlerin çevirisi sözcüklerin etkilerine dair bir çalışmayı da gereksinir. Ancak zaman pek sözü edilmeyen bir ikinci mesafeye daha yol açar ki o da en az diğeri kadar önemlidir. Şiir tarihi. Şiir, şiir tarihiyle birlikte var olur. Burada biraz duralım.
0: Evet.
1: Bunu bize bir anlatır mısın? Nasıl bu zamansal geçişler?
0: Şimdi ilk önce problemi tanımlayalım istersen. Ya ben bir itirafla gireyim mi?
1: Lütfen.
0: Eski şiirleri okurken işte Shakespeare'dir, Petrarca'dır. Oldum olası sıkılmışımdır. Bana sıkıcı gelmişlerdir. Yani işte bize bunlara saygı duyma öğretiliyor. Biz de bu saygı duymayı sert biçimde öğreniyoruz. Yani saygı duymak burada ama maalesef şu anlamda çok fazla sorgulama Erhan. ama ya bir iki okuyorsun sonra öbürüne geçiyorsun. Neden? Çünkü iki tane problem var. Birincisi dediğimiz gibi zaman aktı. İkincisi şiir tarihi aktı. Zamanın akması ne demek? Yani akan zamanla birlikte nelerle vedalaşıyoruz? Birincisi, her dönemin kendi yenisi var. Biz eski dönemlerin yenisine pek giremiyoruz. Ama bu yenisine giremiyoruz diyeyim ama yenisine belki de en kolay girilen zaman, çünkü bir şeyler söylenebiliyor gene de. İkincisi, dilin kolokasyonlarına giremiyoruz. Kolokasyon, dilin kullanımında hangi sözcüklerin arka arkaya istatistiksel olarak daha büyük olasılıkla geldiği, bunların listeleri var. Galiba Mersin'de bir üniversite miydi? Türkçenin derlemi adı altında yaptılar, koydular web sayfasına. Bu çok değerli, çok önemli bir şey. Buradan yani hangi sözcüklerin daha büyük olasılıklarla arka arkaya geldiğini bilirsek, hangi iki sözcüğün arka arkaya geldiğinde tuhaflık yarattığını bilip ne bileyim Shakespeare'in sonesinde bu iki sözcük arasında böyle bir tuhaflık var mı diye çıkarma olasılığımız doğar. Ama bundan da fazla yararlanamayız. Neden? Çünkü Shakespeare dönemindeki konuşmalara dair elimizde çok fazla gündelik konuşmalara özellikle kayıt falan yok. Çok az kitap var. Yani bunları toplayıp böyle bir istatistiksel taban çıkarılabilir ama ne kadar güvenilir bir taban olacaktır. Dolayısıyla bir takım kollokasyonları yitirdik ve biz onları muhtemelen hiçbir zaman sahip olamayacağız. Bir sonraki, her sözcüklerin yükleri vardır. Ve bu birçok bu şiirlerde kullanılır. Mesela Küçük İskender çok kullanırdı bunu. Küçük İskender dilin yüce olarak kabul edilen alanlarıyla bel altı alanlarını çarpıştırmaktan büyük bir zevk duyardı. Örnek vereyim, Fatih Sultan geçiyor. Ne şiiriydi o? Gülten adlı şiirinde galiba. Yani bel altıyla bel üstünü çarpıştırıyor. Buradan bir enerji doğuyor. Havai fişekler falan filan. Şimdi bu gerilimlere hakikaten giremiyoruz. Bir sonraki alan metafor alanları. Hangi iki sözcük yan yana geldiğinde etkileyici bir metafor oluyor da hangi ikisi geldiğinde olmuyor. Bunu şimdiki zamanda bile kestirmek kolay değil. Aa işte bak şu şair yapmış deyince görüyoruz. O zamanın metaforlarına girmek zor çünkü iki tane sözcük arka arkaya gelmiş. Ya bunu metafor olarak mı kullandı yoksa direkt olarak mı kullandı şair? Son olarak da telaffuzdan gelen vurgu farklarına gene giremiyoruz. Yani aslında o şiirin şimdisini, o dilin şimdisini yaratan alanlara biz giremiyoruz. Bana biraz şöyle geliyor, böyle kırmızıya kayma diye bir şey var fizikte uzaktaki yıldızları gözlemlerken. Sanki geçmiş zamanların şimdisi de bize doğru gelirken geniş zamana kayıyor. Biz geçmişin şimdiki zamanda yazılmış şiirlerini sanki şimdinin geniş zamanında okuyoruz gibi geliyor. Bendeki o en başta bahsettiğim sıkıcılık duygusunu yaratan da bu sanki. Çünkü o canlılığını biraz önce senin de bahsettiğin yitiriyor. Peki şiiri şiir yapan şey ne? Şiiri şiir yapan şey dilin o günkü kullanımına bir fark yaratıp buradan bir uyarıcılık sağlamak. Bunu bir de şiir tarihi içerisinden gelerek yapıyor. İşte sonellerin o güne kadar gelen bir tarihi var. Shakespeare onu çok iyi biliyor ve orada muhtemelen tahmin ediyorum, varsayıyorum. Buna farklı bir etkide bulunuyor. Bir de ayrıca bunu bilmek gerekiyor. Aman Tanrım ne çok şey bilmek gerekiyor ve biz bunları bilmiyoruz. Biz bunları bilmediğimizde nasıl bir duruma maruz kalıyoruz? Ben onun adını şimdiki zaman hapishanesi koyuyorum. Ve işte çok mahir bir takım tarihçilerin elinde bazı kitaplar yazılıp işte bir parça çıkarılmış gibi oluyoruz ve nasıl heyecan duyuyoruz bunlardan, sevinç duyuyoruz. İşte zaman tüneli olsa gitse diyoruz ama yok böyle bir şey ve eski şiirlerin çevirileri bizde biraz bu zaman tüneli varmış yanılsaması yaratıyor. Bu sorun bu.
1: Ya tabii bence şey de var, yani sözcüklere karşı bir yerden yaklaşmak. Yani şey diyorsun ya sen, sözcükler nedeniyle sözcüklerin anlamları kontrol altına, sözcükler nedeniyle çok özür dilerim. Sözcükler nedeniyle sözcüklerin anlamları kontrol altına alınabilen, en azından kestirilebilen varlıklar olduğuna inandırılmışız. Evet. Bu çok önemli.
0: Çok önemli. Halbuki yok böyle bir
1: ya
0: şey.
1: Ya bir de tabii sözlük ya da işte tanım dediğimiz şey sınırlayan bir şey ve bir noktası olan bir şey. İşi kolaylaştırmak üzere. Ve diyorsun ki şimdi sen, burası çok hoşuma gitti. Oysa bırakın geçmişi, günümüz şimdisi bile oynak, umulmadık bağlantılar içeren, anlam karşılığı olsa olsa istatistiksel olarak belirlenebilecek tek bir anlam karşılığını isabet etmekten, yani bir düğüm noktası oluşturmaktan ziyade bir ilişkiler ağına denk gelen sözcüklerden oluşuyor.
0: Evet.
1: Yani aslında o refleksle mi bakıyorsun diye merak ediyorum. Yani sözcükler, zaman değişiyor. Yani her şey değişiyor. Çok Heraklitçi bir yerden tabii bunu söylüyoruz. O zaman da sürekli aslında yeniden çevirmek mümkün. Çünkü anlam kazanıyor, anlam kaybediyor, bir şeyler dönüşüyor. O zaman hiç çeviri bitmeyecek bir şey. Ben çok mutluyum
0: Çok
1: bu
0: güzel bir yerden yakaladın,
1: fikirden.
0: çok güzel bir yerden girdin. Şimdi çevirmen benim görüşüme göre iki duvar arasında gidip gelen bir pimpon topu. O da nedir? Orijinal, otantik kaynak, neyse, yapıt. Bir de ben bunu Türkçe'ye çevrilmiş halde piyasaya okurun dikkatine, arzusuna sunmak istiyorum. Ve tabii bununla birlikte otomatik olarak okurun bunu nasıl alımlayacağı benim kafamda, içimde bir ayrı ben. Ben orijinal şiirde şairin ne düşünmüş olabileceğine dair düşüncemle okurun bunu nasıl alımlayacağı arasında gidip gelen bir insanım. Şimdi birçok yerde şairin, bazı yerlerde şairin ne düşündüğünü kolayca anladığımı zannederken bazı yerlerde zorlanıyorum. Ama daha önemli bir şey var. İki tane sözcük orijinal şiirde yan yana gelmiş. Ben de bunların işte sözlükten karşılarını, Türkçe, Almanca sözlükten karşılıklarını buldum, yan yana koydum ve ne oluyor? Olmuyor. Çalışmıyor. Çok nadiren çalışıyor bu, şans ise.
1: Ama en azından denedik.
0: Evet, ve başlıyorum varyasyonlara. Neden olmadı? Neden olmadı? Onu oldurtmaya çalışırken olağan bir okurun göremeyeceği şeyleri görmeye başladığımı zannediyorum. O da şairin o iki sözcüğü neden yan yana getirdiği. Çünkü biz şiir okurken hiçbir zaman şairin gözüyle, diliyle okumayız. O şiir, yani şair onu tabii yan yana getirerek bilmem ne, çok uzun bir zamanda karalayıp silip çizerek yazdı. Biz onu gökten zembille o haliyle inmiş. O şair o bir süreç sonunda ortaya çıkmış değil de en baştan beri öyle inmiş gibi okuruz. Ve bunu da biraz putlaştırırız. Yani modern zamanlarda yapıtın putlaştırılması ile ilgili bir durum bu. Çeviri yaparken bir türlü sözcüklerin Türkçe karşılıklarını veya çevrilen dildi karşılıklarını oturtamamaktan dolayı orijinal yapıt sorgulanmaya başlıyor. Bu sorgulanma bazen şaire dair, vallahi mahrem diyeceğim, düşüncelere yol açıyor bende. Ona dair bir takım oradan bana bilgiler geliyor. Bilgilerim doğru mu, ben mi uyduruyorum? Tabii bunların ayrımını yapmak çok zor. Ama çok etkileyici anlar olabiliyor. Bir de bununla beraber şairin o şiire gelme süreci kafamda canlanmaya başlıyor. Aa, hakikaten niye böyle bir şiir yazdı ki? Niye buralara geldi ki? Bu böyle mi olmak zorundaydı? Şöyle miydi derken ben ne yapıyorum? Burada bir duvar vardı dedim ya, duvarın arkasına doğru yürümeye başlıyorum. Bu duvarın arkasına doğru yürümek eğer istersen bana alan açıyor. Varyasyon alanı açıyor. Ve ben orijinalde olmayan çözümlere doğru gidebiliyorum. Yani çeyrek yüzyıldır çeviri yapıyorum. İlk dönemlerimde çok korkak bir çevirmendim. Yani şimdi geçmişte yaptığım bazı çevirilere bakınca ah, öyle mi yapılır o falan gibi sürekli bir duyguyla mücadele etmem gerekiyor. Biraz da sert mühendis çevirileri diyeyim. Şimdilerde yani bunca zaman sonra kendime daha fazla alan tanımaya başladım. Ama bu korkudan kurtulduğum anlamına gelmiyor. Sürekli bir sen ne yaptığını zannediyorsun, bak böyle mi şöyle mi diye iç sorgulamalarla birlikte gidiyor. Ama sorgulamaları yaparken biraz daha özgüvenliyim diye düşünüyorum.
1: Harika.
0: Evet, yani durum bu. Tabii bunun bir de okur nasıl anlayacak tarafı var. İşte hiç unutmuyorum, bir akşam bir şiiri çevirdik, bitirdik. Oh, mis gibi de yaptık, aferin bize dedik. Arkadaşlardan biri baktı, şöyle okudu. Beyler dedi, Çok güzel olmuş. Aferin, aferin. Ama bu şiir değil. Şimdi bir de bunun Türkçe'de şiir olması lazım. Aman Tanrım.
1: Ya işte orada şiirin evet. kompleks yapısı ve iyi ki evet. öyle tabii. Yani evet. devreye giriyor diye düşünüyorum. Şimdi Erhan, sen bana diyordun bu program bitmez. Evet. Sürecek, önümüzdeki haftada devam edeceğiz ama yavaş yavaş kapayacağım. Şunla devam etmeyi öneriyorum önümüzdeki hafta. Şiirin günümüzün şimdisinde yeniden inşası. Anlam itimi bu aralar üzerinden birazcık artık tamam. Senin yaptığına, yapmaya çalıştığın işe çeviri hareketine diyeyim gireriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Haftaya devam
0: ben
1: edeceğiz. Tüm dinleyenlere de çok çok sevgiler bu haftalık.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e teşekkür ederiz.
4: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
5: Apaçık Radyo.
6: Charles Bukowski.
7: Diğer kam.
8: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
7: Hazırlayan ve sunanlar
8: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
9: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Que de la musique.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umut Arinçara'ya teşekkür ederiz.
5: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
6: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
7: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve görünmeyen katmanlara kulak vereceğiz. Bugün Eser Miktar'da da sanatı deneyimlenen, hatırlanan ve hatta tadılan bir alana taşıyan bir projeyi konuşacağız. Galeri Buğ'da gerçekleşen Masada 3 sergisi. Sanat ile gastronomiyi aynı masada buluşturan bu serginin küratörü ve aynı zamanda galerinin direktörü Ezgi Özer ile birlikteyiz. Hoş geldin Ezgi.
8: Hoş buldum Başak.
7: Nasılsın?
8: İyiyim, biraz heyecanlıyım.
7: Güzel, tatlı tatlı, ben de heyecanlıyım. Hep heyecanlı oluyorum. Peki biraz anlatmak ister misin? Sanata yolculuğun nasıl başladı?
8: Tabii, ben Kültür Üniversitesi'nde sanat yönetimi okudum. 2015 yılında mezun oldum. Galeri Buda da staj yaparak aslında bu sektöre giriş yaptım. Yani 2018-19'dan beri de Galeri Buda aktif olarak çalışmaya devam ediyorum.
7: Evet. Zaten Masada serisi de aslında üçüncüsü, yani devam eden bir süreç. Önceden evet. De yapmış olduğunuz sergiler vardı Masada kapsamında.
8: Evet, vardı.
7: Peki bu Masada fikri nasıl ortaya çıktı? Bu proje senin için bir sergi mi yoksa bir deneyim kurgusu mu? Ama öncelikle hani nasıl ortaya çıktığını öğrenmek isterim.
8: Tabii. Aslında Masada fikri, ya farklı ne yapabilirim diye düşündüğüm bir dönemde ortaya çıktı. O dönemde yemek üzerine de aslında düşünüyordum. Yemek benim hani çok özel bir ilgi alanım aynı zamanda. Sergileri gezdiğim zamanlarda şunu hayal ettim. Acaba bu izlediğim şeylerin bir de tadını alabilsem hani nasıl olur? Bu eserlere bir yemek yapılsa nasıl olur diye böyle bir düşünüyordum. Sonra o dönemde de aslında Merve, galeri bunun kurucusu Umut, Merve de eşi, büfeyi kurmaya karar verdi. Büfe bir gastro kafe konsepti. Biz de aslında 2012 yılından beri bir sanat galerisi olarak devam eden Galeri Buya bir de büfeyi dahil ettik. Sonra ben de o dönemde dedim ki bu iki yapı birleşti. Biz bunu sadece mekansal değil bir de kavramsal olarak da nasıl birleştirebiliriz? Ve Masada'yı da o dönemde aslında kurguladım. Umut'la Merve'ye bahsettiğimde de fikri çok beğendiler ve benimle aynı heyecanı paylaştılar. Ve böylelikle hep beraber büyüttük biz Masada'yı. Benim için Masada aslında tek bir sergiden çok her seferinde yeniden kurduğumuz bir deneyim.
7: Deneyim kurgusu, evet.
8: Evet, yani izleyiciyi burada bir bakan olmaktan çıkarıp aynı zamanda deneyimleyen bir konuma da aynen davet ettiğimiz bir yapı diyebilirim.
7: Peki 3. edisyona gelmiş olması neyi değiştirdi? Yani süreç içinde bana hani söyleyecek olsan, ilk sergide şöyle bir şey yaptık ama ikincisinde yapmadık. Ama ikincisinde şöyle bir şey yaptık, eksikliği fark ettik diyebileceğin süreci bana nasıl evrildiğini anlatabilirsin.
8: Tabii, aslında ilk Masada biraz deneme gibiydi. O yüzden daha güvenli seçimlerin olduğu bir sergiydi. Sanatçılarla görüştüğümde ellerindeki işte mevcut işlere bakmak ve işte bir sofra etrafında olsak ve bu sofrada işte eserlerin yemeğini yesek hangi eserleri seçebiliriz diye düşünüyordum. Bunda da hani hali hazırda böyle sofra kavramını irdeleyen işleri olan sanatçılar vardı ama
7: Hangi sanatçılarda ilk sergide olan?
8: Erman Gürcüm, Elif Ko, Cansu Dinç, Umut Yalım, Sedat Gösterikli vardı.
7: Yemekler nasıldı?
8: Yemekler çok keyifliydi. Biz yani çok heyecanlıydık ilk masadayı yaparken. Kurgusunu şu şekilde yapmıştık. Yani başlangıçtan tatlıya kadar bir... finale giden bir yemek yolculuğu.
7: Bir akşam yemeği
8: evet,
7: gibi düzenlenmiş.
8: Evet, bir akşam yemeği gibi düşünmüştük. Eserleri de ona göre seçmiştim. Yeniden üretim yapacak olan sanatçılara da şöyle bir ipucu koymalarını istemiştik. Hani bize gibi öğe saklayın ve biz ona yemeğini yapalım. Mesela Erman natürmortuna bir tane armut ekledi. Ve biz ondan bir sorbe yaptık gibi. Eserlere bakarak böyle
7: Umut
8: yemekler...
7: Umut ne yapmıştı?
8: Umut ne yapmıştı? Umut'un iki tane yemeği vardı. Bir başlangıçta böyle simit kıtırlı bir yemeğimiz vardı. Finalde de çok güzel bir lamine kruvasanlı tatlımız vardı.
7: Elif Ko'yu da merak ettim.
8: Elif Ko ana yemeğimizdi. Elif'in zaten işlerinde de...
7: Yemek evet. Çok büyük bir faktör zaten.
8: Evet.
7: Tabağın üstünde yine kadın vardı muhtemelen.
8: Aynen o şey meşhur
7: işi anladım. Evet anladım. O gözlüklü iş değil mi?
8: Aynen onu seçmiştik.
7: Güzel.
8: Yani güzeldi, keyifliydi böyle bir yemek tasarlamak. Ama işte daha güvenli seçimlerdi. Sonra zamanla bu yapı oturmaya başladı ve biz hani birazcık daha rahatladık ama şöyle düşündüm ben. Üçüncü edisyonda masadayı daha kavramsal bir noktaya taşıyalım. Yani sadece gördüğümüz şeylerden değil, hani sanatçıların hafızasından ve izleyicinin deneyiminden de beslenen bir yapı kuralım diye düşündüm. Yani evrimi de aslında tam olarak burada oldu. Sergiyi sadece bakılan bir şeyden çıkartıp hani görsel ve duysal olarak da deneyimlenen bir şey çevirdik.
7: Immersive bir şey kurgulamak istediniz.
8: Aynen. Yani bu işin içerisinde aktif bir konumdalar.
7: Peki.
8: Yani... Ay çok pardon.
7: Sen pardon. Şeye gelmiştim. Pimpirik'le olan masada ikiye gelmiştim ve yine çok etkilenmiştim.
8: Evet.
7: Pimpirik'in de işleri deniz canlılarını, mitolojik deniz canlılarını ele alması. Umut'un da Umut'un işinden özellikle etkilenmiştim. Çünkü bembeyaz boş bir tuvalin üzerine ambalaj kağıdının içerisinde iki tane araba, bir kadın erkek ve işte trafik lambası koymuş ve sadece tuvalin üzerinde bu var ve yan tarafta da künyede de bu iki kişinin bir işte trafik kazası geçirdiğini anlatıyor ve sen bunu kendin gözünde canlandırıyorsun ve aslında herkesin ona bakan, o işe bakan herkes kendi kafasında kendi sanat eserini oluşturmuş oluyor ve çok etkileyiciydi. Bu bağlamda da Merve zaten masaya yine işte herkesin kendisine kurabileceği bir işte peynir, ekmek gibi hani ben şu an çok basitleştirerek anlatıyorum gibi şeyler yapmıştı. Ama bence o sergi de çok güzeldi. Ben bu sergi için çok heyecanlıyım.
8: Teşekkür ederiz. Ya Umut'un o işini ben gerçekten seviyorum. Aslında bize bir eser kiti veriyordu o işinde ve yanında da ya bir yemek reçetesi gibi eserinin reçetesi vardı.
7: Evet.
8: Çok keyifliydi gerçekten. Masada'nın İkincisindeki evrim şu noktada güzel oldu. Eserlerin masaları olmuş oldu.
7: Evet.
8: Umut'un işinde, yani Umut'un aslında sanatsal pratiğinden beslenen bir masa kurduk. Dediğim gibi hani ilkinde birazcık daha böyle bakmakla bir şeyleri yapmıştık yemekleri ama ikincisinde daha böyle kavramsal noktalara dokunmak istedik. Biz de izleyicilerimize dedik ki burası bir... sizin malzemeleri alabileceğiniz bir alan. Kendi tabağınızı aslında kendiniz yapın. Senin de dediğin gibi işte masadaki öğelerden herkes aslında istediği tabağı kendisi yapıyordu. Aynı Umut'un işinde olduğu gibi.
7: Bence çok etkiliydi. Ben şimdi bugün zaten davet var, yemek var, orada olacağız. Masada 3 için de çok heyecanlıyım. Peki bu sergide sanat ile gastronomi arasında kurduğun ilişkiyi nasıl tanımlarsın? Yani bir metafor mu yoksa disiplinler arası bir öğretim mi olduğunu düşünüyorsun?
8: Ya ben metafor olarak görmüyorum. Benim için bu gerçekten hani disiplinler arası bir üretim. Çünkü yemek burada bir şeyi temsil eden bir araç değil, aslında deneyimin doğrudan kendisi. Aslında alıştığımız sergi düzeninin dışına çıkmaya çalışıyoruz biz masadalarda. Ve bazen sadece bakarak tükettiğimiz bir şeyi daha fiziksel ve duyusal bir hale getirmek istiyorum ben masada sergilerinde. O yüzden de bu işi bir sergi olarak da tanımlayabiliriz. Bir deneyim olarak da tanımlayabiliriz.
7: Her yola gidebilir aslında.
8: Evet, bir sosyalleşme alanı olarak da tanımlayabiliriz. Yani tek bir kategoriye sığmıyor bence bu masada fikri.
7: Evet.
8: Ama en temelde şunu söylemek isterim. Hayatta gerçekten hani haz aldığımız iki güçlü alan var bence. Sanat ve yemek. Ya bu sergide bu ikisi birlikte çalışıyorlar.
2: Hı hı.
8: O yüzden
2: yani, tabii ikisi de evet. Fazla dayalı.
8: Evet.
2: Ama şunu da söyleyelim bence bilmeyenler için. Şu anda evet bu masada konsepti başka yerlerde de yapılıyor. Benim Instagram'da da karşıma çok fazla çıkıyor bu arada. ama siz bunu kaç yılında başladınız?
8: Biz ilkini 2024 yılında yaptık.
2: Evet. Bir de çok daha eski bir tarihe dayanıyor. Evet ama şu anda biraz revaçta bir durumda olabilir, konumda olabilir ama 2024 yılında daha eski, hani bu daha bu kadar gündemde değilken yapmış olduğumuz bir sergi bu aslında.
8: Evet. Bir de masada şöyle karıştırılabiliyor bazen. Ya bu aralar sanatçı yemekleri çok popüler.
2: Evet. Koleksiyoner sanatçı. Evet.
8: Evet. Sergilerin içerisinde kurulan hani sergiden alakasız böyle sofraların kurulduğu, yani catering hizmeti verilen şeyler var. Hı-hı. Yani masada bunlardan çok bağımsız. Biz aslında bu masada 3'te ben hatta Merve'yi ve yemeklerini de aslında bir eser ve Merve'yi de bir sanatçı olarak görüyorum. Çünkü Merve gerçekten
2: tabii ki.
8: Yani bunun arkasında çok düşünsel bir süreç de var. Yani biz yemekleri tasarlarken üzerine gerçekten çok uğraşıp düşünüp yani kavramsal noktalardan yakalamaya çalışıp bu yemekleri ortaya koyuyoruz.
2: Evet, evet.
8: Ya bir ikram değil yani bizim yemeklerimiz.
2: Zaten Merve'nin yaptığı şey yenilebilir bir tablo oluşturmak bence. Ben Merve'yi konuk da alacağım bu arada. 2 hafta sonra galiba Merve'yle de bir konuk olma durumumuz olacak. Gelecek buraya konuşacak. Selam Merve bizi dinliyorsan. Dinlediğini biliyorum diye. evet ama gerçekten yapmış olduğu işlerle yani ilham alarak sanatçıların işlerinden bir sanatçı olarak dahil oluyor ve tek yapmış olduğu şey onun sanatı yenilebilir oluyor.
8: Evet.
2: Peki sergideki oyun ile yemek arasında kurulan bağdan bahsetmek ister misin? Yani konseptiniz ne bu sefer bu sergide? Çünkü her defasında bir konseptiniz oluyor. Bahsettiğimiz gibi Pimpirik ve Umutlu olan da bir daha deniz canlıları, mitolojik zıtlık şeyler, vardı. Zıtlık vardı. burada ise oyun aslında temeliniz. Bunu biraz anlatmak ister misin? Oyun kurgunuzu.
8: Tabii. Ya bu mesele aslında bugüne ulaşıyor bir noktada ve benim için duygusal bir yerden geliyor aslında. Hem hayatımda hem de etrafımdaki insanların hayatında bazı mutsuzlukların olduğu bir dönemdi. Ben de arkadaşlarımla beraber hani biz neyle tatmin oluyoruz, yani nasıl bir dönemden geçiyoruz diye düşünüyorduk. Hani bunun için işte içinde bulunduğumuz koşullar, gençlik meselesi, işte ülke meseleleri falan derken bunların hepsi böyle zihnimde dönüyordu. Sonra ben de şunu düşündüm. Biz masada da yemek üzerinden bir deneyim kuruyoruz. Evet ama bizi yemeğin en saf haliyle mutlu ettiği an neresi? Ben aslında o mutluluk anının peşine düşmüştüm. Hı-hı. Bu soru da beni doğrudan çocukluğuma götürdü ve oyun oynadıktan sonra yediğimiz şeylere götürdü. Çünkü o anlarda en basit şey bile bize inanılmaz bir mutluluk veriyor. Yani işte bütün gün dışarıda oynarsınız, sonra anneannenizin size tuzlayıp verdiği bir salatalık, deniz kenarında o ısırdığınız karpuz, arkadaşınızın annesinin ekmeğe sürdüğü bir işte çikolata, salça, bir şey size inanılmaz bir haz verir. Ben de sonra dedim ki bu sergimizde yemeği oyunla bağlasak nasıl olur? Ve ya şunu fark ettim. Hepimizin hafızasında aslında böyle küçük küçük anlar vardır ve ben de bu sergide izleyiciye şunu düşündürmek istedim. Ben çocukken ne yiyordum, ne hissediyordum? Bütün gün koşturup oynayıp yorulup yani o yemeğe koşmak nasıl bir mutluluk veriyordu bana? Hani belki çok küçük bir an bile olsa o hissi bugün yeniden kurmak ve insanların bunu tekrar bir düşünmesini sağlamak istedim. Bu serginin çıkış noktası oyun ve yemeğin bir araya gelmesi de aslında bu duygusal noktadan
2: evet.
8: oldu.
2: Ya ben yemek yapmayı da çok seviyorum. Yemeği de çok seviyorum gerçekten. Özellikle güzel bir yemek yiyorsam. Hatta bir arkadaşım şey diyor. Ben ağzımda yemeği döndürmeyi bile seviyorum.
8: Ya ben fikrini çok seviyorum. Bütün günden ne yiyeceğim diye düşünmek falan.
2: Ama mesela yani küçüklüğümü düşündüğümde küçükken öyle değildi. Küçükken hatta çok zor yemek yerdim böyle. Gariptim. Hatta ana sınıfında olurdu böyle yemek saati olduğunda kreşte. Ben hiç yemek istemezdim. Hı-hı. Ben yemek istemiyorum diye böyle arkadaşlarım hani gülmeye başlardı. Ve ben de böyle o gülmenin esnasında şey olurdum. Böyle gözlerim dolar diyemeyeceğim işte, neden üstüme geliyorsunuz diye. Sulu köfte derlerdi. Bu sefer daha kötü olurdum. ama tabii ki herkesin herkese değişiyor. Bu yemek ve oyun kavramı, çocukluk ve oyun kavramı değişkenlik de gösteriyor. Ama bence güzel bir deneyim alanı. Özellikle yemekle ilgili, yani güzel yemekler, farklı lezzetler tatmayı seven bir insanlar için, senin benim için bu bence gerçekten çok güzel bir deneyim. Ki bunu deneyimlerken de sanat eserleriyle yoğrulan bir ortamın içerisinde oluyorsun. Ne diyorduk? Çocukluk, hafıza ve ritüel meselesinden bahsediyorduk. Bunun çok baskın oluşundan bahsediyorduk. Bu nostalji mi yoksa bugüne dair bir şey mi söylüyor? Yoksa ikisini bir arada mı? Muhtemelen ikisi bir arada.
8: Ya ikisi bir arada. Ya aslında çok nostaljik bir yerden yaklaşmak istemiyorum. Dediğim gibi yani o geçmişteki hissi, düşünceyi, nostaljiyi bugün yeniden yaratmakla ilgili. Bugüne dair söylediği şey aslında bizim mutluluk arayışımızla ilgili de bir şey. Yani o yüzden hani iç içe geçiyor bence.
2: Evet, doğru. Peki eserlerden yola çıkarak tasarlanan yemek fikri nasıl çıkıyor? Yani Merve eserleri görüyor, üzerine düşünüyor, yapıyor mu? Yoksa hani sizin de buna katkınız oluyor mu? Ya da sanatçılar hani onun için ipucu mu bırakıyor? Yoksa tamamen Merve bakıp mı ilhamını alıyor?
8: Ya şöyle, her seferinde değişti. İlkinde biz direkt seçtiğimiz işler vardı. Merve'ye ben hani sergide bunları sergilemeyi düşünüyorum diye sundum. Yapılanlar vardı. Sanatçılarla o sırada görüştüğümde taslaklarını aldım. Merve aslında gördüğü şey üzerinden yaptı yemekleri. İkincisinde Pimpirik'in işleri hazırdı ama Umut'un işleri hazır değildi. Ya biz bu süreçte çok fazla bir araya gelip toplanıp yemekler, eserler üzerinde konuşuyoruz. Hani hem gördüğümüz hem konuştuklarımız üzerinden şekilleniyor. Ama üçüncüsünde aslında sadece fikir üzerinden ve şöyle oldu. Sanatçılara şunu söyledim, işte bu serginin çıkış noktasını anlattım, ben küçükken işte şunları yerdim, bunları yerdim falan, sizin küçükken yediğiniz şey neydi? Özellikle ama hani küçükken karnını doyurmak için yediğin şey değil, oyun sevdiğin, oynadıktan sonra istediğin
2: ya da işte onu yemeyi çok sevdiğin bir şey.
8: Ya, evet, hani,
2: çocukken ama... olur ya mesela bir çocuk işte hep köfte patates yemek ister, hani ona o mutluluk verir gibi bir şey.
8: Evet, evet, öyle diyebiliriz.
2: Ya da bir dondurma vardır. O dondurma mutlaka her işte sokakta oynadıktan sonra, kendi arkadaşlarıyla oynadıktan sonra o dondurmayı gider alır yani.
8: Ya aslında biraz saha araştırması gibi de oldu benim için. Ben işte bu fikri düşündüğümde etrafımdaki insanlara sordum. Hemen hemen çoğu insandan aynı cevaplar geldi.
2: Ne geldi?
8: İşte oyun oynadıktan sonra ne yiyordun? Annem işte salçalı ekmek yapıyordu. İşte köfte patates kızartıyordu. Ne bileyim işte reçel sürüyordu ekmeğime gibi cevaplar aldık. Bir de böyle abur cubur seven çocuklarımız vardı. Bizim sergimizde de bir tane öyle bir...
2: yemek olacak,
8: evet,
2: mı?
8: Yemek var.
2: Kimin işi? Şevval'in mi?
8: Şevval'in işi. Tamam. Onun böyle bir otomat işi var ve yemeklerde de aslında hani otomattan çıkan yemekler gibi bir şey var. Çok da sürprizini de bozmayalım sergiye
2: aslında
8: gelirseniz.
2: Aslında bunu da soracaktım sana. Bu arada sergiye gelirseniz, evet, ama şöyle bir durum da var. Sergiye gelirseniz ve yemekleri tatmak isterseniz rezervasyon öncesinde yaptırmanız gerekiyor. Yoksa gelip herhangi bir şekilde sergiye gelip yemeği yiyeyim gibi şey yok. Hazırda olan bir hani durum yok. O yüzden hani rezervasyon gerekiyor. Onu da söyleyeyim unutmadan. Peki ben biraz da şeyleri merak ediyorum. Bana bu üç sanatçıyı nasıl bulduğunu. Umut zaten tamam. Galerinin sahibi zaten Umut Yalım. Ama bu üç sanatçıyı nasıl bulduğunu, nasıl bağdaştırdığını. Bu aslında küratöryel sürecin asıl kendisini merak ediyorum.
8: Şöyle, ya Şevval'i, Şeyma'yı zaten takip ediyordum. Daha önce Şeyma'yla galeride de çalışmıştık. Şevval'i de aslında Beyz'deki işlerini görüp çok etkilenmiştim. Ve beraber hani bir sergi yapmak istiyordum. Bu sergide üçünü bir araya getiren şöyle bir şey oldu. Yani Şeyma'nın işleri oyun içerisindeki sistemleri ve rolleri bozuyor. Şevval'in işleri üretim ve tüketim döngülerine bakıyor. Umut'un işleri de izleyiciyi direkt işin bir parçası haline dönüştürüyor. Ya ortak noktaları şu, hepsi çok tanıdık olan yapıları alıyor, bozuyor, yeniden kuruyor.
2: Yapı bozum, bozum söküm yapıyor. Postmodern bir bakış açısıyla,
8: evet,
2: bakıyor.
8: Evet, ya biz de yemeklerimizde bunu yapmak istiyorduk ve
2: peki
8: böyle çalıştı üçünün bir araya gelmesi.
2: Gözümüzde yani şu an hani radyodan tabii ki görsel göstermek mümkün değil. Gözümüzde bu üç sanatçının da işini canlandırmamızı sağlayacak şeyler söyler misin? Mesela ilk başta Şeyma'dan bahsedelim. Şeyma'nın işini gözümüzde canlandırıyor olsak nasıl canlandırmamız gerekir?
8: Tabii Şeyma, şöyle söyleyebiliriz. Yetişkinlerin oyunlarına birazcık merak salan, izleyen bir tarafı var. Ona işte bu yetişkin oyunu, kart oyunları aslında çok gizemli geliyor. Ve
2: İskambiller.
8: Şeyler. Evet, İskambil işleri var. Ama onlarla oynayamıyor. Ama kendi kafası içerisinde oynamış küçüklüğünde ve yetişkin bir Şeyma büyüdüğü zaman o kartları ele geçirip bunun üzerinden bir kurgu yapıyor. Şevval biraz daha modern insanın sancılarını işliyor bence, ama oyun oynayan bir taraftan, onun bir otomatın içerisinde hepsi birbirinin aynısı Hacı Yatmazları var. Ya bize ne kadar hani tek tipleştiğimizi ve aslında bu düzenin içerisinde de biraz böyle mutsuzluk noktasına giden o kopyayı veriyor. Ya Umut'un ikisi çok bambaşka bir dünya.
2: Evet.
8: Yani Umut Yalım'ın eserleri anlatılmaz deneyimlenir diyelim.
2: Aynen.
8: Umut'un işlerindeki çocuksuluk hep var bence.
2: Hı hı.
8: Benim çok hoşuma gidiyor.
2: Çocuksuluk mu, naiflik de var bence.
8: Evet.
2: Yani böyle hani sanki kapanmaya çalışan bir naiflik gibi.
8: Evet. Onun işlerini de şöyle hayal edebiliriz. Büyüyünce hepimizin olmak istediği bir şey var.
2: Hı hı.
8: Bu bir meslek de olabilir. Bir ben büyüyünce işte çiçek de olmak istiyorum olabilir çocukken. Hı hı. Böyle bir şey düşünebilirsin.
2: Benim kuzenim komşu olmak istiyordu.
8: Çok tatlı.
2: Duygun selam.
8: Eser olmak istemiyorlar.
2: Evet. Umut'un işleri eser olmak istemiyor ve aslında Umut'un işlerini de bence şu anlamda çok güzel. Sanki bir iç diyalog. İnsan kendisiyle oturur konuşur, laf lafı açar ya böyle.
8: Evet.
2: Kendisine gerek saydırır, gerek yok ya der. Ve hani bir iç diyalog yaşarsın. Umut'un aslında işleri tam olarak böyle bence. Bir içsel bir laf lafı açtı durumunu sanat eserine dönüşmüş hali gibi.
8: Evet, bir de benim galeride genelde karşılaştığım Umut'un işlerini çok sergilediğim için, sergilerimde de yer aldığı için izleyicilerde şunu görüyorum. Eserin içine dahil olmak çok hoşlarına gidiyor ve kendilerini daha sanatla iç içe hissediyorlar. Çünkü Umut da bir, evet, hani eser tarifi olduğu için, ama işte o eser olmak istemeyen, hı hı, oyunu da kurgulayan bir tarif olduğu için yazıyı kullanıyor Umut işlerinde. Ya her seferinde o eser başka bir şeye dönüşüyor. Herkes de başka bir şekilde var oluyor. Hı hı. Bence bu da çok değerli ve Türkiye'de çok da olmayan,
2: evet,
8: hatta yani ben çok denk gelmedim açıkçası.
2: Evet, evet.
8: Olmayan bir örnek. O yüzden de tanınması ve deneyimlenmesi gerektiğini, önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Bu arada Umut'un bu işlerini, Masada sergisinde sergilenecek olan işlerini bölüp stikerlere ayırıp ardından belli yerlere, işte belli konumlara konuldu. Çiçek pasajına işte Yapı Kredi Kültür o sticker ve her birbirine götürüyor adres ve eseri tamamlıyorsun. İşin sonunda da sergide bitiyorsun. Eğer görürseniz belli konumlar var. Çiçek pasajı bunlardan bir tanesi. Şimdi onu söyleyeyim. Karaköy meydanda var. Bir de şeyde var.
8: Serdar Ekrem'de var.
2: Serdar Ekrem'de var. Fransız Lisesi'nin orada var.
8: Aynen.
2: Öyle bakın yani, arada sokaklara bakın. Umut Yalım'ın içsel diyaloglarına eser olmak şahit istemeyen şahit olabilirsiniz. Peki sence son dönemde sergiler giderek deneyim odaklı mı hale geliyor? Bu iyi bir şey mi, yoksa sanatın içeriği sence zayıflıyor mu? Yani aslında bir yoksunluktan doğan, yani sanatsal yoksunluktan doğan bir deneyim ihtiyacımı doğuruyor. Çünkü mesela ben geçen hafta İsmet Doğan'la da konuştuk ve hani kendi çalıştığım sanatçılar ve arkadaşlarım olan sanatçılardan da bunu çok fazla duyuyorum, ya da sanatseverlerden. İçi boş gelen bir sanat algısı var artık insanlarda yani. Haz alamıyorlar. O yüzden bu hazzı yaşamak için bir deneyim mi kurgulamamız gerekiyor sence?
8: Yani bence deneyim odaklı olmak hani tek başına bir problem değil. Dediğiniz gibi yani asıl mesele bu deneyimin içeriğin önüne geçmesi.
2: Hı hı.
8: Yani içeriğin önüne geçtiği noktada bir kılıf olarak kullanıldığını düşünüyorum ben de deneyim kavramının. Çünkü deneyim ne oluyor? Deneyim satıyor.
2: Evet.
8: Şu an yani bütün dünyada popüler. Çünkü insanlar bir şeyler hissetmek istiyorlar. Birazcık da bu hani hepimizin bence ortak kaybı o hissetmenin, o düşünmenin biraz hani zayıflamış olması, biraz böyle robotlaşmış olmamız belki.
2: Hı hı.
8: Yani bu deneyim sadece izleyiciyi çekmek için kurgulanan bir şeyse o zaman evet bence içeriği kesinlikle zayıflatıyor. Ama hani kavramsal bir zeminden beslenen, hani tam tersine bu işi daha güçlü bir hale getiren, masada da bizim yapmaya çalıştığımız, hı hı, noktada bir yerden tutmak bence sanatsal içeriği zayıflatmıyor. Ben öyle düşünmüyorum.
2: Hatta destekliyor mu diyebiliriz.
8: Evet, hatta destekler diye düşünüyorum. Çünkü burada amacımız bizim deneyim değil.
2: Evet, kapanış sorumuza gelelim. Çünkü çok az bir şeyimiz kaldı.
8: Evet.
2: Ve bunu herkese soruyorum. Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsunuz Ezgi Özer?
8: Çok değerli bir soru bence bunu herkese sorman.
2: Teşekkür ederim.
8: Ya bence Türkiye'de sanat ortamı dinamik ama aynı zamanda da kırılgan ve sürdürülebilirlik konusunda biraz düşünmemiz gerekiyor. Hani çok fazla üretim var, çok iş çıkıyor böyle farklı yerlerden. Ama bunlar gerçekten heyecan verici mi diye düşünüyorum. Çünkü ben de çoğu gezdiğim, gördüğüm sergide o eskiden bulduğum heyecanı çok bulamıyorum. Ama bir yandan da gerçekler var ki hani ekonomik, sosyal ve politik koşulların zorladığı bir, evet, ortamdayız. Bu yüzden de hani sanatçıların nasıl var olabildiğini bence sorgulamak lazım. Yani eser üretimleriyle sürdürülebilir bir hale gelebiliyorlar mı? Ya buna rağmen bence biz üretmeye devam ediyoruz. Yani insanlar yeni yollar denemeye, farklı şeyler söylemeye çalışıyorlar.
2: Hı hı. Umut verici buluyorsun o zaman.
8: Ya umut verici ama üzerine çok çalışmamız gerektiğini de düşünüyorum bir yandan.
2: Evet, yani tekrar olmaması gerekiyor. Çünkü işler artık bir noktadan sonra daha commercial bir hal aldı.
8: Evet.
2: Ve sadece hani belki satış gayesi, ilham yok. İşler tekrar ediyor. Edisyon zaten bunun en büyük şeyi yani. Hı hı. Önündeki engel. O yüzden evet, anladım ne demek istediğini. Katılıyorum. Evet, anladım. İyi ki geldin Ezgi.
8: Teşekkür ederim.
2: Çok güzel bir program oldu. Bu kadar yoğunluğun içerisinde geldiğin için teşekkür ederim. Çünkü ben bugün açılış ederim. Var akşam ve biz şu an burada konuşuyoruz.
8: Evet, çok heyecanlıyız. Çok izimiz var.
2: Çok güzel bir sergi olacak bence.
8: Teşekkür ederim.
2: Eser Miktar'da programında haftaya salı günü aynı saatte Nelimbo Stüdyo sahibi Kerim Arslan olacak. Galerilerin işleyişini, sanat piyasasına dair görüşlerini konuşacağız. Dinleyin, dinletin. Öpüyorum çok.
9: Eser Miktar'da. Güncel sanatın izinde.
6: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umut Arınçara'ya teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Zaten de hani vererek yaşamak diye bir başlığı vardır bir yazısında. Sürekli toplumda bireylerin sadece alarak, almayı amaçlayarak yaşadığı bir zamanda yaşıyoruz. Ve sonuç bu aslında, yani herkesin kendi için almaya. Halbuki geçmişte de öyleydi, yani kadim toplumlarda da öyleydi ve aslında çözüm de birazcık oradan. Vererek yaşama alışkanlığını edinirsek öyle bir şey oluyor ki bütün toplum için müthiş bir bereket artışı oluyor.
0: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Akbaş'a teşekkür ederiz.
4: Diğer Kam.
5: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
4: Hazırlayan ve sunanlar
5: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Diğer kamdasınız. Apaçık Radyo'da. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özüler'le birliktesiniz. Hoş geldin Damla diyeyim. Sonra da konuğumuzu size tanıtayım.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün İklim Akademisi'nden Gamze Çelik Yılmaz'la birlikteyiz. Gamze Çelik Yılmaz aynı zamanda AB İklim Diyalogları Programı'nın Türkiye temsilcisi. Kömürden çıkış konuşacağız. Kömürden çıkışın özel bir alanını, yatağında kömürden çıkışı konuşacağız. Ama önce bu fosil yakıttan çıkma meselesi, kömürden çıkma meselesi nedir? Bu meselenin Muğla'daki görüntüsü nedir? Onu sorarak başlayalım. Ve bir hoş geldiniz de konuğumuza diyeyim. Hoş geldiniz Gamze Çelik Yılmaz.
1: Merhaba.
0: Muğla'daki görüntüsü nedir? Onu sorarak başlayalım. Ve bir hoş geldiniz de konuğumuza diyeyim. Hoş geldiniz Gamze Çelik Yılmaz.
1: Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk.

0: Kömürden elde edilen elektrikten çıkma yöntemi. Yani kömürle çalışan termik santrallerin kapatılması. İşin özü bu yani aslına bakarsanız. Çünkü biliyorsunuz elektrik üretiminin artık bir sürü yolu var. Başta yenilenebilir enerji olmak üzere pek çok yöntemi var. Tabii maalesef doğalgaz ve nükleer gibi çok da biz çevre dostu insanların tercih etmediği yöntemler var. Ama kömür ekstra bir zarar veriyor herkese. Yani bunun ekonomik zararı, çevresel zararı, sosyolojik zararları var. Biz ve bizim gibi kömürden çıkmayı savunanların isteği genel olarak kömürden üretilen termik santrallerin kapatılması, onun yerine aynı enerji güvenliğini, aynı enerji arzını sağlayabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelilmesi yolunda. Tabii bunun da bazı yerel halkta sosyoekonomik faydaları ve zararlı oluyor. Faydası şu, çünkü bulunduğu bölgede biliyorsunuz çevresel etkilerden dolayı sağlık sorunlarına, ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Havanın kirlenmesi, suların kirlenmesi, yeraltı kaynak sularının kullanılması ve dolayısıyla o suların içme suyu, tarımsal sulamada vesaire kullanılamaması ve kuraklığa sebep olması gibi sonuçları oluyor. Çevresel sorunlar tabii en çok bu şekilde yani sağlık olarak kendini gösteriyor. Faydasını ne işte hani yerel halka bir istihdam yaratıyor ve oldukça da aslında orada çalışanlara yüksek bir gelir kaynağı oluyor. Doğal bir gelir garantisi oluyor, iş garantisi sağlıyor. Çıkışta şimdi biz hep adil çıkıştan bahsediyoruz ama öncelikle burada adilin de tanımını yapmak lazım. Yani adil çıkış nedir? Kömürden çıkarken adil çıkmak nedir? İşte bu demin bahsettiğim buradaki termik santrallerin yaratmış olduğu bir ekosistemin yani gelir ekosistemi ama aynı zamanda da bir sağlık sorununa sebep olan bir sistemin tamamen ortadan kalkıp yerine başka bambaşka bir sistemin gelmesi ve burada daha önce yıllardan beri kurulmuş olan dengelerin herkesin yararı olacak şekilde tekrar düzenlenmesi şekli. Umarım sorunuza cevap verebildim. Devam edebiliriz.
1: Gayet yeterli bir cevap oldu. Kömürden çıkış dediğimizde işin hem ekolojik boyutu hem sosyoekonomik boyutu bir arada düşünülmek zorunda. O bölgede yeni bir ekonomik modele, yeni bir enerji modeline geçiyorsunuz. Tabii bunun çok çeşitli vehçeleri var, görüntüleri var. Bu görüntüler üzerinden biraz Muğla'yı konuşalım. Yani yatan termik santrali çok bildiğimiz, üzerinde çok konuşulan, ismi çok duyulan bir termik santral ve biraz da herhalde siz çalışmalarınızı da o bölgede yaptığınız için daha hakimsiniz duruma. Orada durum nasıl görünüyor? Kömürden enerji üretmenin ekonomisi, onun geleceği, bugüne kadar yarattığı açmazlar.
0: Biz aslında Bodrum'da biliyorsun, ben özür dilerim. Muğla'da 3 tane büyük termik santral var ve yani yatağan da onlardan bir tanesi. Aslında biz bu AB İklim Diyalogları programı kapsamında Muğla'da kömürden adil çıkış konusunda bir vaka analizi yapmıştık. O yatağan termik santraline odaklıydı ama yani ben aslında 3 santrali bir arada değerlendirmek arzusundayım. Çünkü az çok Muğla'nın ekosistemine hepsi aynı etkiyi yapıyor ve aynı sonuçlara sebep oluyor. Şeyden başlayalım. Şimdi Türkiye'nin kömürden elektrik üretimi kaynaklı emisyonu 114 milyon tondu 2 sene önce. Muğla'nınki ise 10 milyon ton. Yani Türkiye'nin 11'de biri kadar emisyonuna sahip kömürden elektrik üretimi. Özelinde bakarsak. Şimdi Türkiye'nin 81 tane ili var. Neden Türkiye'nin kömürden elektrik üretimi kaynak emisyonlarının %11'i Muğla'dan olsun? Yani bu çok büyük bir yoğunlaşma. Bir şehir bu kadar çok termik santral yükünü kaldırmamalı aslında. Birincisi böyle bir sıkıntımız var. Ve Muğla'nın toplam emisyonlarının da sera gazı emisyonlarının da %63'ü elektrik üretiminden. Yani bu termik santrallerden kaynaklanıyor. Bu da çok yüksek bir rakam. Bunun yanında hani binalardan %16, ulaşımdan %14 gibi aslında

0: normalde hiç de azımsanmayacak olan emisyonlar hani termik santralden kaynaklı emisyonların yanında az bile kalmış. Sonuçta Muğla'nın karbon emisyonu bir turizm kentinden çok bir sanayi kentini andırıyor. Oysa Muğla müthiş bir değer, bir elmas. Yani Muğla'nın kıyıları, denizleri, tarım potansiyeli, tarihi. Hani biz bütün bunları bir kenara atmışız. Sadece hani buradan işte kömür çıkartalım, yakalım ve elektrik üretelim gibi bir şey ortaya çıkmış. Yani yatağın üzerinde de söyleyecek olursak yaptığımız vaka analizi çalışmasında yani lokal olarak da çok büyük zararları zaten pek çok çalışma sadece bizim yaptığımız çalışma değil önceki çalışmalarda da bilindiği üzere bölge halkına çok ciddi bir sağlık sorunu olarak bu geri dönüyor. Kanser vakaları oluyor, başka vakalar oluyor. Buna ek olarak da biliyorsunuz da kömür de hani yakıldıkça biten bir şey ve şu an bölgede bir kömür eksiği var. Yani o kömür santralini besleyebilmek için elbette kömür çıkartılması gerekiyor topraktan. Dolayısıyla yatağının çevresindeki köyler de dahil olmak üzere o zeytinlikler vesaire zaten basına yansıyan bir sürü şey de var biliyorsunuz. Yerin altına ek olarak bir de yerin üzerine de çok ciddi bir zararı var. Bütün ağaçların kesilmesi. Evet biz yerel halka istihdam sağlıyoruz diyoruz ama bir yandan da orada zeytincilikle, tarımla geçinen halkın aslında istihdamında sıkıntı yaratıyoruz. Onların gelir kaybına sebep oluyoruz. Yani bir yerden kazanırken bir yerden de kaybediyoruz aslında. Ama bu dışsallıklar bizim aslında maliyet hesabımıza yansıtılmıyor. Dolayısıyla sadece biz oradan aslında bir elektrik üretiyormuşuz gibi ortaya çıkıyor. Evet, şimdi özet olarak bunu söyleyebilirim. Atladığım bir nokta varsa lütfen söyleyin.
1: Seninle birlikteyken birkaç hafta önce Bodrum Yarımadası'nın iklim değişikliği karşısındaki risk değerlendirmesine yönelik bir sempozyumda beraberdik. Orada çok önemli iki tane şey söylemiştin. Birincisi zaten bir sıkıntı var ve burada kömürden çıkış çok zor değil. İkincisi de Muğla özelinde kömürden çıkış ve adil geçiş için bir yol ve yöntem olduğu üzerineydi. Yani mesela belirli bölgelerle karşılaştırdığımız zaman bazı yerlerde kömürden çıkış başka zorlukları da getiriyor. Örneğin Zonguldak örneğindeki gibi. Ama Muğla'da bir yöntem var ve bu herkesin faydasına olabilecek demiştin. Biraz onu konuşalım mı? Muğla'da kömürden çıkış ve adil çıkış neye benziyor? Ne tür şeyler yapılabilir? Ne tür adımların atılması gerekiyor?
0: Evet, biz bu AB İklim Diyalogları programı kapsamında Muğla'yı seçmemizin en büyük sebebi aslında tam da senin bahsettiğin üzere Muğla nispeten diğer kömür bölgelerine göre daha kolay, daha az eforla daha büyük getiri sağlayabilecek bir bölge. Bu da neden? Az önce dediğim gibi yani Muğla'nın kömürden çıktıktan sonraki alternatifi çok fazla. Yani bunun içinde tarım olabilir, ekotarım olabilir, ekoturizm olabilir, mavi ekonomi olabilir ve diğer turizm tabii ki bunun içinde tarih turizmi de olabilir. Bu tarz alternatifleri çok rahat barındırabiliyor. Buna ek olarak yani bu tabii yerel ekonomiyi iyi nasıl adil geçiş olarak yapabiliriz üzerine verilebilecek bir cevap. Buna ek olarak hani derseniz ki enerji arzını nasıl adil bir geçişle yapacaksınız? O da aynı şekilde Muğla yılın 365 günü olmasa da en az 300 günü çok güzel güneş alan bir bölge. Rüzgarı da hiç bitmiyor. Zaten iklim değişikliği yüzünden son yıllarda çok rüzgar şiddetinde bir artış var. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çok rahat bu enerji arzının yerine konabilmesi mümkün. Ya elbette tabii bu şey değil. Tek bir çözümle hallolabilecek bir şey değil. Bu da kolay değil. Onu da söylemek lazım. Çünkü hani rüzgar ve güneşin de bazı şeyleri var. Emre amade enerji arzı konusunda bazı eksiklikler olabiliyor ama bunlar çözülebilecek şeyler. Biz bir AB İklim Diyalogları programı kapsamında bir adil geçiş vaka analizi yapmıştık. Şimdiki versiyonumuzda da yani ikinci fazında da projenin ikinci fazında da sadece Muğla'ya özel çıkış yol haritası yapıyoruz. Bu daha henüz bitmedi. 2027 başına doğru bitmesini bekliyoruz. ya da ortalarına doğru. Burada daha da işi derinleştirdik. Yani ilk başta yaptığımız yatağın vaka analizinde hani kaç kişi etkilenebilir gibi bir sonuç bulmayı umuyorduk. İşte burada yaşayanların, yerel paydaşların görüşlerini dinledik ve oldukça olumlu sonuçlar da aldık. Buradaki yerel halk, STK'lar konudan gayet haberdar. Olmasına sıcak bakan çok insan var. Bilgi eksikliği olan insanlar var. Onların tamamlanması elbette lazım. Ama burada bir hani sivil toplumda bir olumlu bir yaklaşım gördük. Bu çok önemli. Çünkü siz ne kadar hani ulusal seviyede bir karar alıp evet Muğla'da kömürden çıkalım deseniz de eğer yerel halkta bir bunun karşılığı yoksa hiçbir politika başarılı olmayacaktır. Ama biz bunu Muğla'da çok başarılı olabileceğini gördük ve bundan da çok mutlu olduk. Dediğiniz gibi Zonguldak'ta da bunun tam tersi mevcut. Orada bir vaka çalışması yapmadık ama orada zaten literatür taraması ve yerelde yaptığımız birkaç görüşmeyle bunun hiç de bu kadar kolay olmayacağını görmüş olduk. Ama bu şu demek değildir. Yani Muğla'da evet şeyin enerji arzının yerel geçim kaynaklarının alternatifi olması bunun çok kolay, çok çabuk, çok sorunsuz olacağı anlamına gelmiyor. Bunu da belirtmek isterim. Biz de işte nasıl bir yol haritası izlemeliyiz ki? Hangi paydaş ne yapmalı, ne zaman yapmalı, kime ne görev düşüyor, kimlerin hangi bilgiye ihtiyacı var, hangi kapasite geliştirmesi lazım? Bunun yol haritasını çıkartmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmanın sonuçları da biter bitmez sizlerle paylaşmaktan çok mutlu oluruz.
1: Biz de dinlemekten çok mutlu oluruz. Buna yönelik bakışı ve perspektifi de biraz konuşalım. Çünkü sadece yatağın ve Muğla özelinde değil, genel olarak adil geçişe yönelik çok çalışmalarınız var. Hem bu projede hem de İklim Akademisi'nde bu alana özellikle eğiliyorsunuz. Adil geçişe doğru, özellikle de enerji geçişinde baktığımız zaman birkaç şey ortaya çıkıyor. Gördüğümüz kadarıyla sizin raporlarınıza ve İklim Akademisi'nin yayınladığı brieflere baktığımız zaman da birincisi plan ihtiyacı. Bir plan varsa bile üst politikada yeteri kadar kapsayıcılık olmadığı ve iletişimi belki de yeteri kadar yapılmadığı için genel olarak sivil toplumda ve diğer paydaşlarda bir plansızlık duygusu varmış gibi hissediyorum. Yanlışsa lütfen beni düzelt ama çoğunlukla görüşmelerden çıkan sonuç bu dönüşüm kaçınılmaz. Ancak plansızız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz yönünde. Özellikle de enerjide çünkü çok net planlara ihtiyaç oluyor. Adımlardan işte istihdamın dönüşmesi için reskilling, upskilling gibi insanların yeni beceriler elde etmelerine yönelik programlar olması gerekiyor. Öbür taraftan enerji güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak gerekiyor. Tam olarak Türkiye'ye baktığın zaman bu alanda neredeyiz? Çünkü bir yandan da biliyoruz ki rüzgar ve güneş enerjisinde çok ciddi yatırımlar akıyor şu anda. Ancak bunlarla ilgili net bir yol haritamız var mı? Nasıl ilerleyecek bu süreç? Senin öngörün nedir? Onu sorayım.
0: Evet, çok yerinde bir soru Damla Hanım gerçekten. Ben o zaman biraz işi daha büyük çerçeveden almaya çalışayım. Öncelikle şey konusunda kesinlikle haklısınız. Yerelde böyle bir hissiyat var. Hani plan yok, program yok. Nasıl olacak bu iş hissiyatı? Şimdi Türkiye biliyorsunuz 2053 hedefi var. Net sıfır hedefi. Ve orada da aslında bir adil geçiş öngörüsü var. Ve şeyde de... İklim kanunu geçen sene kabul edilen iklim kanununda da aynı şekilde bir adil geçişten bahsediyor. Gerçi oradaki adil geçişte bahiste doğrudan kömürden çıkıştan çok net olarak bahsedilmiyor ama yani siz eğer 2053 net sıfır hedefi koyuyorsanız belli ki emisyon yoğun sektörlerinize kapısına kilit vurmanız gerekebilecek. Yani sektörden kastım şey enerji üretimi, termik santrallerden elektrik üretiminden bahsediyorum. Evet, de sanayiye öyle bir şeyimiz yok. Şimdi bunun için elbette ki bir ulusal vizyon ve hedef gerekiyor. Yani evet biz 2053 net sıfır hedefini koyduk ve bu hedef içinde termik santrallerimizi en azından verimsiz termik santrallerimizi peyderpey yavaş yavaş 2053'e kadar kapatmamız gerekiyor. Hedefi olması gerekiyor ki ondan sonra bir planlama yapılabilsin. Dolayısıyla biz şimdi bu ilk kısmını bilemiyoruz. Onu bilemediğimiz için de yani planlama noktasına daha gelmeden biz ulusalda bir Hedef henüz görmüyoruz. Bu açıklanmış. Evet, biz kömürden zaman içinde çıkacağız gibi bir hedef açıklanmış değil. Dolayısıyla bu noktadan sonra planlama yapmak da zor. Ha, ama şu da var. Yani karar vericileri neden kömürden çıkmıyoruz diye suçlamadan önce aslında bunun altyapısını da hazır olup olmadığını görmek lazım. Altyapıdan kastım şu, veri var mı elimizde? Yani biz şimdi Muğla için bir araştırma yapıyoruz. Muğla için elimizde yavaş yavaş veri olmaya başladık. Bir de Muğla için araştırma yapan ilk projede biz değiliz. Bizden önce çalışma yapanlar oldu. Ve Muğla'nın aslında adil geçişte, kömürden çıkışta adil geçişte iyi bir vaka örneği olabileceğini gösteren bir sürü çalışma oldu. Elimizde veri var ama başka yerler için yok. Şimdi başka yerler için yokken biz ulusalda böyle bir karar alırsak eğer öteki taraflar çok başarısız bir sonuçla karşılaşabiliriz. Çünkü tabii ki kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Aa, olmadı hadi geri dönelim gibi bir şey şansımız yok. En baştan verileri toplamalıyız ki işte eğer biz kömürden çıkarsak Muğla için şunları şunları yapabiliriz. Bunların karşılığı da bu olur. İşte Zonguldak için bunu yapabiliriz. Çan bölgesi için şunları yapabiliriz. Yani böyle bir resim yok önümüzde henüz. Dolayısıyla planlama bana sorarsanız bölge bölge olmak zorunda. Yani tek bir çözüm yok. Şimdi yani iklim değişikliği mücadelede emisyonu azaltmanın az çok belli şeyleri var. İşte emisyon yoğun enerji santrallerini kapatıp yerine yenileri bir enerji yaparsınız. Dünyanın her yerinde de aynı sonucu elde edersiniz ama bunda öyle bir durum yok. Çünkü burada işin içine bir sürü sosyoekonomik parametre de giriyor. Siz onları da adil geçiş için onları da tatmin etmeniz gerektiği için o dengeleri de gözetmeniz gerektiği için bölge bölge hatta kim yerde tesis tesis bir aksiyon planı çıkartmanız lazım. Dolayısıyla plansızlıktan kastı insanların haklı olarak evet bir plan göremiyorlar. Çünkü önce en tepeden bir karar olması lazım. Altına da bu vaka çalışması gibi daha bir sürü vaka çalışması olmalı ki hangi bölgede ne yapılması gerektiğine dair bir sonuç elde edilsin. Evet.
1: Şimdi bütün bu gaz ve toz bulutunun içerisinde bir de önümüzde COP31 süreci var. Türkiye'de COP yapılacak ve Türkiye görünen o ki kamusal olarak bunu sahiplenip yürütmeye kararlı. Bu süreçte şu anda neler oluyor? Bu sürecin sonunda ve Türkiye'de yapılan bir COP'un sonunda neler olmasını hayal ederiz, bekleriz ve öngörürüz diye üç aşamalı sorayım mı Gamze?
0: Evet. Yani neler hayal ederiz derseniz hayaller de gökyüzü bizim sınırımız biliyorsunuz. Gönül ister ki bütün ülkeler COP31'de hepsi net sıfır hedefi alsın. Tüm kömürden çıkış kararları verilsin, adil geçiş kararları verilsin. Ama işte öyle olmuyor maalesef. Yani işte nasıl bir işte adil geçiş, kömürden adil geçiş süreci böyle bir yılda, 5 yılda olacak işler değilse maalesef COP süreçleri ve COP'lardaki ülkelerin heveslilikleri maalesef 3-5 yılda değişecek bir şey değil. Ama tabii ki yani COP'un da çok geriye dönük yıllar yıllar öncesi var. Hani bana sorarsanız ben 2008'den beri COP'lara katılıyorum. Bana sorarsanız çok yavaş ilerliyor. Hatta biz kendi aramızda yani biz iklim politikası çalışan uzman dostlarımız arasında hani böyle bir ara ara ümitsizliğe kapılıp ara ara heyecanlandığımız bir dönemden de geçiyoruz. Türkiye'de olması bizi ekstra heyecanlandırıyor tabii ki. Çünkü çok büyük adım atılacak olan bir COP'un Türkiye'de olmasını arzu ediyoruz. Arzumuz bu yönde. Dilerim bu şekilde gerçekleşir. COP'ta tabii biliyorsunuz bir gündem ajandası var, eylem ajandası var ve bunun içinde adil geçişin ne kadar yer edineceği ve bunun ne şekilde bir çerçeveye sokulacağını aslında hep beraber göreceğiz. Çünkü şu an biraz o tarafta da gaz ve toz bulutu var. Biliyorsunuz iki ülke beraber yapıyoruz bu COP'u, Avustralya ile beraber. Dolayısıyla normalde tek bir ülkenin yaptığından biraz daha yavaş ilerlemek durumunda kalıyor bazı gündemler. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz aslında bakarsanız.
1: Siz aynı zamanda sivil toplumla da yakın bağları olan ve sivil toplumun COP için hazırlanması için de bir takım arka plan hazırlıkları yapan bir kurumsunuz İklim Akademisi olarak. Şu anda Türkiye'deki özellikle ekoloji alanında çalışan, yeşil ekonomi alanında çalışan ya da dönüşüm üzerine çalışan, iklim kriziyle bağlantılı her alanda çalışan diyeyim özet olarak sivil toplum önümüzdeki COP sürecine hazırlıklı mı? Genel olarak nasıl bir tablo görüyorsun ve desteklemek için neler yapabiliriz?
0: Evet, çok gerçekten yerinde bir şey, bir soru daha. Teşekkürler Damla Hanım. Şöyle, Türkiye'de çevre ve iklim çalışan bir sivil toplum grubu var. Aslına bakarsanız oldukça bilinçliler. Ancak yani kendi konularında iklim ve çevre konusunda bilinçliler. Ancak söz konusu COP olduğu zaman biraz güçlerinin farkında değiller bana sorarsanız. Çünkü biliyorsunuz aslında siz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne akredite bir çevre STK'sı olduğunuz zaman siz mavi bölgede, yani COP'ta biliyorsunuz yeşil ve mavi bölge var. Mavi bölgede de sesinizi yükseltebilir, bazı kararları etki edebilir hale geliyorsunuz. Ancak Türkiye'de çok az maalesef çevre STK'sı sekreteri akredite ve bu süreç bir yıldan fazla sürüyor. Dolayısıyla biz şey olarak Türkiye olarak ve Türk STK'ları olarak bunu öğrendiğimizde aslında başvurmak için çok geç kalınmıştı. Dolayısıyla pek çok STK daha önceden de olduğu gibi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın vereceği kartlarla içeri giriyor. Yani biz ve şey olarak o ülkenin temsilcisi bir, hani bakanlığın girmesine izin verdiği bir kişi olarak içeri giriyor. Dolayısıyla kendi çevre STK'sı olarak sesini yükseltemiyor. Ve yumruğunu masaya vuramıyor. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Elbette yeşil bölgede bir STK olarak istedikleri gibi işte ya, side event yapabilirler, etkinlik yapabilirler, fuarda stand açabilirler. Ama içeride karar alıcıların, karar vericilerin yanında mavi bölgede seslerini yükseltemiyorlar. Biz dernek olarak aslında birkaç aydır bunun biraz mücadelesini veriyoruz. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ile beraber bir etkinlik serisi yaptık. Türkiye'deki 9 Birleşmiş Milletler'in 9 belirlediği sivil grup için. Bunlardan bir tanesi de tabii ki çevre STK'ları. Onlara bu konuda biraz destek olmaya çalışıyoruz. Eğitimler ve farkındalık etkinlikleri yapmaya başladık. Bize gelen, bize danışan tüm STK'ları da kapımız açık bu konuda destek olmaktan memnuniyet duyarız. Belki hani akredite olup orada kendilerini savunacak durumda olamayacaklar ama en azından güçlerini ve haklarını, en önemlisi de haklarını bilmeleri gerekiyor. Biz bu konuda destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Daha çok konuşacağız, daha çok raporlar yayınlanacak, daha çok yöntemler bulunacak önümüzdeki süreçte. Görünen o ki Açık Radyo, Apaçık Radyo'da diğer kamda Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. İklim Akademisi'nden Gamze Çelik Yılmaz bizlerle birlikteydi bugün. Adil geçiş, kömürden çıkış, Muğla örneği ve üstüne bir de COP konuştuk. Gamze çok teşekkürler, çok kısa zamana çok şey sıkıştırdın.
0: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
2: Hoşça kalın.
3: Diğer kam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.
0: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
2: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pembe Hilal Tüzüner'e teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman, Teknik Masa'da Dila Yılmaz sizlerle birlikteyiz. Az önce ezan sesi herhalde oturduğunuz mahallede bitmiştir ya da bitmek üzeredir. Şimdi ben sizi bu akşam o ezan sesinin içinden alıp cazın tam ateist dünyasına doğru götürmek istiyorum. Son derece çılgın bir ekibin 2020 yılı çıkışlı bir albümünü dinleteceğim. Üstelik bu ekip İstanbul'a da geldi. 24 Nisan'da Roxy'de sahnedelerdi. İngiltere merkezli bir grup. Orada Brighton taraflarında böyle Essex vesaire o bölgelerden çılgın arkadaşlar bunlar. Önce kendi evlerinden müzikleri birleştirerek sonra farklı yerlere götürerek cazın lisanını tekrar tekrar cesurca böyle kurcalayan arkadaşlar. Ebisoda diye bir ekipten bahsediyorum. Onların Ug diye bir albümünü seçtim bu akşam sizler için. Ug albümünden kayıtlar dinleyeceğiz. Bir tanesini atlayacağız, eksplisit olduğundan ötürü. Ama diğer bütün parçaları sizlerle paylaşıyor olacağız. Ben de başlamadan önce aslında birazcık onların bir röportajını okudum. 15questions.net diye çok güzel bir site vardır. Orada böyle detaylı kendilerini anlatmışlar. Oradan da faydalanarak biraz size grubu da tanıtmak istiyorum. Öncelikle grup üyelerinin adlarını sayayım size. Connor Knight, Harry Lee Evans, Louis Jenkins, Sam Schlich, Davis, Will Heaton. İstanbul'a geldiklerinde yeni üyeleri de onlarla birlikteydi. Onun adı da Dan Gray. Şimdi 6 kişilik bir ekip olarak devam ediyorlar yolculuklarını. Bayağı bir albüm çıkartmışlar. Bir tanesini dinleyeceğiz bu akşam dediğim gibi. Böyle kaotik, özgür ve sınır tanımaz bir ses dünyası düşünün. Şimdi öyle bir şey geliyor. Bu grup için caz bir türden çok bir yaklaşım aslında. Böyle düşünceden notaya en hızlı geçişin peşinde olan adamlar bunlar. Doğaçlamayı merkeze almışlar. Elektronik seslerin çok parlak, dijital bir dokuda harmanlandığı bir müzik aslında. Akustik davullar var ama üflemeliler de var ama canlı bir enerjide işte elektronikle bunu birleştiriyorlar. Ortaya çıkan şey ise ne tam anlamıyla caz ne de başka bir tür ama kesinlikle bugüne ait bir müzik. Müziklerinde belirgin olan şey kusursuzluk arayışı değil yani biraz onların röportajlarından da hani yararlanarak bunları aktarıyorum size. Aksine hamlık, deney, hatta yer yer absürdite, böyle FM sentezleri, tape delay katmanları, işte 80, 808 baslar, tüm bu unsurlar onların ses evreninde bir araya gelerek dinleyiciyi böyle hem tanıdık hem de yabancı bir alana taşıyor. Hyperpop'tan video oyunu müziklerine uzanan referansları var. Cazın geleneksel dilinin bu şekilde esnetip yeniden kurguluyorlar. İlhamlarını dış dünyadan çok içsel dürtülerinden de alıyorlar. Ne hissediyorlarsa aslında onu çalıyorlar. Neyseler onu duyuyorsunuz. Yani vokalsiz müzik, müziğin böyle soyut ve yoruma açık doğasını benimsemiş arkadaşlar. Dinleyiciyi böyle kesin anlamlardan çok böyle hislerin akışına davet etmek isteyen arkadaşlar. İngiltere'nin Colchester çevresinden çıkmış bir kolektif diyebiliriz aslında. Küçük kasabaların bastırılmış böyle yaratıcılık dünyalarından kendilerini kurtarmışlar. Ve kendi işini kendin hallet mantalitesiyle böyle do it yourself kültürünün getirdiği böyle pürüzlü, filtresiz bir estetikle işe başlamışlar. Onların müziğinde bu açıkça hissediliyor ve yıllarca biriken bir ifade ihtiyacını sahneye taşımışlar. Umarım dilimin döndüğünce doğru anlatabilmişimdir Ebisoda'yı sizlere. Şimdi müzikleriyle baş başa kalacağız. Ben sadece sizlere track adlarını anons ediyor olacağım. Ebisoda'nın bu albümü 2020 yılında True Thoughts etiketiyle çıkmıştı. Albümün adı Ook. Şimdi ilk kaydı dinleyelim efendim. Ekki, buyursunlar.

Evet efendim, Abyss Soda ekibini dinlemeye devam ediyoruz, İngiltere'nin çılgın çocuklarını. Şimdi UGG albümlerinden diğer bir track geliyor, Mass The Ork, buyursunlar.

Efendim, isimleri saydık ama bir de enstrümanlarını da söyleyelim. Harry Lee Evans basta, Sam Schlich Davis davulda, Connor Knight gitarı çalıyor, Harry Lee Evans keyboardda, Louis Jenkins de keyboardda, trombon ve synthlerde ise efendim Will Heaton'ı duyuyorsunuz. Şimdi albümden diğer bir track gelsin. Zip your boots up, lad. Buyursunlar.

Tabii yeni eklenen üyenin ne çaldığını söylemeyi unuttum size. Dan Grayol hem trompet hem de flügelhorn'da, onu da tabii belirtelim. Bayağı asal bir renk olarak bu kozmik dünyanın içinde yer almakta. Şimdi şöyle albüme baktığımızda Run for President var ama biraz müstehcen, biz onu geçiyoruz. Siz kendiniz dinlersiniz. Spooky gelsin efendim, buyursunlar.

Spooky gerçekten de girdap gibi böyle aldı içine çekti döndürdü döndürdü vida yaptığı zihnimize harika gerçekten. Şimdi Keisha Bilip adlı kayıt geliyor buyursunlar.

Şimdi parçayı anons edeceğim ama biraz önce Dila ile de konuşuyorduk reklama girer mi yahu diye. O yüzden şöyle anons edeyim. Nokta nokta Station, hani bildiğimiz bir oyun firması var ya, onun adını koymuşlar parçaya. Dinleyelim efendim, buyursunlar.

Evet, Ebi Soda'nın aslında bu 24 Nisan konserine gidenlerden duyduğum gerçekten çok farklı bir sahne enerjileri oldu. Aslında yani şimdi mekanlarda konser vermeye devam ediyorlar. Türkiye'ye de geldiler ama umarım bir dahaki sefere festivallerimizi gezmek için de gelirler. Daha kapsamlı bir Türkiye turneleri olur. Böylece daha çok kişi bu dönüşümde de kendi içinde böyle devinimli sahne enerjilerine şahit olurlar. Onu da öyle not düşmek isterim buradan. Şimdi bir parça daha gelsin Ug'dan. Summer One. Buyursunlar.

Evet, sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, şimdi sıradaki parçamız Something to Do in the Future. Buyursunlar.

Vallahi kediler her yere girdi, plaklar takıldı, kablolar birbirine karıştı. Efendim evet, Ebiso'da böyle bir şey işte, duymuş oldunuz. Daha bir sürü albümleri var, açıp dinleyebilirsiniz. Şimdi programı kapatırken ben size bir tane de böyle Robert Glasper'dan bir şey çalayım. Black Radio 3 albümünden 2022 yılından gelecek. Q-Tip ve Esperanza Spalding'i duyacaksınız bu parçada. Why We Speak adlı kayıt gelecek kulaklarınıza. Kendinize çok iyi bakın. Hayata müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo'yla tutunmaya devam ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pembe Hilal Tüzüner'e teşekkür ederiz.
1: I like to create something that can be performed. I'm not going to imagine an opera on the Metropolitan Opera stage because I'm never going to be there. And I couldn't care less. And when people ask me, you know, what are your goals? I say, well, one of the beautiful things in my life is I don't have any goals. I take it day by day, and that's an improviser's lifestyle. And Steve Reich says to me, well, have you seen your analyst lately? And I say, well, you know, the reason I don't need an analyst is because I don't have your neurotic goals. God bless him. Cut that part.
2: Okay.
1: What the hell?
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil. Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
5: Reklamlar.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
3: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever.
1: Kentin köpüğü.
0: Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esin Eroğlu'na teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo'dan herkese iyi günler. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı, Gezegenin Geleceği Change.org özel programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizinle paylaşıyoruz. Bu özel format sıradan insanların sesini çok daha geniş bir kitleye ulaştırmaya başlıyor. Çünkü değişim o seslerin duyulmasıyla ve birikimli imzaların baskısıyla başlıyor. Bu kampanyalar bazen binlerce imzayla karar alıcıların masasına ulaşıyor. Bazen tek bir annenin ya da yaşlı bir anneannenin sesini tüm ülkeye duyurabiliyor. Bugün 5 farklı kampanya gündemimizde. İklim krizinin hamile kadınlar ve bebeklere etkisi, yaşlıların aşırı sıcaklıklara karşı korunması, Hatay Samandağ'ında zorla kamulaştırmaya itiraz, Burdur Karamanlı'da yeni mermer ocağına itiraz ve İzmir Aliağa'daki termik santralin kapatılmasına yönünde bir talep. Her biri doğayı, insan sağlığını korumanın ne kadar acil bir mesele olduğunu gözler önüne seriyor. İlk kampanya Change.org Taksim Diren Anne. İlk durağımız iklim krizinin en mahrem alanına, anne karnına kadar ulaştığını anlatan çarpıcı bir kampanya. Pelin Özkan tarafından başlatılmış. Diyor ki iklim krizi anne karnına ulaştı. Hamileleri ve bebekleri aşırı sıcaklıklardan koruyun başlığıyla başlattığı kampanyaya 3000'den fazla imza atılmış. 1 yaşında bebeği olan Pelin hamilelik döneminde aşırı sıcaklıkların anne adayları üzerinde ne denli ağır bir yük oluşturduğunu bizzat deneyimlemiş. Nefes almakta güçlük çekmek, dışarı çıkamamak, hem anne hem de anne karnındaki bebeğin strese girmesi, bunlar iklim krizinin artık tıbbi sonuçlar doğuran somut ve acil boyutları. Kampanya Sağlık Bakanlığı'na somut talepleri sunuyor. Hamileler ve bebekler için acil eylem planı hazırlansın. Sağlık çalışanlarının iklim kaynaklı riskler konusunda eğitimi yapılsın ve hastanelerde bu alanda uzman doktorlar olsun. İklim krizinin en kırılgan alanları olan çarpıcı bir yansıması bu kampanyaya ve kampanyada Change.org Taksim Diren Anne adresinde devam ediyor. Buradan imzanızı atabilirsiniz. Diren Anne. Bir de Change.org Diren Anneanne var. Sırada yaşlılarımızı konu alan ve 8000'den fazla imza toplayan bir kampanya bu. Seçkin Servi tarafından başlatılmış. Anneanne, babaanne ve dedelerimizin korumamız gerektiğini söylüyor aşırı sıcaklıklardan. Kampanyada 84 yaşında bir anneanne olarak kendi sesiyle konuşmuş Seçkin Servi. Diyor ki bu havalar, bu sıcaklar normal değil. Biliyorum, etkileniyorum, endişe ediyorum. Torunlarımla yaşayacağım daha yıllarım var. İklim krizinin ömrümden çalmasını istemiyorum. Yaşlı bireyler aşırı sıcak dalgalarına karşı çok daha kırılgan. Tıp bilimleri ve iklim araştırmaları bu gerçeği net biçimde ortaya koyuyor. Kampanya afet öncesi, sırası ve sonrasında yönelik kapsamlı eylem planları, strateji belgeleri ve yönetmeliklerin hazırlanmasını, yaşlılar için farkındalık çalışmaları başlatılmasını talep ediyor. Kampanya Change.org Taksim Diren Anneanne adresinde. Ve gelelim Change.org Taksim Toprağıma Dokunmaya. Üçüncü haberimiz Hatay'dan. Hatice Nazife Ildıran'ın Samandağ'ın Mağaracık ve Hıdır Bey mahallelerinde başlattığı kampanya 18.000'den fazla imza toplamış. Nisan 2025'te dava süreci henüz devam ederken acele kamulaştırma kararı kapsamında jandarma eşliğinde yıkım ekipleri araziye girdi. Bölge halkı büyük bir kaygı ve öfkeyle karşıladı ve bu gelişmeyi. Kampanya bu toprakların yalnızca ekonomik değil, kültürel ve tarihsel bir miras olduğunu da hatırlatıyor. Change.org Taksim Toprağıma Dokunma adresinde siz de katılabilirsiniz. Evet, dördüncü haberimiz Change.org Taksim Karamanlı'yı Kurtar adresinde. Burdur'un Karamanlı ilçesinden İbrahim Mutlu Kınay, Karamanlı, İstiklal, Barbaros, Cafer mahallelerinde planlanan yeni bir mermer ocağına karşı kampanyasını başlatmış. Bu alanın ilçenin tek yeşil bölgesi. Su kaynakları zaten hızla azalıyorken yeni bir maden faaliyeti hem yerleşim alanlarını hem de doğal kaynakları daha da tehlikeye sokacak diyor. Kampanyaya yetkililerden bu plandan acilen vazgeçilmesini talep ediyor. Siz de destek olmak isterseniz Change.org Taksim Karamanlı'yı Kurtar adresinde. Programımızın son haberi Change.org Taksim Aliağa Santrali adresinde İzmir'den geliyor. Derya Okur başlatmış kampanyayı ve 7000'den fazla da imza toplamış hali hazırda. Ali Ağa'daki ithal kömüre dayalı termik santralin temelli kapatılmasını talep ediyor. Bu santral için verilen ÇED olumlu kararları defalarca mahkeme tarafından iptal edilmişti. Ancak Mart 2025'te yeni bir ÇED kararı daha ortaya çıktı. Ege Çevre ve Kültür Platformu İzmir Barosu ve 60 yurttaş bu kararın anayasaya aykırı olduğunu belirterek yine iptal davası açtı. Ege ÇED eş sözcüsü avukat Arif Ali Cang'a şunları söyledi. Bu santralin temelli kapatılmasını sağlayacak bir karar bekliyoruz. Mahkemeden hukuka ve aklımıza saygı bekliyoruz. Kampanyaya change.org/AliAğa santrali adresinden sizler de ulaşıp imza atabilirsiniz. Bugün 5 farklı şehirden, 5 farklı kampanyadan 5 farklı ses duyduk. Hamileler, yaşlılar, köylüler, ilçe halkı ve çevre gönülleri hepsi ortak bir gerçeği haykırıyor. İklim ve çevre krizi artık herkesin kapısına dayanmış durumda. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esin Eroğlu'na teşekkür ederiz.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Dila Yılmaz'la birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı akşam ekinde karşınızdayız. Yine İran'daki gelişmelerle başlıyoruz akşam ekine. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yeni başladık mesajı diye veriyor BBC Türkçe. İran adına Pakistan'da Amerika Birleşik Devletleri ile yapılmakta olan görüşmelere liderlik eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz'deki durumu sürdürme kararında olduklarını söyleyen bir açıklama yapmış durumda. X hesabından yapmış bu açıklamayı Kalibaf. Mevcut durumun devamının Amerika için tahammül edilemez olduğunu çok iyi biliyoruz ve biz daha yeni başladık ifadelerini kullanmış. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da bu açıklamanın ardından başka bir açıklama yapıyor. Hürmüz'deki duruma işaret etmiş Arakçı ve Pakistan'ın nazik çabasıyla görüşmeler ilerleme kaydederken Amerika Birleşik Devletleri kötü niyetli aktörler tarafından yeniden bataklığa sürülmekten sakınmalı demiş. Üstü kapalı olarak İsrail'i işaret etmiş. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle yapmalı diyor. Daha dün füzelerle vurmuştu İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Her ne kadar kendisi bunun bir yanlış sahte bayrak operasyonu olduğunu kendisinin atmadığını söylese de özgürlük projesi çözümsüzlük projesidir diye de belirtmiş Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu açıklamada. CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper, yani Amerika'nın Merkez Komutanlığı'nın başkanı, 87 ülkeye ait geminin şu anda Körfez'de mahsur kaldığını söylüyor. Cooper, Boğaz'da çift yönlü bir güzergah açılacağını söylemiş. Yani bu özgürlük projesini bu şekilde açıklıyor. Ancak bunun nasıl yapılacağını belirtmemiş. Çift yönlü güzergahın ne şekilde faaliyete geçireceklerini belirtmemiş BBC'ye göre. Bunu yapabilmenin gemilere eşlik etmekten çok daha geniş bir savunma paketi içereceğini söylemekle yetinmiş. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne göre Basra Körfezi'nde tahminen 20 bin denizcinin içerisinde olduğu 2 bin civarı gemi mahsur kalmış durumda deniyor BBC'nin bu haberinde. Donald Trump'tan bir açıklama geldi. İran savaşı 2-3 hafta daha sürebilir dedi. Defaatle savaş başladığından beri 2 ayı geride bıraktık. İran kaybetti, biz kazandık, savaş bitti, biraz daha sürebilir, tekrar vurabilirim, vurmayabilirim diye gitgelli açıklamalar yapıyor Donald Trump. En son telefon üzerinden Hugh Hewitt'in sorularını yanıtlamış. İran'la Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanan gerilimle ateşkesin bitip bitmediği sorusunun yöneltilmesi üzerine bunu size söyleyemem ifadelerini kullanıyor Donald Trump. Pazartesi günkü çatışmaların İran'la yenilenmiş bir savaşın başlangıcı anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise öyle ya da böyle biz kazanırız yanıtını vermiş. Trump savaşın 2 ya da 3 hafta daha sürebileceğini belirtmiş bu telefon konuşmasında, açıklamasında daha doğrusu, kamuoyu desteğinin güçlü olduğunu da iddia etmiş ve bizim için zaman belirleyici değil ifadelerini kullanmış. Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı ya da Savaş Bakanı aslında artık yeni adıyla Pete Hegseth de bir açıklamada bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Amerika'nın Dan Kane ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nda yani Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında konuşuyor bu Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler hakkında. Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yönelik başlatılan operasyonun Özgürlük Projesi deniyordu. İran'a yönelik diğer saldırılardan ayrı ve geçici nitelikte olduğunu belirtmiş Hegseth. Bu kapsamda İran limanlarından çıkarak ablukayı delmeye çalışan 6 geminin tamamının geri çevrildiğini belirtmiş. İran'la ateşkes sona ermedi. Şu aşamada hala düşük yoğunluklu çatışma düzeyindeyiz diyor. Ateşkesin bitmediğini altını çizmiş Hegseth. Tahran yönetiminin bu süreçte Amerikan birliklerine veya ticari gemilere saldırması durumunda ezici ve yıkıcı bir Amerikan ateşiyle karşı karşıya kalacağı tehdidinde de açık bir şekilde bulunmuş. Kane ise, yani bu açıklamayı birlikte yaptığı Genelkurmay Başkanı Dan Kane, müşterek kuvvetler yani Amerikan ordusu emir verilmesi halinde İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarına yeniden başlama konusunda hazır beklemektedir diye de ayrıca medyaya böyle bir açıklamada bulunmuş.
Bu arada bu gerginlikler devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füzelerin nereden geldiği bilinmezken ve Amerika'nın da bir donanma gemisinin vurulduğunu ilan ediyor olmasına rağmen şu anda ateşkesin sürdüğü söyleniyor ama savaşın da başlayabileceği söyleniyor. Tüm bu gelişmelerin arasında yeni bir gelişme oldu. Bugün bir Amerika Birleşik Devletleri uçağı acil durum sinyali verip radardan kayboldu diye yer alıyor Karar Gazetesi'nde. Orta Doğu'daki savaş senaryolarını alevlendiren krizler zincirine bir yenisi daha eklendi demiş Karar. İran'ın Amerikan savaş gemilerini vurduk iddiası ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol tesisine yapılan saldırının hemen ardından bu kez Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait dev bir yakıt ikmal uçağı Hürmüz Boğazı üzerinde acil durum sinyali verdi. Evrensel acil durum kodu olan 7700 sinyalini veren Amerikan uçağının radar ekranlarından kaybolduğu iddia edildi deniyor. Acil durum sinyalini vermesinin ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki uçuş rotasında hızla irtifa kaybettiği belirtilen Amerikan uçağının kısa bir süre sonra sivil havacılık radar ekranlarından tamamen kaybolduğu öne sürülmüş. Uçağın denize mi çakıldı, acil iniş mi yaptı, yoksa radar sistemlerini kapatarak bölgeden mi uzaklaştı henüz bilinmiyor diye vermiş gazete. Amerika'nın bölgedeki en kritik merkezlerinden biri olan El Udeid hava üssündense olağanüstü bir hareketlilik haberi geliyor. 2 adet H-125 tipi helikopterin acil koduyla üstten havalanarak Hürmüz'e doğru yola çıkması, uçak düştü ve arama kurtarma çalışmaları başladı iddialarını güçlendirdi diye verilmekte. Evet, İran'dan doğrudan Türkiye haberlerine geçiyoruz. Çünkü bugün AKP dışındaki diğer partilerin meclis grup toplantıları vardı ve liderler oldukça önemli açıklamalar yaptı. Ancak bu açıklamaların hemen öncesinde bir başka önemli açıklama vardı. Onunla başlayalım. PKK'nın ya da PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının birinci yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yapıldı örgüt tarafından. Üstelik kullanılan isim ilginç çünkü Öcalan'ın başlattığı süreçle birlikte kendini feshettiğini ilan etmişti örgüt. Bu sefer Apocu Hareket Yönetimi adını kullananlar ilk kez bu adı kullanarak bir açıklama gelmiş. Barış ve demokratik toplum sürecinin sonuca gitmesi için PKK lideri Öcalan için yasal ve hukuki statü istiyor örgüt bu açıklamasında. Statüsü belli olur ve özgür çalışır koşullara kavuşursa o zaman sürecin ilerlemesinden söz edebiliriz açıklamasında bulunuyorlar. Kürt halkı ve demokratik kamuoyu da bu durumda sürecin ilerlediğine inanır ve sürece destek hızlı biçimde artar şeklinde konuşmuş, daha doğrusu bir açıklamada bulunulmuş. Ayrıca meclisteki süreç komisyonu kapsamındaki gelişmelerden bahsedilen açıklamada Meclis Başkanı ve AK Partili yetkililerin süreç ilerliyor, bir tıkanma yok demesi mevcut durumu ifade etmemektedir. Rapordaki anlayış ve öneriler hala pratikleşmemiştir. Bu da iktidarın barış ve demokratik toplum sürecine samimi ve doğru yaklaşmadığı izlenimini yaratmaktadır ifadelerine yer veriliyorlar. Bu açıklamanın tamamı T24'teki haberden okunabilir. Ben sadece kısa bir bölümüne yer veriyorum. Şöyle başlıyor açıklama. Özgürlük hareketi olarak silahlı mücadelenin sonlandırılması ve demokratik siyasal çözüm irademizi ortaya koymak için Türkiye sınırları içindeki silahlı güçlerimizi sınır dışına çektik. Medya savunma alanlarındaki yani MED bölgesi savunma alanlarındaki çatışma riski olabilecek bazı gerilla mevzilerini de boşalttık. 2017 yılında elimizde olan MİT yöneticilerini de teslim ettik diye vermiş diye başlıyor açıklama. Tüm bunları demokratik siyasal çözümü sağlayacak siyasi ve yasal adımların atılması için yaptık diyor hareket bu açıklamasında. Sonra şöyle devam ediyor. Mecliste oluşan komisyonu olumlu gördük ancak rapor hazırlama sürecinin zamana yayılması ve kamuoyunu hazırlama konusunda yetersizliklerin yaşanması iyi olmamıştır. Rapordaki anlayış ve öneriler hala pratikleşmemiştir. Bu da iktidarın barış ve demokratik toplum sürecine samimi ve doğru yaklaşmadığı izlenimini yaratmaktadır deniyor. Ne zaman Öcalan'ın statüsü belli olur ve
özgür çalışır koşullara kavuşursa o zaman sürecin ilerlemesinden söz edebiliriz şeklinde devam eden bir açıklama yapılmış durumda. Bu açıklamanın ardından bundan tamamen bağımsız bir şekilde tabii parlamentoda partilerin siyasi partilerinde grup toplantıları vardı. Günün en önemli açıklaması aslında Devlet Bahçeli'den geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında yaptı Devlet Bahçeli açıklamayı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Tarihi bir vazife üstlenmiştir. Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler var demiş. Hem CHP davasındaki mutlak butlana dair bir çıkışta bulunuyor. CHP'nin karıştırılmaması gerektiğinden bahsetmiş. Hem de Öcalan için bir statü önerisi var. Devlet Bahçeli'nin bugünün en ilginç açıklamasıydı. Koordinatörlük pozisyonu öneriyor Öcalan'ın durumu için. Şöyle bir ilgili bölümde şöyle söylüyor Devlet Bahçeli. Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusuysa, ani reflekslere, duygusal tepkimelere, sosyal medya gürültülerine, siyasi yaygaralara, temelsiz muhalefet tantanalarına, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz dedikten sonra şu önemli cümleleri kullanıyor. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek bir biçimde ele alınmalıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır diyerek Devlet Bahçeli açıkça Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü pozisyonunu önermiş. Bakalım buna ne yanıtlar verilecek önümüzdeki günlerde. Ayrıca grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını da yanıtlıyor Bahçeli. Mutlak butlan davasıyla ilgili görüşleri sorulmuş. O da şöyle söylüyor. CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz değerlendirmesini yapmış. Evet, Devlet Bahçeli iki konuda da önemli açıklamalarda bulunuyor. Hemen ardından DEM Parti'nin grup toplantısı vardı. DEM Parti'den Bahçeli'nin açıklamasına destek geldi bu konuşma sırasında. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan şöyle söylüyor. Bugün Bahçeli'nin grup toplantısında statü konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imzamızı atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan demiş. Bahçeli'nin koordinatörlük önerisini bir adım ileri taşıyan Bakırhan, DEM Parti olarak sürece katkı sunacağına inandığımız somut bir önerimiz var diyor. Gazete Oksijen'de yer alan bu özette, grup toplantısı özetinde. Yarım asırlık örgüt silahı devreden çıkardı. Meclis inisiyatif aldı. Şimdi bu süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma kuralım. Adı Süreç İzleme ve Takip Kurulu olabilir. Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin, kolaylaştırıcı olsun. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir önerisinde bulunmuş.
Tuncer Bakırhan konuşmasında çeşitli konulara değiniyor. Özellikle Dersim'de yaşanan olayların yıl dönümünde. Dersim tertelesinin 89. yıl dönümüne değinmiş. Dersim halkının hafızasında Roje Şae, yani yaz günü olarak kabul edilen Dersim tertelesinin yıl dönümünü anarak başlamak istiyorum diyor. Konuşmasının devamında engellilerden de sakat yurttaşların haklarından bahsetmiş. Türkiye'de engellilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Bakırhan diye veriyor gazete Oksijen. Türkiye Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış olmasına rağmen bu hakları yaşama geçirmiş değildir diyerek bu hakların verilmesi gerektiğinden bahsediyor. Ardından da barış sürecine dair görüşlerini belirtiyor. Silahlı bir örgüte ülkeye gel, demokratik siyasete dön dedikten sonra hangi hukukla karşılanacağını da söylemeniz gerekmiyor mu diye sormuş. Devlet silah bıraksınlar biz adım atarız diyor. PKK, PKK ya da yasal zemin olsun biz bırakırız diyor. Her iki tarafın kaygısını anlıyoruz. Biz DEM Parti olarak şunu teklif ediyoruz. Sayın Kurtulmuş, komisyondaki partilerin koordinatörlerini çağırın. Elimizde bir müşterek belge var. Komisyon raporumuz var. Özel yasayı hemen meclise sunalım. Bu teklifi bu hafta verelim. Siyaset yol açsın, ülke rahatlasın, yasal adımlar atılsın. Öcalan'ın sürece katkı sunabileceği özgür çalışma ve özgür iletişim koşulları oluşturulsun. PKK ya da PKK gereğini yapmazsa o zaman toplum çıksın desin ki evet sorun karşı taraftadır diye belirttiği bir konuşma yapmış. Şimdi bu süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma kuralım diyor Tuncer Bakırhan. Adı süreç izleme ve takip kurulu olabilir demiş. Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin, kolaylaştırıcı olsun diye de belirtiyor. CHP'nin de tabii ki parti grup toplantısı vardı. Genel Başkan Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Şöyle söylüyor. Terörsüz Türkiye, PKK'nın silah bırakması, demokratikleşme adımları atılması, altına birlikte imza attığımız raporun 6. ve 7. kısımları bu mesele rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır şeklinde konuşuyor. Bu süreci olan desteğini yinelemiş Özgür Özel. CHP olarak hem barışı hem demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini söylüyor ve PKK'yı silahsızlaştıran, Türkiye'de içerideki sorunu bitiren, bütün Kürtler için ülkelerinde ülkelerinin birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı koyuyoruz diye konuşmuş. Bunun ardından yeni bir kampanyadan da bahsediyor Özgür Özel. İsim hakkını aldıkları akp'den.com sitesini duyuruyor. Şöyle söylüyor grup toplantısında. Bundan sonra akp'den.com'u yakından takip edin. Köprüleri, otoyolları, babadan dededen miras, o canım karlı işletmeleri satmaya kalktıklarında akp'den.com'dan hepsini duyuracağız. Bundan sonra gençlerin bilgisayarında, gençlerin cep telefonunda, oyun konsolunda niçin alınamıyor? Hepsi birden birlikte göreceğiz demiş. akp'den.com'dan bizi izlemeye devam edin şeklinde konuşuyor. Ayrıca Taksim Meydanı, 1 Mayıs'larda her zaman gündeme gelen Taksim Meydanı'ndan da bahsetmiş. 1 Mayıs'ta Diskin, Keskin, Tumop'un ve Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki 10 binlerle, 100 binlerle bir araya geldik. Dayanışmamızı gösterdik diyor Özgür Özel. Hep beraber önümüzdeki yıl 1 Mayıs için Taksim'e sözleştik. Gelecek sene 1 Mayıs'ta hep beraber Taksim'de olacağız diye de bir açıklaması var. Ayrıca asgari ücretten de bahsediyor. Asgari ücret 4100 TL eridi demiş. En düşük emekli aylığı 3000 lira eridi. Ne diyordu Erdoğan? 3 yıl öncekinden daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin diyordu. 3 yılı geçtim Sayın Erdoğan. 3 ay demiş. 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var. Bu millet sana beddua etmiyor ama senden kurtulmak için Allah'a dua ediyor diye de bir konuşma yapmış bu parti grup toplantısı sırasında. Ve son haber,
Gezi hükümlüsü ve insan hakları savunucusu Osman Kavala, insan hakları, çoğulculuk ve demokratik değerlere katkıları dolayısıyla Liberal International tarafından 2025 Özgürlük Ödülüne layık görüldü bugün. Eşi adına ödülü alan Profesör Doktor Ayşe Buğra, Kavala'nın ödül konuşmasını okumuş. Şöyle konuşmadan kısa bir bölüm okuyoruz. Özgürlük ödülünü almak benim için büyük bir onur. Liberal International'a bu kararlarından dolayı teşekkür ederim. Bu ödül benim için bir güç ve motivasyon kaynağı oldu. Dünyanın şu anki iç karartıcı durumunda umudu yitirmek çok kolay. Ancak gelecekteki olasılıklara dair umutlarımı yeşerten bazı yeni gelişmeler de var, demiş Osman Kavala. Macaristan'da yapılan seçimlerin sonucundan memnuniyet duydum. Bence bu sivil özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını hiçe sayan bir siyasi rejimin demokratik yollarla değiştirilebileceğine dair olumlu bir gösterge olarak yorumlanabilir, demiş. Liberal değerlerin öncülüğünde ortaya çıkacak yeni bir siyasi dinamik sayesinde daha iyi bir dünyanın var olabileceğine inanıyorum, diyor Osman Kavala bu ödül töreninde için gönderdiği konuşmasında. Evet, akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlk Sen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
9: Apaçık Radyo.
10: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Üzümcü'ye teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, tek masada Feryal Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın albümüyle yaptık açılışımızı, uzunca bir parçaydı bu. Quebec'li ikili Angine de Poitrine bu hafta Açık Dergi'de kulaklarımızda. Bugüne kadar iki albüm çıkarmış bir deneysel rock ekibi. İki albüm birden çalıyoruz sizlere. Angine de Poitrine ilk defa yer veriyoruz. Geçtiğimiz aylar içerisinde KEXP'de videoların yayınlanmasının ardından aslında pandemi itibariyle bir araya gelen bu ikili tüm dünyanın gündemine oturdu. Sıra dışı bir müzik, geleceğin müziği diyenler de var Angine de Poitrine'in yaptığını. Bu hafta artık bir dinleyelim istedik. Evet, Bandcamp hesaplarında şöyle anlatıyorlar kendilerini, isimlerini ve yüzlerini hiç açığa çıkarmayan bu ikili, piyanonun tuşlar arasındaki çatlakların derinliklerinde uyuyan

0: çantaları uyandırarak bu iki tuhaf varlık size kalp krizi öncesindeki sıkışmaya benzeyen bir işitsel uyarı hissettirecek demişler. Buna benzer bir şey oldu ki herhalde tüm dünyada milyonlarca dinlenen bir gruba dönüştü. Ama şimdi Fuat'ın her ne kadar sıra dışı bir müzik yapıyor olsalardı. Evet, hafta boyunca dinlemeyi sürdüreceğiz. Açılışta yalan parça ikinci plaklarından Volume 2 ya da Volume 4'den geldi. Dördüncü parçasıydı albümün ve UTZP ismini taşıyordu bu dinlediğimiz parça. Evet, haftanın ikinci yayını müziği geride bıraktık. Şimdi kültür sanat çevresinden haber ve notlarla devam edecek Açık Dergi'de bültenimizi aktaracağız sizlere. Etkinlik önerileri de olacak. Yakın zamanda bize ulaşan haberleri de bir biçimde değerlendirmeye çalışacağım. Saat 7'ye kadar geçecek olan sürede kültür sanat çevresinde ne var ne yok hep birlikte göz ve kulak atacağız. 7'den sonra ise Antroposen Sohbetler. Peşi sırada filmdekinden lütfen kuşaklarını yayında bulacaksınız. Antroposen Sohbetler'de Utku Perktaş geçen hafta yayınladığımız Akbabalar Neden Önemlidir bölümünün ardından bu haftada Ağaç Kakanlar ve Ötücü Kuşlara bakıyor. Kuşların önemini anlattığımız bir seriye başladı. Aynı zamanda ornitolog da olan programcımız Utku Perktaş bu akşam ormanın mimarları ve ekosistemin küçük avcıları başlığıyla Ağaç Kakanlar ve Ötücü Kuşların önemine ilişkin bir bölüm sunacak bizlere. Kent Hakimi'nin hemen ardından Antroposen Sohbetler'de duyabilirsiniz. Filmdekiler Lütfen Kuşağı'nda ise Selçuk Uzman bekliyor sizleri. Evet, yaz özlemini duyuran filmlerin sofraları ve şarkıları hatırlayacağız onunla. Gastronomi ve sinema kesişimindeki bölümümüz Filmdekinden Lütfen bugün son yarım saatimiz içerisinde siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini beklemekte. Evet, kabaca böyle akışımız böyle cereyan edecek 5 Mayıs tarihli dergimiz. Şimdi vakit kaybetmeden kültür ve sanat çevresinden notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi.
0: Önce haberler diyelim, ardından etkinlik önerilerine geçeceğiz. Dün Kent Hakimi'nin yoğunluğunda yer veremediğimiz çok önemli bir haber vardı. Profesör Doktor Halet Çambel'in arşiviyle alakalı arşivin satışa çıkarılması bir mini skandala yol açmıştı. En azından kültür çevrelerinde böyle oldu. Türkiye'de arkeolojinin hafızası büyük ismi Profesör Doktor Halet Çambel'in 2014 yılındaki vefatından önce Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladığı arşivinden olduğu iddia edilen bazı belgelerin geçen hafta müzadeye çıkmasının ardından hafta sonu haberleri olmuştu. Hürriyet'ten İhsan Yılmaz derli toplum bir şekilde konuyu ele almış. Onun haberinden aktaracağım ben. Febus Müzayede'nin arkeolog Halet Çambel terekesinden çok sayıda mektuplu kartpostal ve evrak denilerek satışa çıkarılan belgenin Boğaziçi'ne bağışlanan arşiv Vin yağmalanıp satıldığı şeklinde yorumlandığına işaret çekiyor da. Evet, arşiv eşyaları ve Boğaz'daki Kırmızı Yalısım Çambel'in bağışları arasında bulunmaktaydı. Bu da aslında olduğu gibi Halit Hanım'ın mirasına, yani geriye bıraktıklarının başına ne geldiğine dair daha büyük soruları da doğurdu şüphesiz. İhsan Yılmaz Cumhuriyet Gazetesi'nden Öznur Ograş Çolak'ın haberine gönderme yapıyor Hürriyet'te. Kırmızı Yalı'nın, Halit Çambel'in mirasının bir parçası olan Kırmızı Yalı'nın daha önce satılmak istenmesinin ardından şimdi de Çambel'in şahsi arşivinden mektupların, kartpostalların ve çeşitli evrakın, kısaca tarihsel öneme sahip koleksiyonun parçalarının satıldığını yazmış. Bunun üzerine aslında dün size bu haberi verseydim iddialar burada kalacaktı ama Boğaziçi Üniversitesi de bir açıklama yaptı, iddiaları yalanladı. Envanterde bulunan tarihi ve kültürel değeri haiz herhangi bir arşivin satılması, devredilmesi ya da elden çıkarılması kesinlikle söz konusu değildir diyorlar. Merhume Halet Çambel'e ait kültürel mirasın korunması ve zenginleştirilmesi amacıyla mevcut koleksiyonumuza tamamlayıcı nitelikteki diğer eserleri de temin ediyoruz diye de hatta böyle bir içlere yürekleri hafifletmeye yönelik bir ek de koymuşlar açıklamalarına. Evet, üniversite yaptığı açıklamanın bu son cümlesindeki girişimi yerine getirdi ve müzayede eviyle anlaşarak satışa çıkan belgeleri satın aldım diye öğreniyoruz İhsan Yılmaz'ın haberinden. Bu da iyi bir haber hakikaten. Febus Müzayede'nin sahibi Şükrü Oral, üniversitenin kendilerine ulaşması üzerine belgeleri satıştan çektiklerini söylemiş. Evet, şöyle diyor İhsan Yılmaz, olumlu bir sonuç alınsa da Boğaziçi Üniversitesi bu süreci ne yazık ki doğru yönetemedi. Daha şeffaf olmalı ve Halet Çambel'in bağışlanan arşiv envanterinde nelerin olduğunu da açıklamalıydı. Hakeza Kırmızı Yalı'nın akıbeti de halen belirsiz. Daha önceki yıllarda satışa çıkarılmış olduğunun hatırası ve hafızası üzerine tabii ki bu yorumu yapmak da gayet makul. Et arkeolojinin büyük ustası Profesör Doktor Halet Çambel, evrakın en azından kurtarıldığına dair bir açıklama oldu ama neyin kurtarıldığı da tam bilinmemekte. Takip etmek lazım tabii ki. Evet, kültürel mirasımız ve hafızamız namına önce biraz kalbimizi çarptıran bir haber olmuştu hafta sonu. Biraz aslında yüreklere su serpildiğini de belirtmek isterim. Şimdi Londra'dan iki haberimiz var. Biri Halil Paşa, diğeri de Banksy'den bu haberlerin. Halil Paşa'nın mevsimler tablosunun satışına ilişkin, rekor bir fiyatla satışına ilişkin bir haberi Aposto'dan öğrendik. Osmanlı ressamı Halil Paşa'nın yaşamı ve sanatına odaklanan Suyun Kıyısında sergisinden bir süredir söz ediyoruz aslında. Pera Müzesi'nde sanatçının yapıtları bir araya getirmiştim bu başlık altında. Şimdi bu sergi içerisinde, Pera Müzesi'ndeki sergi içerisinde de bir erken versiyonu bulunan Mevsimler sergisinin ünlü bir müze aidi de, ismini vermeme gerek yok herhalde. 200-300 bin sterlinlik beklentiyi aşarak 537 bin 600 sterline alıcı bulduğunu biliyoruz. Öğrendik daha doğrusu. 1912 tarihli bir resmi Halil Paşa'nın Mevsimler, 4 mevsimi betimleyen 4 panelli müthiş bir tablo. Hakikaten Londra'da büyük bir fiyata satıcı buldum. Bursa'da söylediğim gibi Mevsimlerin ilk versiyonlarından birini de içeren Pera Müzesi'ndeki sergide İstanbul'da izleyicileri bekliyorum. Suyun Kıyısında Halil Paşa'nın Yaşam ve Sanatı sergisini bir kere daha hatırlatmış olalım Londra'dan gelen bu haberden sonra. Londra'da bir de Banksy haberimiz vardı. Banksy heykeli ortaya çıktı. Geçen hafta belki siz de görmüşsünüzdür. Teyit edildiğini söyleyebiliriz. Sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'nın St. James bölgesindeki Waterloo Place'te ortaya çıkan ve yüzünü bayrakla gizleyen takım elbiseli bir figürün düşmek üzere, kaydeden düşmek üzere olan bir takım elbiseli figürün heykelinin nasıl ortaya çıkardığı, oraya nasıl taşıdığına dair videolar da zaten paylaşılmıştı Banksy tarafından. Net Instagram paylaşımıyla doğrulanmış bulunuyor. Yüzünü kaplayan bayraktan önünü göremeyen bir figürün, muhtemelen bir siyasetçinin düşecekmiş gibi tasvir edildiği heykel, güç, milliyetçilik ve iktidar eleştirisi olarak da yorumlanmakta. Londra'da olduğu yerde korunup korunmayacağına dair de tartışma sürüyor tabii ki. Evet, bu haberlerle açmak istedim. Kültürel miras, hafıza ve iktidar ve güç meselelerine dair Halet Çambel'in yönetilemeyen arşiviyle başladık. Halil Paşa'nın bugünlerde İstanbul'da resimlerini izlediğimiz Halil Paşa'nın Mevsimler resminin gördüğü büyük ilgiye değindikten sonra Banksy'nin güce dair çok kuvvetli bir eleştirisini eğer görmediyseniz sizlere bir duyuralım istedik. Kendi Instagram hesabında detaylı bir şekilde görülebiliyor. Londra'nın sokağına yerleştirdiğim bu siyasetçi heykeli sanatçının. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Bir çağrımız var. İKSV Alt Kat Sanatta Yaratıcı Bakışlar programına ilişkin bir duyuru çıktı. Bu yıl Mayıs, Haziran ve Ekim-Kasım olmak üzere iki dönemde 16-25 yaşlar arasındaki katılımcılara yönelik farklı disiplinlerden, sanatçıların hazırladığı atölyelerden oluşan bir program Sanatta Yaratıcı Bakışlar. Fiziksel ve çevrimiçi ortamda sanatçılar ve gençler bir araya gelecekler. Her biri 4 hafta sürecek atölyelerin yaklaştığını görüyoruz. Çok kıymetli isimler Gökçe İrten, Zeynep Burcukayan, Beyza Dilem Toptal ve Şener Engin'in yanı sıra Tuğba Geçgel'le birlikte başlayacak atölyelerin ilk önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Başvurular açılmış vaziyette. 12 Mayıs günü Gökçe İrten'le 23-25 yaş arasında yönelik resimli kitap tasarımı atölyesi mesela ilk başlayacak atölye olarak gözüküyor. Başvuru başlangıcı bugün, son başvuru tarihi de 10 Mayıs. Resimli kitapların üretim süreçlerinin keşfedileceği bir alan olarak tasarlanıyor. Bu ücretsiz programlar olduğunu da söylemek lazım. Evet, İrten'in resimli kitap Atölyesinin ardından oyun yapımı, türler arası sanat, şarkı prodüksiyonu ve düşünceden forma başlıklı sanatın farklı dallarında deneyime odaklı ve 16-25 yaş arası katılımcılara yönelik Sanatta Yaratıcı Bakışlar programının detaylarını da dilerseniz İKSV alt kattan, İKSV'nin web sitesindeki alt kat blogundan ulaşabilirsiniz ama başvuru sürecinin bugün en azından başladığını ben bir duyurmak istedim. Bu akşamın bir de sergi açılışı vardı, onu hatırlayalım, sonra tiyatro gündemimize geçeceğiz. Serdar Ekrem Caddesi'nde bulunan Galeri Buğda Masada 3 sergisi kapılarını açtı. Bugün Eser Miktar'da programımızda detaylı bir şekilde serginin küratörü anlatmıştı zaten bunu ama gündüz saati, gündüz kuşaklarını kaçırmış olanlarınız vardır. O yüzden ben bir daha bir hatırlatayım. Ezgi Özer küratörlüğünde bir grup sergisi Masada 3, Bihter Yasemin Adalım, Şevval Konyalı'nın, Şeyma Türk ve Umut Yalım'ın eserleri. Oyun, yemek ve sanat arasında bir bağ kuruyor. Oyun sonrası yemeğe yüklenen arzu, heyecan ve bekleyiş hallerini ortak bir bağlama yerleştirerek çocukluğa ait gündelik ritüelleri görünür kılacak bir sergi bu. Ayrıca Merve Şeker Yalım'ın eser yemekleri belirli tarihlerdeki tadım etkinliklerinde de deneyimlenebilecekmiş. Bugün itibariyle Galata'dan geçersiniz, gastronomi ve sanat ve oyun kesişimindeki Masada 3 sergisini 14 Haziran tarihine kadar görebileceksiniz.
1: Açık Dergi.
0: Sürdürüyoruz Kent Akvimi'nin 21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'ni hatırlatalım. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 34 salonda izleyiciyle buluşuyor bu yıl. iff.org.tr adresinde 73 filmden oluşan bu festivalin detaylarına dilerseniz siz de istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ama biz hafta boyunca hatırlatacağız olup biteceklerim. Bugün şu saatlerde başlayacak iki söyleşi var. Çok kıymetli, onlara bir bakalım kısaca. Çankaya'daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bugün Geleceğin İzinde Bergama isimli bir ekoloji belgeseli gösteriliyor. Festival kapsamında Hakan Tosun anısına bir etkinlik bu. Sibel Tekin'in de gösteriminin ardından Ankara'da Hakan Tosun için bu buluşmada bir söyleşi olacağını görüyoruz. İzmir'de de bir başka söyleşi Fransız Kültür Merkezi'nde yer alıyor. Barış Akademisyenleri ve Gitmek konulu etkinlik 19.15'te başlayacak bu akşam. Zerrin Kurtoğlu Şahin, Eylem Çamuroğlu Çığ ve Esra Ergüzeloğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek etkinlik festivalin film gösterimi hariç kıymetli etkinliklerinden sadece örnekler iff.org.tr dediğim gibi Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin web sitesi. Detaylı programı oradan dilediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Sinematek Sinema Evi'ne geçmek istiyorum şimdi. Bugün Küba'dan bir film, yarınsa bir Louis Malle eseri gösteriliyor Sinema Evi'nde. Evet, 3 Temmuz'a kadar sürecek dönem geçtiğimiz haftalarda başladı. World Cinema Project'le dünya sinemasının gölgede kalmış örneklerinin beyaz perdede olduğu önemli bir program var. Bu kapsamda Küba sinemasının bir örneği az gelişmişliğin anıları bu akşam gösteriliyor. Küba devriminden sonra Amerika'ya kaçan arkadaşlarının aksine Havana'da kalmayı tercih eden bir yazarın günlük hayata dair gözlemlerini, geride kalanlarla ilişkilerini ve politik karmaşa nedeniyle gitgide yabancılaşmasını mercek altına alan bir yapıtmış bu. Kübalı yazar Edmundo de Noes'in dilimize Az Gelişmiş Bir Adam ismiyle çevrilen kitabından uyarlanan bir yapıt Az Gelişmişliğin Anıları. World Cinema Project programı kapsamında bu akşam Sinematek'te bu yapıtı görmek, bu Küba yapıtını görmek mümkünken yarın Louis Malle'nin Aşıklar filmi gösterilecek. Bir edebiyat uyarlaması bu da Point de Landman'den. Yeni Dalga akımının ünlü kameramanın Henri Descaen'in siyah beyaz görüntüleri ve Brahms'ın müziği eşliğinde Louis Malle'den bir aşk yapıtı. Venedik Film Festivali'nde de jüri ödülü almıştı ilk çıktığı zaman. Yarın Ayşe Toypar'ın sunumuyla Sinematek Sinema Evi'nde bu filmi de İstanbul'u sinema severlere önermekteyiz. İşçi Filmleri Festivali'nin yanı sıra Kadıköy'de de bu program devam ediyor. Bugün İstanbul'da Hıdrellez etkinlikleri de vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bakırköy Çırpıcı Parkı'nda düzenlediği Hıdrellez Şenliği akşam 9.30 saatine kadar sürüyor. Dün detayları vermiştik. Bunun yanı sıra Babilon'da Kolektif İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı akşam bir Hıdrellez akşamı olarak tasarlanmış Balkan Wedding Party kapılar saat 9 sularında açılmakta. Bugüne kadar yayınladığım 4 stüdyo albümüyle birlikte jazz, funk yapılarını Balkan ve Anadolu müziklerine yaklaştıran Kolektif İstanbul grubu Hıdrellez akşamı için yerinde bir öneri olabilir diye düşünüyorum. Eğer kapalı ortamda olmaya gönlünüz razı geliyorsa tabii ki. Kapalı mekanlar demişken tiyatro gösterilerine de bakalım. Dasta sahnede bu akşam Ballı Süt oyunu izleyiciyle buluşuyor. Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'yı aynı sahnede buluşturan Anıl Can Beydelli'nin yazıp yönettiği Kadar ve Kogito ekibinin prodüksiyonu. Bu sezonun yeni işlerinden birisi. Tek perde ve 75 dakika olarak izleyici karşısına çıkıyor. Evet, eski bir koltuk, deniz kenarında bir bank, çocukluk evinin terası, iki kız kardeş, zamanın içinde sızan bir yüzleşmeyi sahneye taşıyor. İki oyuncu, Tülin Özer ve Nilperi Şahinkaya, söylediğim gibi Dastas'ta bu akşam 20.30'da başlayacak gösterim. Oyunun perşembe günü Bostan'daki Suat Taşer Tiyatrosu'nda, cuma akşamı da Fişekhane sahnesinde izleyicilerle buluşacağını söyleyelim. Ve BFF hatırlatması yapalım sizlere. Kadıköy Boğa sahnede Tiyatro Ruf ekibi 2024 Kasım'dan bu yana sahneye diktiği BFF bir kere daha izleyici karşısına çıkartıyorlar. Tek perde 85 dakikalık bir gösteriydi bu. Anna Ziegler'in metnini Sevda Deniz Karalin sahneye koymaktaydı. Burcu Gölgedar, Süreyya Bursa ve ödüllü performansıyla Deniz Danışoğlu'nun sahnede yer aldığı oyun. Evet, bağımsız tiyatro örnekleri arasında geçtiğimiz sezondan bu yana konuşuluyor. Kadıköy Boğa sahnede bu akşam saat 8.30'da alkışlarım. Bol olsun demek isteriz. Bir prodüksiyon tiyatrosu haberi verelim. BKM'nin geçen Şubat ayında ilk defa izleyici karşısına çıkan Bir Aile Provası gösterisine değineyim kısaca. Yaşayın Gitsin alt başlığıyla tek perde 80 dakikalık gösterim. Evrim Yağbasan bir tiyatro oyuncusu esasen burada onun kaleminden çıktığını görüyoruz oyunun. Kumbaracılı'daki prodüksiyonlarıyla yıllardan bu yana takip ettiğimiz Gülhan Kadim yönetmen koltuğunda otururken oyunda Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşener, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın rol almakta. Maksimum Unique sahnesinde yarın akşam saat 8.30'da Bir Aile Provası'nı izlemek mümkün olacakken Bahçe Galata'da bir bağımsız tiyatroyu görüyoruz. MST Tiyatro ve tek kişilik bir oyun Ece Özdikici. Nin tek kişilik performansıyla Miss Turkey'yi sahneye taşımakta. Yaklaşık 10 karakteri birden canlandırıyor burada. Çok kıymetli Ece Özdikici. Kadın erkek rolleri. Evet, Metnin Vadi'nin son yılların etkili oyuncularından Ece Dikici'nin samimi performansıyla yerine getiriyor denmiş. Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun ismini analım. Yazar Nihat Alpteki ile rejisiyle birlikte yarın akşam Ece Özdikici'yi de Bahçe Galata'da izlemek mümkün. Bir de son olarak 12 Öfkeli Adam diyeceğim. Çok sık sahnelenmiyor artık bu oyun. Öteki tiyatronun 2023 yılında sahnelediğim bir gösteriydi. Bu Murat Kara Hüseyinoğlu'nun metni ve rejisiyle Tekin Temel, Bertan Dirikoğlu, Engin Alpateş ve Hamit Demir rol alıyorlardı oyunda. Evet, daha okul yıllarında ülkesi ve halkı için dertlenen gençler için 1970'li yılların gündemine bakan idamları hatırlayan bir gösteriydi 12 Öfkeli Adam. Bir uyarlama gibi çınlıyor tabii kulağıma, tamamen Türkiye'ye dair bir hikayede anlatıyor. Çarşamba akşamı yani yarın akşam Moda sahnesinde de bu gösteriyi bulmak mümkün. Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programında kent takvimini bu akşamlık sonlandırıyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından saat 7 ile 8 arası köşelerimiz yayında. Önce Antroposen sohbetler, sonra filmdekiler Lütfen Kuşağını radyonuzda bulacaksınız. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
2: Açık Dergi.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Reklamlar bitti.
15: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
16: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda geçtiğimiz haftalarda sorduğum bir sorunun devamını getireceğim. Akbabalar neden önemlidir diye bir soru sormuştum. Onu aslında farklı kuş gruplarıyla çeşitlendirmeye çalışacağım. Çünkü biyoçeşitlik krizine bu denli dikkat çekmeye çalıştığım bir seriydi. Bir programda aslında tek tek bu gruplara girmek çok da mantıklı geliyor bana. Çünkü aslında çevremizdeki canlılarla, çevremizde kuşatan biyoçeşitlilikle biraz daha empatik bir ilişki kurmak, onların aslında gezegen için neden önemli olduğunu bilmek, bizim için değil, kendimizi şöyle merkezden alıp o canlıları merkeze koyarak biraz daha resme geniş ölçekli bakabilmek, zannediyorum biyoçeşitlik krizini daha iyi anlamamızı ve içinde olduğumuz krizler çağında iklim krizine, biyoçeşitliliğe çok daha farklı ama aynı zamanda doğru bir bakış üretebilmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da akbabalarla başladığım seriyi farklı kuş gruplarıyla devam ettirmek niyetindeyim ve bu şekilde de aslında arka arkaya program serileriyle farklı kuş gruplarına yer vererek belli ölçüde bir kuş külliyatı oluşturmak da mümkün olacak diye düşünüyorum. Ve buna da aslında bir isim vermek bu serinin sonunda zannediyorum hani seriye yakışacak bir şey olacak ve elimizde o biriken bilgi de somut bir hale geçecek. O bilgiyi de hani derli toplu görme şansımız olacak program sayesinde. Dolayısıyla çok lafı uzatmadan aslında bugün hangi kuş gruplarına değineceğim onlardan bahsedeyim. İki farklı gruba değineceğim ve bu sayede de hani kuşlar neden önemlidir dediğimiz o soruyu biraz o soyut halden alıp daha da somutlaştıracağız. Akbabalarla somutlaştırmaya başlamıştık. Ve hani hangi kuş gruplarına değineceğim aslında onunla devam edebiliriz. Ağaç kakanlar üzerinden aslında kuşlar neden önemlidir sorusuna bir yanıt aramaya çalışacağım. Aslında bunun kısa bir cevabı var. Ağaç kakanlar kuşların önemini anlatmak için akbabalar dışında en güçlü örnek gruplardan biri olabilir. Çünkü yalnızca hani güzel ya da ilginç kuşlar değiller. Hani orman içerisinde çıkardıkları seslerle, ağaçları gagalamalarıyla, o baş hareketlerini çok süratli bir şekilde yapıp oyuklar açmalarıyla. Bu anlamda hani aklımıza gelen türler olabilir ama sadece böyle değil, orman yapısını fiziksel olarak değiştiren aslında ekosistem mühendisleri olarak tanımlanabilir ağaç kakanlar. Ve bu aslında Hardin ve arkadaşlarının 2021 yılında yaptığı bir akademik çalışmayla da net bir şekilde gösteriliyor, söyleniyor. Dolayısıyla ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlayan gruplardan bir tanesi. Açtıkları yuva ve geceleme oyukları daha sonra başka kuşlar, memeliler ve farklı omurgalılar tarafından da kullanılabiliyor. Bu nedenle de hani ağaç kakanların varlığı tek bir tür grubundan daha geniş bir oyuk kullanıcı topluluğunun yaşam alanı bulması anlamına geliyor. Çünkü her tür aslında ağaçlar üzerinde ya da farklı şekillerde oyuk açamıyorlar. Ve bunlar da aslında hep söylediğim bu bilgilerde literatürde tartışılıyor. Özellikle ekosistemlerin sürekliliği anlamında ağaç kakanlar bir mühendis gibi davranıyorlar. Bu grup ayrıca böceklerle beslenerek bazı orman zararlarının baskılanmasına da katkı sağlıyor. Sonuçta böcekleri yiyor olmak, böcekler üzerinden besleniyor olmak ki böcekler aslında nasıl söylemem gerekiyor, zararlı canlılar değil. Bunu bir kere, bundan bir kere uzaklaşmamız gerekiyor ama sonuçta her canlının da popülasyon büyüklüğünün o değerlerin belli sınırlarda tutulması gerekiyor. O sınırlar da tutulmadığında yani o etkileşim bozulduğunda o biyoçeşitlik dediğimiz kavramı dolduran o ağ yapısı oluşturan o ağ yapısı bozulduğunda ki hani bir tane türün o ağ yapısının içinden çekilip alınması onun yok olması sonuçta birçok farklı türün de bir çöküş yaşamasına sebep olabiliyor. O an o sağlam yapısı bir anda yok olabiliyor. Şimdi örneğin burada bir diş budak delicisi üzerine yapılan bir çalışmaya dikkat çekmek istiyorum ve ağaç kakan predasyonu larva ölümlerinin önemli bir bileşeni olarak ölçülmüş. Bu nedenle de ağaç kakanlar üzerinden kurulacak ana mesaj şu olmalı. Yani kuşlar ekosistemlerin yalnızca güzel görünen canlıları değil, işleyişini sürdüren canlı altyapının da bir parçası olarak aslında bizim karşımıza çıkıyorlar. Ve burada neden ağaç kakanları bir daha hani vurgulayalım. Ağaç kakanlar yani kuşlar neden önemlidir sorusunu net bir şekilde somutlaştırıyor. Çünkü gagalarıyla açtıkları oyuklar ormanda başka canlıların kullanabileceği fiziksel mikro habitatlar oluşturuyor. Sadece hani büyük canlılar olarak düşünmeyelim. Küçük canlılar için de, böcekler için de, farklı türler için de sonuçta birçok şeyi dengede tutarken başka türleri de alan açıyorlar. Birçok ikincil oyuk yuvalanıcısı, bunu öyle tanımlayacağım, kendi yuvasını kazamıyor. Bu türler hazır oyuklara ihtiyaç duyuyor ve bu oyukların önemli bir bölümü ağaç kakanlar gibi birincil oyuk açıcılar tarafından sağlanıyor. Bu durum ağaç kakanları sadece kendi popülasyonları açısından değil, ormanda oyuk bağımlı canlı topluluklarının sürekliliği açısından da önemli hale getiriyor. Ağaç kakanlar yine aynı zamanda şöyle iyi bir eğitim ve farkındalık örneği. Çünkü insanlar onların doğrudan gözlenebilen davranışlarını, örneğin ağaç gövdelerinde beslenme, ağaç gövdesini vurup ses çıkarma ve oyuk açma davranışlarını kolayca fark edebiliyorlar. Çok dikkat çeken bir ses çıkartıyorlar nihayet. Ve direkt ağaç kakan dediğiniz bir noktaya gidiyorsunuz. Bu görünür davranışlar ekosistem mühendisliği gibi daha karmaşık bir kavramı halka anlatmayı kolaylaştıran bir sürece sebep oluyor. Türkiye bağlamında da bu grup bu anlamda çok uygun. Toros Dağları'na bakacak olursak oradaki yaşlı budanmış meşe ağaçlarında ve bu ağaçların bulunduğu alanlarda yapılan bir çalışma. Ağaç kakanların yaşlı yaprak döken ormanların korunma değerini göstermek için şemsiye türü olarak kullanabileceğini belirtmiş. Bu da önemli bir aslında bir çalışma çıktısı, önemli bir mesaj. Bu nedenle ağaç kakanlar hem genel ekoloji anlatısı hem de Türkiye'deki orman habitatlarının korunması için güçlü bir odak grup olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki hani ağaç kakanlar bize ne gösteriyor dediğimizde hani birkaç ana tema var. Ekosistem mühendisine dikkat çekiyoruz ki ağaç kakanların oyuk açarak başka canlılar için yuva sığınak alanları oluşturmaları. Yani kuşlar habitatı sadece kullanmıyorlar. Bazı kuşlar da habitat üretiyorlar. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bir diğer nokta biyoçeşitlik desteği. British Columbia'daki uzun dönemli çalışmalarda kazıcı tür yoğunluğu, yani bu şekilde ağaç kakan yoğunluğu ya da bu oyuk açan türlerin yoğunluğu arttıkça ikincil oyuk yuvalanıcı tür zenginliği ve yuva yoğunluğu da artmış. Yani bir ağaç kakan oyuğu yıllar boyunca farklı türlere ev olabiliyor. Bir diğer hani yakalayacağımız ana fikir böcek predasyonu. Diş budak delicisi çalışmasında biraz önce bahsettim ağaç kakanların açıkta kalan larvaların %29,6'sını tükettiği ve predasyonun başlıca mortalite kaynaklarından biri olduğu bildirilmiş ki kuşlar orman zararlarıyla mücadelede görünmeyen doğal müttefikler olarak aslında çalışıyorlar. Orman sağlığı göstergesi yine altını çizeceğimiz bir diğer ana fikir. Ağaç kakan zenginliği farklı orman koşullarında diğer kuş türü zenginliğiyle pozitif ilişki gösteriyormuş. Ki bu da ağaç kakanların zengin olduğu ormanların çoğu zaman başka kuşlar için de zengin ormanlar olacağını bize anlatıyor aslında. Yine koruma planlaması bir diğer ana fikrimiz çıkartacağımız ki Toros Dağları'ndaki yaşlı meşe alanlarında ağaç kakanların yuvalanma ve beslenme için olgun, büyük ve yapısal olarak değerli ağaçlara bağlı olduğu gösterilmiş ki ağaç kakanı korursak yaşlı ağaçları ve onlara bağlı canlıları da korumuş olacağız. Ve bu tüm bunlardan hani yola çıkarak kuşlar neden önemlidir? Ağaç kakanlar üzerinden anlatırken ana argümanımız yani savunabileceğimiz ana fikir de şu olmalı. Ağaç kakanlar kuşların ekosistemlerde pasif gözlemciler olmadığını, aksine habitat yapısını, türler arası ilişkileri ve orman sağlığını etkileyen aktif aktörler olduğunu gösteriyorlar. Habitat üretiyorlar. Yani yaşam alanı oluşturuyorlar, ağaç kakanlar, bunu unutmayalım. Ve bir ağaç kakanın açtığı oyuk yalnızca bir üreme alanı olmuyor. O oyuk daha sonra başka kuşlar, küçük memeliler veya başka oyuk kullanan omurgalılar, birçok omurgasız canlı içinde sığınak ve yuva alanı haline gelebiliyor. Böylece de tek bir kuş grubunun davranışı ormandaki barınma ağını ve tür çeşitliliğini net bir şekilde etkiliyor esasında. Ve bu da biyoçeşitliliğe vurgu yapmak anlamında çok önemli. Şimdi bu bakış açısı kuşların önemini insana doğrudan fayda ile aslında sınırlamayan bir bakış açısı. Dolayısıyla hani biraz insanı merkezden almaktı buradaki amaç. Kuşların ekosistemin yapısal bütünlüğünü nasıl sürdürdüğünü gösteriyor. Yine de insanla bağlantı kurmak da mümkün. Çünkü sağlıklı ormanlar, su döngüsü, karbon depolama, toprak korunumu, böcek baskılaması ve biyolojik çeşitlilik gibi çok sayıda ekosistem hizmetiyle de ilişkili. Ağaç kakanların böcek predasyonu özellikle istilacı ve yoğun zarar yapan, yoğun zarar veren odun delici böcekler bağlamında da bu bağlantıyı somutlaştıran bir durumu ortaya koyuyor. Dolayısıyla ağaç kakanlar aslında bu bilgilerden sonra şunu gösteriyor bize: ağaç kakanlar orman mimarları olarak işlem yapıyorlar. Yani sonuçta bir işlev görüyorlar, öyle diyeyim. Yani ağaç kakanlar bize kuşların neden önemli olduğunu çok daha başka bir bakış açısıyla anlatıyor. Bu da aslında olayı, yani soruyu çok net bir şekilde somutlaştırıyor. Ve tek bir basit cümleyle de aslında bunu ortaya koyacak olursak, sonuç olarak kuşlar ekosistemlerin işleyişini mümkün hale getiren canlı bağlantılardır ve ağaç kakanlar oyuk açarak başka türlere yaşam alanı sağlarlar. Böceklerle beslenerek ormandaki trofik, yani besin ilişkilerini, besin ağ ilişkilerini bir parçası olurlar ve varlıkları orman yapısı hakkında bize net bir şekilde bilgi verir. Ve ormanın sağlıklılığı ya da sağlıksızlığını anlamak adına çok önemli bir girdi alabiliriz. Çok önemli veriler toplayabiliriz. Bu da içinde olduğumuz dönemde biyoçeşitlik krizinin aslında ormansızlaşma denilen kavramla temsil edildiği bir dönemde çok önemli bir veri olarak bizim elimize gelir. Ve bunu değerlendirmek de yine bu türü anlamakla, bu türü korumakla, bu tür grubuna odaklanmakla ya da genel olarak kuşlara odaklanmakla mümkün olabilir. Yani bu nedenle kuşları korumak yalnızca tek tek türleri korumak değil, yuva alanlarını, besin ağlarını, yaşlı ağaçları, orman mikrohabitatlarını, ekosistemlerin sürekliliğini korumak anlamına geliyor. Ve ağaç kakanların üzerinden verilecek en önemli mesaj da kuşların doğadaki rolünü soyut bir sevgi söyleminden çıkarıp bilimsel, ölçülebilir ve yerel koruma eylemleriyle ilişkilendirebilir bir zemine taşımak olacak. Evet, bu aslında kuşlar neden önemlidir sorusunu ağaç kakanlar üzerinden yanıtlamaya çalıştım. Kısa bölümde, ama sadece ağaç kakanlar değil, sadece akbabalar değil. Bu anlamda böcekle beslenen küçük ötücü kuşlar da çok önemli bir rol üstlenmiş durumda. Onları da değinmek istiyorum programın devamında. Ve tabii yine başta söylediğim mesajı tekrar edeyim. Aslında burada bu anlamda bir külliyat oluşturacağız. Çünkü biyoçeşitlik krizi birçok türü inanılmaz derecede tehlikeye sokuyor. Ve kaybolmasına, yok olmasına sebep oluyor. Ve sonuçta bunların sebeplerini anlamak, bu tür gruplarının gezegen için neden önemli olduğunu, başka türler için neden önemli olduğunu anlamak çok önemli. Ve bunu aslında ben kuşlarla yapmaya çalışıyorum. Biraz da hani uzmanlık alanımın getirdiği o biraz farkındalık oluşturma isteğiyle. Ve diğer türlerle de aslında devam edeceğiz, ama en azından kuşlar bu seriyi uzun süre dolduracak gibi. Evet, ikinci gruba geçecek olursak böcekçil kuşları. Böcekçil kuşlar da hani ekosistem sağlığı için oldukça önemli. Özellikle ekosistem sağlığını anlamak için çok uygun bir grup böcekçil kuşlar. Çünkü böcek popülasyonlarını düzenliyorlar. Ağaç kakanlarda biraz bundan bahsettim, ama biraz daha spesifiye, özelleştirmeye çalışalım. Bitkiler üzerindeki otçul baskısını azaltabilirler böcekçil kuşlar. Tarımsal ve orman sistemlerinde, ormansal sistemlerde doğal zararlı kontrolüne katkı verebilirler. Habitat kalitesiyle yakından ilişkilidirler. Küresel ölçekte yapılan bir hesaplamaya göre böcekçil kuşlar yılda yaklaşık hani inanılmaz bir rakam çıkıyor karşımıza. Av tüketiyorlar. Nasıl bir av tüketiyorlar? Yani böcek tüketiyorlar ya da eklem bacaklı tüketiyorlar diyelim sadece. Böcekle de bunu sınırlı tutmayalım. 400-500 milyon tonluk eklem bacaklı av tüketiyor böcekçil kuşlar. Ve bunun 300 milyon tondan fazlası da orman ekosistemlerinde bulunuyor ve burada gerçekleşiyor bu tüketim. Neufeller ve arkadaşları aslında 2018 yılındaki bir çalışmadan bu değerleri alıyorum. Neufeller ve arkadaşları bunu ortaya koymuşlar. Bu 300 milyon tondan fazla orman ekosisteminde gerçekleşen tüketim aslında nasıl orman sisteminde sağlıklı tutabilmesi için oradaki böcek popülasyonunun dengede tutulduğunu bize gösteriyor. Yani bu sayı tek başına bile böcekçil kuşların enerji akışı ve trofik denge içindeki ağırlığını gösteren bir durumu ortaya koyuyor bize. Yani bu grup üzerinden kurulabilecek aslında temel mesaj da şu olabilir. Böcekçil kuşlar sağlıklı ekosistemlerde böcek, bitki, su, tarım ve orman süreçlerini birbirine bağlayan doğal düzenleyiciler olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle böcekçil kuşların azalması yalnızca kuş çeşitliliğinin kaybı olarak görülmemeli. Aynı zamanda böcek popülasyonlarının kontrolü, bitki sağlığı, tarımsal üretim ve habitat bütünlüğü açısından da bir uyarı işareti olarak okunmalı aslında bu. Ve bu anlamda da aslında biyoçeşitlilik kavramının ne olduğunu anlamak için yine buna bakmak çok önemli bir şey. Yani bu burada yaptığım tanımlamaya bakmak. Sonuçta ağaç kakanlar da belli ölçüde böcekçil kuşlar olarak tanımlanabiliyor ama aslında burada biraz daha ötücü kuşları ben değinmek istiyorum. Ağaç kakanları ek olarak o zinciri uzatmak anlamında ve böcekçil kuşlar ekosistem sağlığını anlatmak için güçlü bir örnek. Çünkü etkileri doğrudan gözlemlenip ölçülebiliyor burada söylediğim sebeplerle. Nedir hani ağaç kakanları ek olarak söyleyeceğim tür grupları? Ötleyenler mesela. Ötücü kuşlardan sinek kapanlar, baştan karalar, kırlangıçlar, ebabiller, kuyruk kakanlar, kırlangıç ve ebabiller yine ciddi anlamda böcek tüketen canlılar. Kuyruk kakanlar, zira öyle yine bozkırda böcekleri tüketen canlılar. Ve bunun gibi benzer gruplar böcekleri ve diğer eklem bacakları tüketerek besin ağında üstten aşağı bir düzenleme yapıyorlar. Ve bu düzenleme yalnızca böcek sayısını azaltmak anlamına gelmiyor. Bitki zararını, yaprak kaybını, ürün zararlarını ve bu durumda da hani verim kaybını da etkileyen bir takım süreçlere sebep oluyorlar ve böcekçil kuşların önemi ekosistem sağlığının farklı bileşenlerini aynı anda göstermelerinden geliyor. Bir alanda böcekçil kuşların varlığı uygun yuvalama alanları, yeterli av bolluğu, karmaşık ve işlevsel bitki örtüsü, düşük kirlilik baskısı ve sağlıklı sucul karasal bağlantılar hakkında bilgi verebiliyor bize. Bu nedenle böcekçil kuşlar yalnızca zararlı yiyen kuşlar olarak değil, sonuçta böcekleri zararlı olarak görmemeliyiz. Bunu da altını çiziyorum. Ekosistemin işleyişini gösteren canlı göstergeler olarak ele alınmak zorunda. Ve ekosistem sağlığı açısından böcekçil kuşlara odaklandığımızda hani işlev, ekosistem sağlığı açısından anlam ve kanıt ve içerikte kullanılacak, buradan çıkartılacak ana mesaj ne olmalıdır diye hani üç katmanlı bir değerlendirme yapacak olsak. Bir, böcek popülasyonlarını düzenliyorlar işlevsel olarak. Ekosistem sağlığı açısından böcekçil kuşlar otçul ve zararlı eklem bacakları tüketerek besin ağına üstten aşağı bir kontrol oluşturuyorlar. Ve küresel ölçekte düşündüğümüzde böcekçil kuşların yılda yaklaşık 400-500 milyon ton av tükettiği tahmin ediliyor. Ve bunun çok büyük bir kısmı yani 300 milyon tonu da ormanlarda gerçekleşiyor. Bitki sağlığını destekliyorlar. İşlevsel olarak ve böcek baskısının azalması yaprak zararı, bitki büyümesi üzerindeki dolaylı olumlu etki yaratabiliyor. Neotropik sistemlerde de dışlama deneyleri böcekçi kuşların otçul eklem bacakları baskılayabildiğini ve yaprak zararını azaltabildiğini göstermiş durumda. Bu da bitkilerin aslında ekosistem içerisindeki işlevlerini daha sağlıklı devam ettirebilmelerini, hayatta kalabilmelerini sağlıyor. Tarımsal zararlı kontrolü. Bu da başka bir bakış açısı aslında. Bu ucundan kıyısından yine aslında ucundan kıyısından da değil direkt insana dokunan bir durum. Böcekli kuşlar bazı tarım sistemlerinde de ürün zararlarını azaltabiliyor. Fakat etki ürün ve bağlama göre değişiyor ki mısır soya sistemlerinde kuşlar mısırda net zararlı baskılama hizmeti verirken soya da doğal düşmanları da tüketerek net olumsuz etki yarattıkları ortaya konmuş. Bu da ilginç bir tezatlık esasında. Orman ekosistemlerindeki trofik denge işlevsel olarak hani önemli. Ormanlarda böcekçil kuşlar otçul böceklerin kontrolünde önemli rol oynuyor. Küresel av tüketiminin 300 milyon tondan fazlasının ormanlarda gerçekleştiği tahmin edilmiş. Az önce söylediğim gibi. İşlev olarak yine sucul karasal bağlantı, uçan böcekçil kuşlar sucul böceklerin ergin evreleriyle beslenerek su kalitesiyle karasal kuş toplulukları arasında bağlantı kuruyorlar. Su kalitesi bozulduğunda erginleşerek karaya çıkan sucul böceklerin azalabileceği ve bunun uçan böcekçil kuşlar için besin kaynağı kaybı anlamına gelebileceği gösterilmiş. Yönetim ve restorasyon göstergesi yine işlevsel olarak değerlendirilebilecek bir nokta ki böcekçi kuşları destekleyen habitat uygulamaları ekolojik yoğunlaştırma ve pestisit azaltımıyla ilişkilendiriliyor. Elma bahçelerinde yuva kutuları böcekçi kuşların zararlı kontrolünü artırmış ve elma zararlısı görülme olasılığı azaltılmış. Bu da bu şekilde yine bu işlev ekosistem sağlığı açısından anlam ve kanıt ve içerikte kullanılacak mesajlar kısmına eklenebilecek bir sıralamayla özetlenebilir. Yani buradaki ana argümanımız böcekçili kuşlara ekosistem sağlığının canlı göstergeleri olarak bizim karşımıza çıkıyor. Çünkü onların varlığı yalnızca kuşların varlığına değil aynı zamanda böcek bolluğuna, bitki örtüsü yapısına, yuvalanma olanaklarına, kimyasal baskıların düzeyine bağlı. Ve böcekçil kuşlar, bitkiler ve böcekler arasındaki ilişkiyi düzenleyen üst trofik düzey aktörleri olarak çalışıyorlar. Bu nedenle sağlıklı bir ekosistemde böcekçil kuşların rolü böcekleri azaltmaktan daha geniş. Onlar enerji akışını, türler arası etkileşimleri ve ekosistemin direnç kapasitesini etkiliyorlar ki bu yaklaşım özellikle tarım orman ekosistemleri için değerli. Tarım alanlarında böcekçi kuşların etkisi her zaman tek yönlü değil. Bazı durumlarda zararları baskılıyor. Bazı durumlarda ise zararların doğal düşmanı olan eklem bacakları da tüketiyorlar. Ve istenmeyen dolaylı sonuçlar yaratabiliyorlar. Bu durum böcekçi kuşların önemini tabii ki azaltmıyor. Aksine ekosistem sağlığının basit bir iyi kötü meselesi değil, bağlama bağlı bir besin ağ dengesi olduğunu da gösteriyor. Ormanlarda böcekçi kuşlar özellikle güçlü bir örnek. Küresel hesaplamalarda böcekçi kuşların tükettiği o eklem bacaklı biyokütlesinin büyük bölümünün orman ekosistemlerinde gerçekleştiği de tahmin edilmiş. Bu da aslında önemli bir bilgi, ana argüman içerisine yerleştirilebilecek bir bilgi. Bu nedenle orman sağlığını değerlendirirken yalnızca ağaç türleri, kapalılık ve ölü odun değil de böcekçi kuş topluluklarının durumu dikkatle incelenmeli. Evet, yani buraya kadar geldiğimizde kuşlar neden önemlidir? Aslında net bir şekilde somutlaştırdığımızı düşünüyorum. İşte akbabalarla başladık, ağaç kakanlar, böcekçil kuşlar içerisinde de farklı grupları ekledik ki hani Türkiye'deki böcekçil kuşlar dediğimde de orman, tarım, sulak alan, kent ekolojisi arasında köprü kurmak için uygun bir grup olarak bizim karşımıza çıkıyor ve aslında kırlangıçlar ve ebabiller uçan böceklerle beslenmeleri nedeniyle sucul karasal bağlantılar, böcek bolluğu ve kentsel yaşamla ilişkilendirilebilir. Biraz daha hani Türkiye bağlamına getirecek olursak, bizim ülkemizde yaşayan türler açısından da buna bakacak olursak, baştan karalara bakarsak yuva kutusu uygulamaları, bahçe orman zararlarıyla ilişkilendirilebilir. Avrupa elma bahçesi çalışmaları bu anlatı için aslında burada söylediğim bu sorunun cevabı için güçlü bir yönetim örneği sunuyor. Ötleyenler ve sinek kapanlar orman altı ve çalılık habitatların yapısal kalitesiyle ilişkilendirilebilir. Ve kuyruk kakanlar ve tarla kenarı böcekçileri, tarımsal mozaikler, taşlık alanlar, meralar, bozkır ve açık alan ekosistemleri için kullanılabilecek gruplar olarak hani dikkat edilebilecek gruplar olarak karşımıza çıkabilir ki ekosistemin aslında böcekçili kuşlar ekosistemin nabzını tutan küçük avcılar olarak da tanımlanabilir. Özellikle kendi ülkemizde düşündüğümüzde sonuçta bozkır alanların fazlalığını en azından bunların İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ekilmeyen, sürülmeyen alanların artık sayısı azalıyor ama farklı sebeplerden, insan baskısından dolayı. Ama sonuçta Anadolu'yu da karakterize eden ortamlardan biri olduğunu biliyoruz ve bu ortamlarda da işte kuşların ne kadar değerli bir fonksiyonel işlev gördüğünü de vurgulamak gerekiyor. Bugün programın sonuna geldik. İşte ana mesajımız şuydu, hani kuşlar neden önemlidir? Böyle çok genellemeden grup grup işleyebilmek ve bu anlamda da aslında bir külliyat oluşturmaktı antroposen sohbetlerde. Çünkü biyoçeşitlik krizine hep dikkat çekmeye çalıştığım bir program serisi bu. Ve gezegenin de gerçek hastalığı iklim krizine gelmeden önce biyoçeşitlik krizi, aslında buna engel olacak adımlar atsak iklim krizinde engellemiş olacağız. Onu da durdurmuş olacağız. O semptomu da ortadan kaldırmış olacağız ama yapmıyoruz. Dolayısıyla iklim krizi de aslında artık üst sıralara doğru tırmanıyor. Bu nedenle bu tür biyoçeşitlikle ilgili spesifik bilgilere yer vermek önemli diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda tekrar antroposen sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
0: Açık Dergi.

büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşamıyor. 7 Ekim, Taşkent 958.

0: renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Filmdekinden lütfen. Sinemadaki gastronomi ve duygular. Hazırlayan ve sunan Selçuk Uzman.
2: Apaçık Radyo'dan herkese merhaba. Filmdekinden lütfenin bu bölümünde yazı konuşacağız ama henüz gelmeyen yazı konuşacağız. Ve Tophane'nin karanlık sokaklarından seslenmiyorum bu defa size. Hala gözümün bu ucu kapı aralığında ve oradan gözüme küçük bir aydınlık hüzmesi geliyor. Ve tabii ki buraya gelirken de ilk kez karanlık sokaklardan geçip gelmedim stüdyoya. Bunlar hep işte yazın ayak sesleridir. Yazın habercisi olan bu renkler, sesler. Bugün aslında evet gelmeyen yazı konuşmak istedim. Bir kışçı olarak herhalde takdir edersiniz. Yazın hayalini, yazın kendisinin önüne koyan bir yerde duruyorum aslında. Belki de yazı hiç konuşmayız. Gerek de yok. Ya belki yazın sonunu konuşuruz, böyle bir yaz sonu programı falan yaparız. Ama nihayetinde tam Mayıs geldiği zaman işte bir Mayıs sıkıntısı falan gibi böyle bir romantizme kaçar akıl. İşte filmi de var biliyorsunuz. Bir yandan da böyle işte yaz geliyor ve bunun bir heyecanıyla birlikte başlar. Ve işte orada bir Hilmi Yavuz şiiri gelir hep aklıma. Büyüsün yaz der. Yaz bir büyü gibi gerçekten. Yani onun ismini duymaya başlayıp onu düşlemeye, imgesini düşlemeye başladığımızdan itibaren aslında onu yaşamaktan çok daha derin bir yerden haz alıyoruz. Hilmi Yavuz da tabii 90 yaşını devirdi. Allah sağlık sıhhat versin. Ben hep yollar düşledim diyor o şiirinde. Derin yollarda yürürken. Yollar gül sesleridir. Beni yazın ta içine çağıran. Gitsem mi? Yoksa daha erken mi akşamın kovanında? Onlar oğul verirken. Senin gittiğin yollar bana dolanan yollardır. Solduğum bir büyük ormandır acılarım. Geçmişten ve gürgen ve derin bulut sözleri olarak yazlar kalbime girerken. Ah bellek, acı bellek. Hem arısın sen, hem kim bilir hangi gülden kalma diken. Ve ne uzun bir büyüsün yaz. Gurbetler senin ülken, yalnızlar senin ülken. Ben hep yollar düşledim, derin yollarda yürürken. Ve evet, yaz düşünü konuşmak için böyle bir bölüm yapmak istedim. Biraz konuklara da ara vereyim dedim, bir nefes alalım. Ve bu programın, bu bölümün adı Önümüz Yaz. Sadece bu kadar, Önümüz Yaz. Hani hep böyle denir ya işte, bir planlar falan bahsedilir iki kişi karşılığında. Önümüz Yaz. Sadece bu kadar, Önümüz Yaz. Hani hep böyle denir ya işte, bir planlar falan bahsedilir iki kişi karşılıklı konuşurken, dur bakayım der o

bir yerde daha büyük bir coşkuyla geleceği hissedilir. Ve tabii ki bu programın içerisinde biraz böyle önümüz yaz filmlerini seçmek istedim. Bu da çok tabii garip bir liste. Yani hani böyle ChatGPT'ye sorsanız size böyle bir liste veremez. Ya da işte bu liste yapan siteler var, giriyorsunuz. Yani yaz filmlerini derleyen şeyler olabilir mutlaka listeler. Ama hani yazın habercisi gibi. Bunlar biraz tabii yani kişisel hislerle ilgili şeyler. Hani bana öyle geldi en azından. Belki izlerken size de öyle gelir gibi. Burada böyle paylaşmak istedim. Mesela gelmeden önce evde annem açmak istedi o filmi. Daha doğrusu ona ben izletmek istedim. Daha önce izlediğim bir filmdi. Onunla başlayayım madem öyle. Hit the Road. Yola vurmak diye belki Türkçe'ye çevirebiliriz böyle. Bir İranlı yönetmenin ilk filmi üstelik. Schubert'ten, Gökteki Yıldızlar'dan Schubert çalıyor filmde. Son derece müzikal coşkusu yüksek, hisleri yüksek bir film aynı zamanda. Bir aile yola çıkıyor ve o ailenin içerisinde büyük çocuk sınırı geçmek istiyor, İran'dan kaçmak istiyor. Aile de o son yolculukta ona eşlik ediyor. Bir taraftan böyle hani hüzünlü bir yolculuk. Evet, zaten işte yine Hilmi Yavuz'la başladık ki yani hüzün ki en ziyade yakışandır insana. O hüzünün yakışmışlığını o filmde o insanların her birinin yüzlerinde görüyorsunuz. Ama bir yandan da şöyle bir şey görüyorsunuz. Bir hani bazı filmler böyle izledikten sonra imgesi büyümeye başlar ve onlarla kurduğumuz ilişki biriciktir ve bambaşkadır ya. Bu film tam olarak öyle. Ödül de almıştı işte Cafer Panahi'nin oğlu Panah Panahi'nin filmi. Cafer Panahi de son festivalde Cannes'da ödül aldı biliyorsunuz. Altın Palmiye'yi. Oscar'a da aday olmuştu. Oradan bir şey çıkmadı ama. Ve onu da yeri gelmişken söyleyeyim. O filmle hiçbir ilişki kuramadım. Yani üzerinden biraz zaman da geçti ama evet, iyi film izlendi, güzel ama böyle bir yüksek hisler bırakan bir film olduğunu söyleyemeyeceğim. Görünmez Kaza filminden bahsediyorum. Bir de böyle bir şey var değil mi? Küçük bir parantez açayım. Yani mesela böyle büyük filmler, sonradan işte unutamadığımız filmlerin sonra bakıyorsunuz ödül listesi ya hiç yok ya çok az. Ama mesela Panah Panahi Hit the Road'u çekmiş ve işte birçok kişinin filmografisinde çok önemli özel bir yerde duruyor filan. Belki Panah Panahi bir sonraki bir filminde işte bu kadar güzel hisler bırakan bir film olmayacak. Ama öte yandan da o filme işte belki Cannes ödül verecek, daha önemli bir ödül, belki Oscar'a gidecek filan. Böyle bu son dönemlerdeki bu komiteler geçmişi ödüllendiriyorlar. İşte Oppenheimer'da Nolan'ın geçmişinin ödüllendirilmesi gibi. En son ne vardı? Mesela evet, Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı film. Yine Thomas Anderson'ın mesela geçmişinin ödüllendirildiği gibi yani izliyoruz. Evet, bütün tuşlara basılmış son derece de büyük dev büyük bütçeli yapımlar. Ama önceki o mütevazı bütçeli filmleri kadar böyle bir hikaye bırakmıyor bizde. Fakat ödül alıyorlar. Kimse de itiraz edemiyor. Çünkü biliyoruz ki onu içten içe hak etti. İşte Joachim Trier'de mesela işte Sentimental Value ile ödül aldı. Oscar'ı da aldı bu arada en iyi uluslararası film dalında. Ama herkes içten içte Joachim Trier'i çok sevenler bile o ödülün aslında Oslo 31 Ağustos'a gittiğini içten içe onu biliyorlardı. O yüzden sesimizi çıkarmadık, alkışladık ama tabii ki keşke hani biz bazen filmleri izliyoruz ve sonra diyoruz ya bu film acaba çok mu güzeldi yoksa ben mi çok anlam yükledim? Belki de bu kadar güzel değildir falan içimizde saklıyoruz. Emin olun bu komitelerde falan da aşağı yukarı böyle oluyor bu işler. Yani o an film izleniyor belki onlara da çok büyük hisler bırakıyor falan ama bir taraftan da böyle gerçekten bu büyük ödülü hak ediyor mu falan bu sonra halkın böyle izleyenlerin çoğunluğunun takdiriyle de olabilecek bir şey haline geliyor. Ve orada çok ihtiyatlı ve temkinli davranmayı tercih ediyorlar. Halbuki orada çok cesur olunmalı bence. Oslo 31 Ağustos'un bir Cannes ödülü ya da Oscar adaylığı olmalıydı en azından. Gibi gibi neyse o konu uzar o kadar önümüz yazdan bu ödüllerin saçmalığı meselesine de çok girmek istemiyorum. Ve Hit the Road filmin evde biraz göz ucuyla tabii ki bilmem kaçıncı izleyişim onu benim. Böyle yine yaza doğru izlediğimi hatırlıyorum. Ve sinemadan çok yüksek

seslerle çıkıp böyle tabii ki ağlayarak ve bazı filmler sadece üzüntüden, kederden değil. Yaşıyorum hani Çehov'un Vişne Bahçesi'nde söylettiği bir şey vardı ya. Öyle bir an geldi ki diyor oradaki insanlar için Çehov. Neredeyse neden yaşadıklarını anlayacaklardı. Hayatımızın aslında en yüksek anlarıdır bu anlar. Dönüp baktığımızda mesela geçmişin çocukluğun o yaz sofralarını filan düşündüğümüzde de. Orada neden onu unutamayız üzerinden yıllar geçmiş olsa da ve bir sürü yaşanmışlık geçmiş olsa da. Çünkü orada neden yaşadığımızı anladığımız çok özel bir bağlantı vardır. Ve bu kendini asla unutturmaz. Sanki evet bir bakıma bunu programın biraz böyle tanıtımında da söylemiştim. Önümüz yazla başlayan her cümle aslında insanın bahtına kurulu, büyülü bir zamana sesleniyor. Ve o büyülü zamanlar aklımıza gelince ve işte orada neden yaşadığımız hissiyle birlikte bu bizim kişisel tarihimizde de çok önemli bir yer tutuyor ve yola vurmak, yolu düşlemek, ben hep yollar düşledim derin yollarda yürürken, yolda giderken bile aslında bir sonraki hayatın size getirip önünüze koyma ihtimali olan o büyülü anları düşünmekle bu hayatla olan bağlantı arasında çok doğrudan bir ilişki var. Ve ben bugün çok şarkı seçtim ama muhtemelen yarısını falan çalamayacağım. Çünkü çok alışkın değilim canlı yayında şarkı çalmaya. Konuklarım olduğu zaman hiç çalmıyorum. Bazen bir tane falan çalıyorum. Podcast'te onlar eklenemediği için. Bugün çok seçtim. Madem öyle bir tanesini şimdi hemen Hit the Road'dan da bahsettik madem. O filmin içerisinde tam hani öyle neden yaşıyorum hissini veren bir an vardı. Orada bir şarkı çalıyordu. Bu şarkı tabii ki bir İranlı şarkıcının eski bir şarkısı. Şahapzade isimli bir şarkı. Sen gecenin içinden doğmuş bir masalsın diyor o şarkıda. Gözlerin insanın kendini unuttuğu bir uçurum ve Hit the Road filminin duygularına bu şarkıyla birlikte gidiyoruz.

Evet, İranlı şarkıcı Evveh Şahzade söyledi ve bir başka İranlı yönetmen Asghar Farhadi'ye geçeceğim. Hemen Everybody Knows ilk kez İngilizce bir film çekmişti ve bunu yine Avrupalı oyuncularla yaptı. Javier Bardem, Penelope Cruz gibi oyuncularla çekti. Çok fazla diğer filmleri kadar, önceki filmleri kadar ses getirmedi dünyada, hani karşılık bulmadı, ama hakikaten sevdiğim bir filmdi. Bir taraftan içindeki o gizli gerilimini ufak ufak artıran, yine kendi diğer filmlerinde olduğu gibi bir tarzı vardı. Onu geçirmeyi başarmıştı bize. Ve neden bilmiyorum, o orada özellikle tabii Bardem ve Cruz'un yan yana gelince onların elektrikleri de çok farklı oluyor ve tabii Farhadi gibi bir virtüözün altında böyle bir filmin içerisinde birlikte olunca çok daha farklı gelmişti bana. Ve Farhadi geçen senelerde İstanbul'a geldiğinde dinlediğimde bütün böyle konuşmanın içerisinde bir cümleyi hiç unutamıyorum. Aşkın tadı her yerde aynıdır demişti. Ve onun çok son derece yerel filmlerine baktığınız zaman bile, işte bir Eli'yi Kurtarmak olsun, Separation olsun. Separation üstelik dünya bunu izlemez diye çektiği bir filmdi. Yani bu İran içerisinde kalır diye, ama sonuçta bu hikayenin içerisinde bir aşk var ve siz bunu işte en gerçekçi, en sizin içerinizde olup bittiği gibi haliyle işte sinemaya, senaryo, hikaye aktardığınız zaman dünyanın uzak ucundaki insanın bile bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Ve bir sahne vardı o filmde ve bir şarkı çalıyordu. O şarkıyı paylaşacağım. Bir yandan şöyle anons edeyim, o şarkı da hazır olsun. Javier Limon söylüyor. Semi Olvido Volver diye bir şarkı. Geri dönmek için ölüyor şarkı aslında. Bu kadar sözler gibi, sanki böyle bir noktada sadece geri dönmek için ölüyor. Geri dönmek için ölüyor. Bu düşünce de hani, aslında kimse geri dönmez. Gidenler genelde geri dönmezler. Ama geri dönmek için ölüyor düşüncesi mesela, onun geri dönmesinden bile daha büyük bir şey gibi. Yani bunu, bu ihtimal üzerine düşünüp buna inanmak filan. Bir anda oradaki o efkarı, oradaki o terk edilmişliği, bırakılmışlığı, arkada kalmışlığın hepsini böyle toparlayıcı bir göreve geçiyor bir taraftan. Ve bir bahçe düğünü sahnesi vardı. Bu şarkı da tam orada çalıyordum. Gelen yazla birlikte bahçe düğünlere de yaklaşır biliyorsunuz. Uzun masalar kurulur, sofralar, çeşit çeşit mezeler, yöresel tatlar hepsi yerini alır orada. Özellikle böyle bir köy evinin, işte ne bileyim, bir mahalle evinin bahçesinde yapılıyorsa her şey son derece daha gerçekçidir. Uzun zamandır görülmeyen dostlar, çocukluğun yüzleri ve yeni bir hayatın gülüşleriyle şenlenen hüzünlü bahçe düğünleri. Ağaçların arasına gerili lambalar, hatırlarsınız yine. Hala vardır onlar yani. Mutlaka bir yazın bir noktasında karşınıza çıkacaktır. Ve onların altında gönlünce eğlenen insanlarla artık bir büyüdür yaz. Asghar Farhadi'nin bu Avrupalı oyuncularla çektiği ilk film Everybody Knows. Bu sahnede evet, Penelope'un saçlarını dağıtışı ve Javier Bardem'in Fandango'su eşliğinde unutamadığım anlardan birisi olmuştu. Şimdi o filme ve o filmin şarkısına bir gidelim hemen.

0: Evet, Bardem'in frandangosu ve Penelope'un saçları bir an gözümde canlandı. O lambaların altında oynayışları. Everybody Knows filminin soundtrack'iydi dinlediğimiz. Belki dönersiniz siz de yaz geliyorken hazır. Yazın seslerini önceden duyabilmek için. Hani böyle şeyler var ya, böyle uzun yaşamın sırları falan böyle düşer önümüze ara sıra. Ya artık hiç merak etmiyoruzdur zaten onları çünkü... Yani gidiyorsunuz bir yerde nasıl uzun yaşadın, sonra bir başka yere gidiyorsunuz, onlar hükmünü kaybediyor, tamamen geçersiz şeyler, böyle son derece böyle kişisel bünyenin verdiği tepkiler. Bugün bir tanesi ama çok ilgimi çekti ve bu konuyla bağlayıp yayını bitiriyorum. 108 yaşına kadar yaşayan doktor uzun ömrün baş düşmanını adlandırmış. Yemek değil, stres değil, alkol değil, şu değil, bu değil. Neydi peki? Diyor ki bakın, sadece bağlantıyı kesmemek. Yani şu şeylerle bile işte mesela yazla kurduğunuz bir bağlantıdır. Mesela önümüz yaz deyip yaz yaklaşırken onun seslerini, renklerini, tatlarını, işte pazar alışverişlerinin, o yaz sebzelerinin, ufak ufak meyvelerin çok yüksek fiyatlı da olsa çıkmalarının ve hepsinin böyle azar azar alınıp işte işte ilk çoban salatayı yaptık, işte ilk sebzeleri bir araya getirdik, türlü yaptık, ondan zeytinyağı da koyduk bolca içine gibi, böyle bütün o coşkularla birlikte ve geçmiş yazı hatırladığınızda, geçmiş yaza dair hatırladığınız o sofraların, o özel anların, illa böyle kalabalık uzun masalı sofralar olmasına da gerek yok. İnsanın bir başına böyle işte yaşarken, belki o kışın çok ağır bir kıştan çıkmıştır, uzun zorlu bir süreçten geçmiştir, ama bir taraftan işte bir sepetle gelir oradan bir çilek, bir şey, böyle taze bir sebzeler. Ve dersin ki işte yani evet önümüz yaz. Ve bakın dünyayla son derece öznel, evet hassas, ama bir yandan da sadece size özel. Ve bunu düşündükçe, bunu hayal ettikçe ancak imgeleminizde büyütebileceğiniz büyük bir bağlantı. Bu bağlantılar koptuğu anda diyor yaşlanmaya başlarsınız. Zaman çok daha hızlı geçmeye başlar. Tükendiğinizi, eridiğinizi hissedersiniz. O yüzden bütün çabamız, uğraşımız, benim şuraya gelip Tophane'nin karanlık sokaklarından çıkıp şurada size seslenmem bile, kendi adıma mesela bağlantıyı koparmama adına yaptığım şeylerden bir tanesi. Sizinkiler bambaşkadır ve ben en çok sizde mesela konuşmak istesem birisiyle bunları merak ederim. Sen o bağlantıyı kurduğun şeyler nedir? İşte gece bir alışkanlığı vardır. Sabah kalkıyordur, bir şey yapıyordur. Yerken o masaya, sofraya bir şey koyuyordur. Bir müzik açıyordur, bir podcast açıyordur, bir şey dinliyordur mesela. Bunları o kadar çok merak ediyorum ki. Yani yoksa kimsin, nesin, nerelisin soruları bize gerçekten birini tanımak hakkında hiç fikir vermiyor. Ve gerçekten önümüz yaz. Bu yaza dair ilk programımız olsun en azından. Yazın bir program yapar mıyız bunu kimse bilmiyor. Everybody Knows ya da herkes biliyor filmde olduğu gibi. Ama bugünlük böyle oldu. Ben filmdekinden lütfen de size önümüz yaz parçalarını ve biraz böyle onlara dair duygularından bugün bahsetmeye çalıştım. Yine tabii ki Sinegastro'da da bu sahnelerden anlar bize eşlik edecek. Yazda girerken, yazın ortası daha başka, yazın sonu, bitişi, sonbahara yaklaşma daha farklı. Ama herhalde bütün bu duygular içerisinde yazın gelişinin duygusu herkeste biricik ve farklı duygular barındırıyor. Bu şarkılar ve filmlerle birlikte ve yemek düşleri, sofra düşleriyle birlikte biraz yazı önceden hatırlamış olduk. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
1: Filmdekinden lütfen. Sinemadaki gastronomi ve duygular. Hazırlayan ve sunan Selçuk Uzman.
2: Açık Dergi.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Filmdekinden lütfen kuşayla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Selçuk Uzman'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6.30 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Bütün'e, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
1: Günün Sözü.
3: Kliniğe gittiğim zaman çalışma arkadaşım olacak asistanlar, araştırma görevlileri, ben atıldığımda daha orta öğretimdeydim. Çok değişti üniversiteler. O yüzden kendimi geri dönmüş gibi değil de yeniden başlıyormuş gibi hissediyorum. Şu ana kadar geriye dönen çok az barış imzacısı var. O yüzden umarım bu dönüş başka bir işaret fişeği olur ve herkesin geriye dönmesinin yolunu açar. 8 yıl önce Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı için 9 Eylül Üniversitesi'nden ihraç edilen Profesör Doktor İzge Günal, kazandığı hukuk mücadelesinin ardından tıp fakültesindeki görevine başladı ve bu sözleri söyledi. Biyanet.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Üzümcü'ye teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
10: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ülkü Araoğlu'na teşekkür ederiz.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
11: Efendim, iyi akşamlar Açık Şemsiye'den. Mayıs'ın ilk salısı, bendeniz Hakan Gürvit. Açık Şemsiye'de öncelikle sevgili destekçimiz Ülkü Araoğlu'na çok teşekkür ederek başlayayım. Bu akşam... bir şekilde es geçtiğim, unuttuğum bir albümü çalayım istedim. Yani Açık Şemsiye'yi izleyenler hatırlarlar. Mart Açık Şemsiye'sinde, ilk salı Açık Şemsiye'sinde çok dumanı tüten bir albüm olan Bonnie Prince Billy'nin 6 Mart'tı galiba Açık Şemsiye. Ya da 10 Mart'ta Açık Şemsiye de 6 Mart. Bonnie Prince Billy'nin 31. stüdyo albümü olan We Are Together Again'i çıkardığı tarih olabilir. Yani ben de işte böyle 4 gün arayla onu çalabildiğim için bir şekilde gurur da duymuştum ama baktım gördüm ki 2020'lerde başlayarak zaten çok üretken bir insan kendisi. Neredeyse her yıl bir albüm çıkarıyor. Biz Açık Şemsiye'de hani 2000'lerin başında Palace Brothers'la başlayan öyküsünü, gerçek adı olan Will Oldham la olan birkaç albümünü ve daha sonra Bonnie Prince Billy'ye çevirdiği ismiyle başlayan hikayesini 2000'lerin yılların başından başlayaraktan epeyce yakından izlediydik ama evet böyle bir 2010'lu yıllardan sonra ben biraz es geçtiğimin farkındayım. Onun için tam bir yıl önce 2025 31 Ocağı'nda 30. albümünü çıkarmış meğerse. Dediğim gibi ben onu dinlememişim. Açık Şemsiye'de yayınlamamışım. Bu akşam bunu yapayım dedim. Bu 30. albümün adı The Purple Bird. Dediğim gibi 31 Ocak 2025 yayınlanma tarihi. Bu da bu 30. stüdyo albümü. Bu da çok beğenilen bir albüm. Çok yüksek puanlarla yorumlar alan. Yani arkasındaki grubu sayamayacağım kadar kalabalık. Ama geriye dönüp biraz hayat öyküsünden, biraz kariyerinden program boyunca söz etmek isterim. Ama daha fazla uzatmadan The Purple Bird, Mor Kuş albümüne başlayayım. Hadi ilk üç parçayı dinleyelim Dila. Önce Turn to Dust, daha sonra London May, üçüncü ise Tonight with the Dogs I Am Sleeping. Bu üç parçayı dinliyoruz.

Evet, efendim, Bonnie Prince Billy, gerçek ismiyle Will Oldham'ı, tam 31 Ocak 2025 yılında çıkardığı 30. albümü olan albümümüzde dinliyoruz. The Purple Bird, pardon, nereden Pink'i çıkardım. Bu aslında işte bu 15 Ocak 1970 Louisville, Kentucky doğumlu bir Amerikalı Will Oldham. Yani demek ki 55 yaşının dan 15 gün sonra bir şekilde bir doğum günü kutlaması vesilesi olmuş anlaşılan bu albüm. Yani nasıl diyelim, nereye sınıflayalım bu müziği? Elbette ki işte country, folk fena halde hissediliyor. Elbette ki indie rock demek lazım. Elbette ki herhalde Americana ve punk demek lazım. Kariyer bakayım. Evet, şey, 1993'te başlıyor. 1993'te henüz daha 23 yaşında. Brown Üniversitesi'ne gidiyor, gitmiyor falan, ama artık müzisyen olmaya karar verecek. Ve 97'ye kadar ilk 4 yıl boyunca da ismi Palas'la başlayacak. Bir çeşit Palas versiyonları, albümleri yapacak. Dediğim gibi bunu da zamanında Açık Şemsiye'de, zannediyorum 2010'lara doğru ya da 2010'ların başında çalmış olmamız lazım. En bilinen Palas versiyonu Palas Brothers'dır. Ama işte Palas Music sadece Palas şeklinde isimlendirilen grupları da vardır. Bu grupları sayamıyorum çünkü sahiden neredeyse sayısız derecede müzisyenle çalışır bu gruplar içinde. Peki, çok fazla uzatmadan tekrardan albüme dönelim. The Purple Bird'e, Mor Kuş ve bir üç parça daha dinleyelim Dila. Dördüncü parçamız Boğaz Idaho. Daha sonra The Water's Fine. Ve altıncı parçada Sometimes It's Hard to Breathe olsun.

Evet efendim, açık şemsiye. Yarıyı biraz geçtik. Will Oldham, Bonnie Prince Billy adını kullandığı son 20 yılının bir önceki 2025 albümünü dinliyoruz. The Purple Bird. Bonnie Prince Billy nereden geliyor? Anladığım kadarıyla ünlü haydut Billy the Kid'den geliyor. Billy'si oradan. Aslında Billy the Kid de bir takma isim. Gerçek adı yanılmıyorsam Bonnie Harvey'dir bu haydutun. Dolayısıyla Bonnie Prince'i bir yana bırakırsak Bonnie'sini ve Billy'sini bu adamdan almış ve kullanmış. Dediğim gibi 96'ya kadar Palas versiyonlarıyla müzik yaptıktan sonra 97'de tek bir kendi adıyla, Will Oldham adıyla çıkmış Hoya albümü var. Daha sonra Bonnie Prince Billy ismini kullanacak. Üstelik de 99 ICA Darkness'la başlayacak. Yani ICA Darkness benim için müthiş bir parçadır. Nedense fena halde Leonard Cohen'e benzetirim. Hani çıkar çıkmaz nasıl diyeyim, işte Johnny Cash de çok beğenmiş olmalı ki 2000 yılında yaptığı American Recordings'in 3. albümünde Solitary Man'de bunun bir cover'ını yapar. Hani işte ünlü Johnny Cash önde bunu söylerken arkada geri vokallerde Will Johnny Cash önde bunu söylerken arkada geri vokallerde Will Oldham'da

Bir üç parça daha. The Purple Bird'den, Mor Kuş'tan. New Water 7. Guns Are For Cowards 8. Downstream ise 9. parçamız.

Evet efendim, Açık Şemsiye'nin son çeyreği bir kere daha hatırlatayım. Bu akşam Bonnie Prince Billy'nin geçen yıl 31 Ocak'ta çıkan bir önceki albümü, 30. albümü. Son derece üretken bir insan kendisi. The Purple Bird'ı, Mor Kuşu dinledik baştan sona. Bitirelim artık yavaş yavaş. 10. parçayı, One of These Days'i atlayalım dedim biraz önce Dila'ya. Ve de albümü Is My Living in Vain ve Our Home son iki parçayla bitirelim. Aslında istiyorum ki I See a Darkness'ı bu ilk Bonnie Prince Billy albümü olan, aynı isimli albümü olan, 1999 yılı albümü olan albümden aynı isimli parçayla bitirelim. Muhtemelen kulaklara en aşina parça budur. Benim en Leonard Cohen-esque dediğim parçadır. Pekala. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Is My Living in Vain? Daha sonra Our Home, daha sonra da I See a Darkness, lütfen Dila.

0: Evet efendim, Açık Şemsiye, Mayıs X adası, bendeniz Hakan Gürvit. Bu akşam biri Bonnie Prince Billy'yi dinledik. Will Oldham'ın takma adı yani. Onun bir önceki stüdyo albümü, 30. stüdyo albümü, son derece üretken bir insan. En başta dediğim gibi The Purple Bird, Mor Kuş, şu dinledik. Ve vazgeçilmez I See a Darkness ile bitirdik. Sevgili destekçimiz Ülkü Arıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Stüdyoda Dila'ya çok teşekkür ediyorum bütün yardımları dolayısıyla. Açık Şemsiye'den herkese iyi akşamlar efendim. Hoşça kalınız. İyi geceler.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ülkü Arıoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: You the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you the natural bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Seda Binbaşgil ve Hakan Binbaşgil'e teşekkür ederiz.

0: Pitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'dasınız. Gitaresk başlıyor. Ben Murat. Bu akşam Gitaresk'te blues seçkisi var. Onun da yola çıkış noktası 2003 tarihinde Martin Scorsese'nin gerçekleştirdiği 7 bölümlük blues müzik belgeseli aslında. Orada Scorsese blues'u Delta Blues'dan başlayıp günümüze kadar getirmişti. Farklı temaları incelemişti. Bilenler bilir, oldukça kapsamlı, iyi bir müzik belgeseliydi. Referans olarak hepimizin arşivinde var. Şimdi oradan yola çıkarak hazırladığım seçkiye yer vermek istiyorum gitariste ve ilk önce de 1932 tarihli bir parça gelecek Skip James'ten, Devil Got My Woman. Onun ardından da yine o belgeselde yer alan Cab Mo, 1994 tarihli kendi adını taşıyan albümünden iki parçayla yer alacak. Kind-Hearted Woman Blues, ardından da Dirty, Low Down and Bad.

Pitaresk'te blues dinliyoruz bu akşam. Şimdi sırada bir rock sanatçısı var. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix'in 1960'lar sonunda kaydettiği, farklı yıllarda kaydettiği blues parçaları 1994'te Blues adlı bir toplama albümde bir araya gelmişti. Büyük gitarist Jimi Hendrix'in bu albümden iki parçasını seçtim. Bir tanesi Hear My Train A Coming, öbürü de Red House. Onun ardından yine bence çok çok başarılı, benim çok sevdiğim bir blues sanatçısı John Lee Hooker'ın 1984 albümü The Healer'dan önce Robert Cray'le çaldığı Baby Lee'yi dinleyeceğiz. Ondan sonra da yine aynı albümden That's Alright gelecek.

İki çok değerli sanatçı gitar eski konuk oldu. Önce Jimi Hendrix The Blues albümüyle, sonra da büyük üstad John Lee Hooker 1989 albümü The Healer'la. Oradan seçtiğim parçalarla konuk oldular ki bence üstadın en iyi albümlerinden bir tanesidir The Healer. Dinlemeyenlere hararetle tavsiye ederim. Tabi blues programı yapıp Muddy Waters'a yer vermemek olmaz. Ondan da I Can't Be Satisfied ve I Feel Like Going Home'u dinliyoruz.

yer aldı. Gitarist de I Feel Like Going Home yine Martin Scorsese'nin belgeselindeki episodlardan birinin adıydı. O tema üzerine yapılmış bir episod vardı. Ama biz gitarist de blues üstadlarını dinlemeye devam edeceğiz. Lightnin' Hopkins dinleyeceğiz. Woke Up This Morning. Onun ardından T-Bone Walker gelecek. Call It Stormy Monday. Ve de Earl Hooker. Blue gitarla gitariste.

Gitarist'te blues üstadlarını dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi 60'larda kaydedilmiş iki farklı albümden iki sanatçıyı dinleyeceğiz. Önce Sonny Boy Williamson the Second, Bring It On Home diyecek. Onun ardından da ünlü blues grubu Taj Mahal Statesboro Blues'la gelecek. Sonra Junior Wells'e kulak vereceğiz. 1991 albümü Hoodoo Man Blues'la. Ondan da Snatch It Back and Hold It dinleyeceğiz.

bought my ticket, I got my load.

0: yourself. Snatch it back and hold it. Snatch it back and hold it. Hey, hey, hey. Snatch it back and hold it. Still, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey.
1: Bu akşam gitariste keyifli blues parçaları dinledik ve gitaristin yine sonuna geldik. 2007 tarihinde çıkardığı Old School'da bayağı büyük ses getirmişti. Çok büyük üstad tabii ki Coco Taylor. O albümle de yanılmıyorsam Grammy'lere aday olmuştu, hatta kazanmıştı blues dalında. Büyük bir vokal Coco Taylor. Onun bir parçasıyla bu akşamki gitaristi bitirmek istiyorum. Peace of Man. Bir sonraki gitaristle buluşana kadar hepinize keyifli, sağlıklı, bol müzikli gitarist bir hafta diliyorum.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Seda Binbaşgil ve Hakan Binbaşgil'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Ahengi Hengame.
4: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ferit Odman'a teşekkür ederiz.
3: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, Esintiler'e hoş geldiniz. Esintiler'de bu gece sizlerle paylaşacağım yeni albüm, vokalist Gabriel Cavazza'nın birkaç gün evvel Blue Note'tan çıkan Diavola albümü. Cavazza'ya bu albümde gitarda Jeff Parker, piyanoda Paul Cornish, basta Larry Grenadier ve davulda Brian Blade eşlik ediyor. Süper bir kadro yani. Bir de bütün bunların üstüne Joshua Redman'da tenor saksafonuyla iki parçada yer alıyor. Albümün prodüktörleri Joshua Redman ve Blue Note'un başkanı Don Was. Diavola, Cavazza'nın Blue Note etiketiyle çıkan ilk albümü zaten ve bu albümde hem kendi parçaları var, hem caz standartları var, hem popüler şarkılar, İtalyan şarkıları var. Önce albümün açılışındaki parçayı çalıyorum. Gitarist Jeff Parker'ın bir bestesi Heaven Sighs geliyor.

Şimdi Kavassa'nın sesini daha evvel bu mikrofondan paylaşmıştım. Joshua Redman'ın albümlerinden. Yumuşak, böyle hafif buğulu, biraz belki Billie Holiday, Chet Baker çizgisinde bir sound, bir tınısı var. Genelde hep böyle duygusal parçalar söyleyen bir vokalist ama işte bunu fazla dramatize etmeden daha yalın, daha doğrudan bir ifadeyle söylüyor. Yani oradan Billie Holiday'i hatırlatıyor. Hani empresyonist resimleri düşündüğünüzde sesini neredeyse oradaki yumuşak fırça darbeleri gibi kullanıyor denilebilir belki de. O da acele etmiyor. Cümleleri açmak için kendine zaman tanıyor. Ve hatta çoğu zaman parçalarda fark edeceksiniz, sesi neredeyse fısıltı gibi. Şimdi bu bölümde çalacağım ikinci parçada Bacharach ve David imzalı Raindrops Keep Falling on My Head olacak. Bu parçada Joshua Redman da tenor saksafonuyla yer alıyor.

Sevgili dinleyiciler, 2021'de CeraVon Uluslararası Caz Vokal Yarışması'nı kazanmıştı Gabriel Cavazza ve daha sonra benim her ikisini de buradan çaldığım usta saksafoncu Joshua Redman'ın Where Are We ve Words Fall Short albümlerinde yer aldı. 2023 ve 2024'te çıkan albümler bunlar ve tabii Joshua Redman gibi birinin albümünde yer aldığınız zaman caz dünyasında dikkatleri üzerinize çekersiniz. Gabriel Cavazza için de böyle oldu. Şimdi çalacağım parça Prisoner of Love. Bu 1930'lardan gelen ve Billy Eckstein'la özellikle özdeşleşmiş bir standart. Cavazza'nın da çok sevdiği bir vokalist Eckstein.

Şimdi çalacağım parçayla albümün havası biraz değişecek. To Say Goodbye Edu Lobo'nun müziği. Ambiyans tabii şimdi daha içe dönük, daha karanlık. Ardından Luigi Tenco'nun Angelo isimli parçası gelecek. Parça Larry Grenadier'in arşivli basıyla başlıyor. Onu, kendisi de İtalyan kökenli, zaten adından da anlaşılıyor, Cavazza'nın İtalyanca vokali takip ediyor. Bir müddet böyle düet olarak gidiyor bu müzik, sonra da diğer enstrümanlar katılıyor.

Şimdi sevgili dinleyiciler, Be My Love geliyor. Bu yine bir standart. Brodsky ve Semikhan imzalı bir standart. İkinci parça, albüme de ismini veren Diavola. Bu Kavassa'nın kendi bestesi ve bence albümün en dikkat çekici parçası. Bunun videosu da var internette bakarsanız. Çok çarpıcı. Larry Grenadier'in basının rolü Angelo'da olduğu gibi burada da büyük. Parça boyunca böyle altta gerilimi taşıyan bir temel unsur gibi işliyor. Ve burada ayrıca epey dramatik bir yapı var. Kavassa'nın o karanlık ama aynı zamanda kırılgan vokal rengi en belirgin bu albümde, bu parçada ortaya çıkıyor. Şimdi Kavassa bu parçada anlattığı kadın karakteri Diavola, yani dişi şeytan adını vermiş. Aslında bu isim aynı zamanda kadına yüklenen kimliği de açıklıyor diyor. İşte uslu, terbiyeli, makbul, kabul edilebilir kalıbına sığmayınca şeytanlaştırılan kadın. Ve Kavassa bu parçayı söylerken bu ikili hali, yani hem karanlık hem de kırılgan tarafını kadının beraber ifade etmeye çalıştığını söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Diavola bir EP, yani extended play, full bir albüm değil, daha kısa. Dolayısıyla bütün parçaları çaldık ama biraz daha vaktimiz kaldı. Ben de programın bu son bölümünde 2 yıl önce Storyville etiketiyle çıkan For All We Know albümünden 2 parça çalacağım şimdi. Böyle değerlendireceğim bu son kısmı. Bu albümde Adonis Rose Trio çalıyor. Davulda Adonis Rose, piyanoda Ryan Hanzeler, basta Lex Wachowski yer alıyor. Vokalde ise yine Gabriel Cavazza var. Bu standartlardan oluşan bir balad albümü. İlk parça My Fair Lady müzikalinden I've Grown Accustomed to Her Face gelecek. Ardından bir başka standart You Go to My Head var. Cavazza'yı burada Diavola'daki geniş prodüksiyondan farklı olarak çok daha sade, daha küçük bir trio ortamında duyacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, işte böylece bir Esintiler programı daha sona erdi. Ben Seda Binbaşgil, esintileri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu geceki programda Gabriel Cavazza'nın Blue Note'dan çıkan, çok yeni çıkan Diavolo albümünü sizlerle paylaştım. Vokaldeki Gabriel Cavazza'ya gitarda Jeff Parker, piyanoda Paul Cornish, basta Larry Grenadier ve davulda Brian Blade eşlik ediyordu. Joshua Redman da tenor saksafonuyla iki parçada yer alıyordu. Kalan zamanımızda ise Adonis Rose Trio'nun For All We Know albümünden iki balat çaldım. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Şimdi ve burada.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
2: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Gürültü ve Duman programında bu hafta 4 Şubat 2025 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
2: Gürültü ve Duman.
3: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
4: İyi akşamlar. Bir Gürültü ve Duman programına tekrar hoş geldiniz. Mark Ribot serisiyle devam ediyoruz. Bugün aslında 4 Şubat bir programa başlamadan önce benim sevgili oğluma bir sürpriz yapmak istiyorum. 4 Şubat onun doğum günü, 15 yaşına giriyor. Ve doğum günün kutlu olsun canım oğlum. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Gürültü ve Duman ekibi adına da doğum gününü kutluyoruz. Peki Mark Ribot'a dönersek, şu anda bir tane albümüne kulak vereceğiz. Mark Ribot Plays Solo Guitar Works of Franz Casseus. Franz Casseus, Haitili bir gitarist, klasik gitarist ve Mark Ribot'la ne alakası var diye soran olursa, Mark Ribot'un gitar hocası ve hala ders aldığını söylüyor Mark Ribot. Bu bir saatlik bir albüm. Bu albümü de oğlum Deniz'e adıyorum. Mark Ribot Plays Solo Guitar Works of Franz Casseus. Dinliyoruz.

0: Evet, Mark Ribot, Plays Solo Guitar, Works of Franz Caseus'u dinledik. Bir gürültü ve duman programının sonuna geldik. Ben Şevket Akıncı, haftaya görüşmek üzere.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
3: Sevgili dinleyiciler, Gürültü ve Duman programında bu hafta 4 Şubat 2025 tarihli programın tekrarını dinlediniz. Where is that driving music? Where is that driving?

0: Şimdi ve burada.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara. Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da. Stop the first for my honey
0: and I. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Egzotik yeraltı.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Dila, Rock'n'roll'un ters köşeleri. Dila.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğulcan Bakır'a teşekkür ederiz. Glitter.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo müzikleri.
2: What I thought, the boys, let's play it more.

eşcinsel karakteri sor. Bana hayatı sevmiş. Hele bir sonraki